başlık, yani ok çarpmasın, kılıç kesmesin diye başına giydiği şey. E niye ona miğfer denmiş, bu gafara kökünden, aynı kökten? O da başı örtüyor da onda. Başı örtüyor, koruyor kılıç darbesinden efendim ve ok çarpmasından, efendim balta vurmasından koruyor. Evet, Allah mağfiret eder. Aziz ne demek? Celil ne demek? Aziz iki manası var. Çok kıymetli olmak demek. Azzel meta'u derler. Yani mal aziz oldu. Yani çok kıymetlendi. Değeri çok yükseldi. İkinci manası kesinlikle galip olmak demektir. Allah azizdir. Yani düşmanını aman vermez, yani mutlaka yener. Birisi düşmanlık yaparsa, Allah da onunla savaş ederse karşı taraf perişan, yani aksi ihtimal yok. Mutlaka yener. Mutlak galip demek. Mutlaka galebe çalan demek aziz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu manasıyla geçiyor o kelime. Sakale ekfilniha ve azzeni fil hitab. Benim şu arkadaşımın demiş, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna iki davalı davacı şahıs çıkmışlar. Diyor ki, bu kardeşimin 99 tane hayvanı var, benim de bir tanecik var. O bir taneyi de bana ver dedi. Ve azzeni fil hitab. Ve istemekte beni yendi, galip geldi. Yani 99 tane var, ötekisinin bir tanecik var, yendi gene. Efendim, bize hükmet, kim haklı diye Davud Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişler. Orada da azze, işte bir azzeni fil hitap. Hitapta bizi yendi, galip geldi yani. Bana hitap istemekte galip geldi demek. Demek ki aziz kelimesinin, Allahu Azze ve Celle diyoruz ya, aziz Allah diyoruz ya, azizin iki manası var. Bir, çok çok çok kıymetli. Yani son derece değerli. İkincisi mutlaka galip demek. Aziz olan celil ne demek? Celle ne demek? Celil olmak, ulu olmak demek. Ulu, celal sahibi olmak, ulu olmak demek. Ulu olan ve son derece kıymetli olan veya mutlaka galip olan Allahu Teala Hazretleri efendim kulunu mağfiret eder, affeder. Perdeye düşünceye kadar. Hicaba düşünceye kadar. Hicap neymiş? Nefsinin, canının, ruhunun müşrik olarak teslim olması, çıkması. Yani ölmüşse artık affedilmesi bahis konusu olmaz. İş bitti. Ölmeden evvel, son nefesinden önce efendim aklı, bir de son nefesinden önce orada da bir ara devre var muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz insan bir sağlıklı, afiyetli yaşıyor. Bir de ölmüş oluyor. Bu ikisinin arasında ne var? Ölümünün kesinleştiği, öleceğinin iyice belli olduğu, gözünden perdelerin kalktığı zaman. Ha, gözünden perdeler kalktığı zaman, o zaman ne olur? Gerçekleri görür, cenneti görür, cehennemi görür. Kendisi cehennemlikse cehennemdeki yerini görür. Aman yarabbi, tamam pişmanım, döndüm. Şimdi mi aklın başına geldi? Firavun'a öyle buyuruyor Allah. Tam boğulacağı sırada, boğulması kesinleşince anladı kendisinin öleceğini. Allah da onu ara devreye soktu. Yani hayatla ölüm arasında ölümünün kesin olduğu, gözünden perdenin kalktığı zamana soktu, gördü. Dedi ki, La ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail ve ene minel müslümin. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de Müslümanlardan. Alâne. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha evvel neredeydi aklın? Gezerken, tozarken, elinde güç, kuvvet varken, o zaman neredeydi? İmtihan bitti şimdi. Görüyorsun ahireti. Tabii görüp dururken inkar mümkün mü? Cehennem var mı yok mu? Görüyorsun alevlerini. Besbelli. Efendim cennet var mı? Köşkleri görünüyor, kokusu duyuluyor. Perdeler kalkmış. Ha. Perdeler kalktıktan sonra efendim o zaman o yes halindeki insanın imanı, yani artık hayata dönmesi ümidi kalmamış insan. O zaman kıymeti yok. Daha önce aklı başındayken, dolaşıyorken efendim o zaman şey yaparsa, aklını başına toplarsa, tevbe ederse, vaziyetini düzeltirse olabilir. Bu bir bakıma müjdedir muhterem kardeşlerim. Demek ki ne günah işlese kul Allah affedebilecek. Canı çıkıncaya kadar müddet var. Müjde yani. Günahım çok. Günahın çok ama Allah'ın rahmeti daha çok. Mağfireti daha çok. Allah'ın lütfu daha çok. Affeder.
E ne olacak şimdi benim

Korkmamız lazım. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dur ben gene efendim eski hamam, eski tas efendim, biraz gençliğimin safhasını süreyim. Biraz paramı yiyeyim, kazandığım paraları efendim, sonra tevbe edeceğim. Edeceğim, tamam. Haklısın. Tevbe edeceğim kardeşim ama biraz şu felekten kâğım alayım, murat alayım efendim. Felekten ne çalayım? Gün çalayım. O işte şeytanın aldatmasıdır. Tam öyle yaparken Allah küt canını alıverir. Boğaz Köprüsü'nde kaza olur, 7 tane araba birbirine girer, efendim işi biter. Virajı hızlı alır, kenardaki duvarlara çarpar, kendisi de yanındakiler de parça parça olur. Arabayı güzelce yanaştırır, doğal gaz borusu patlar, efendim araba cayır cayır yanar, şoför cayır cayır yanar, efendim bir anda işte. Az önce yaşıyordu bu adam, şimdi ne oldu bu adam veya bu kadın? Bitti. Onun için muhterem kardeşlerim, tir tir titremek lazım. Birden ölüm geliverirse diye, efendim, ölüme hazır olmak lazım. Şu bizim yolumuz, tasavvuf yolu nedir? Tasavvuf yolu, ölüme hazırlıklı olma yoludur. Dervişler hazır asker. Allah der, efendim, tevhid eder. Böyle bir ilahi var biliyorsunuz. Çok güzel bir sözdür o. Niye hazır? Ölüme hazır. Hadi öl. Hadi bakalım gel dendiği zaman dur biraz bekleyeyim demeyen insan. Hazır. Abdesti var. Tevbesini yapmış. Efendim her şey tamam. İşte ondan önemli bu dervişlik yolu. Peki hocam yani daha bak 21 yaşındayım. Yani biraz sonra tevbe etsem fakülte bitse filan. En büyük kusurlardan birisi nedir biliyor musunuz? Tulu emel. Emelin uzun olması. Ne demek bu böyle? Büyük suç, büyük gaflet, büyük efendim kötülük. İnsan için çok negatif bir puan. Ne demek bu tulu emel? Tulu emel sahibi olmayacak insan. Ne demek? Bu şu demek. Yani çok yaşarım demeyecek. Çok uzayacağını sanmayacak. Öyle olacak da böyle olacak da 3 senede bunu ödeyeceğim de 5. seneden sonra şunu yapacağım da ileriye doğru emelleri, ümitleri uzayıp gidiyor. Halbuki 2 saatlik ömrü kalmış. Halbuki 1 dakika sonra canı çıkacak. Tuğle emel en tehlikeli fikir ve duygudur. Çünkü nasıl olsa yaşayacağım diye tevbeden insanı geri bıraktırıyor. Rahatlık ve rahavet veriyor. Tamam daha dur bakalım gencim. Gencim ölmem, arzular kanımda bir çağlayan şırıl şırıl şırıl şırıl. Sen ölmem diye diretirsen Azrail peki canını almam diyecek mi? Dinlemez. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Eceli geldiği zaman kıpırdamaz, saniye geçmez, öne gelmez, sonra gitmez. Hadi biraz önce al canımı da az acı çekeyim, olmaz. Hadi biraz tehir et de tevbe edeyim, o da olmaz. Orada olacak. O anda iş bitecek. Onun için tuğlu emel çok kötü bir duygudur. Büyükler bunu kitaplara yazmışlar. Ayrı bölüm açmışlar, bab açmışlar. Tuğlu emel defterini kapatacaksın. O duyguyu içinden açacaksın. Ya ne olacak? Her an ölebilirim diye hazer üzere olacak ve hazırlık üzere olacak. Ölebilir misin? Ölmem daha. Hiç öleceğimi düşünmüyorum. Varsa bir tane baba yiğit er kişi çıksın şu ortaya ben biraz sonra öleceğim gibi bir duygu geliyor desin. Hepimiz yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Daha dur bakalım bugün pazar yarın pazartesi memuriyete gideceğim dükkanı açacağım ondan sonra şu olacak bu olacak. Ramazan'a çıkacağız inşallah bayrama hazırlık yapalım. İşte yaz gelince bahçeye şunu yaptıracağım yazlık yaptıracağım. Hiç kimse biraz sonra öleceğini düşünmüyor. Demek ki tuğlu emeli hiçbirimiz öğrenmemişiz muhterem kardeşim. İçimize madem sinmedi, madem içimize girmedi, madem duygumuza yerleşmedi, tuğle emel defteri dürülmüş insan, o babı, o faslı kapatmış olan insan ciddi insan olur. Öleceğine göre hazırlık yapar. Her şeyi ona göre hazırlar, boş işlerden kendisini çeker, sevaplı işlere kendisini verir, hesaplarını kapatır, borçlarını öder. Efendim, adam birisine borç takıyor, 3 senede öderim diyor, enflasyondan iş kolay olur diyor, malı alıyor peşin, parayı ödemekte mal sahibini efendim arkasından dolaştırıp duruyor böyle.
3 sene de öde-

diyor, ödeyeceğim diyor, tamam diyor, Allah tarafından da dini bakımdan da mahsur yok, borcumu ödüyorum. Ödüyorsun ama canını çıkartıyorsun. Senin o hesapladığın enflasyonu, o paranın, malın sahibi o hesaplamaz mı? Onun da canı yanıyor, gitti bizim paralar, tüh. Paramız pula döndü, efendim şu kadar para verdim ama şimdi alacağım zaman hiç kıymeti kalmadı diye. Onun yüreği yanmıyor mu? Yanıyor. Bu bir haksızlık değil mi? Haksızlık. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sorar. Her haksızlığın hesabını sorar. Sen kurnazsın da o paranın sahibi kurnaz değil mi? Ama şu var, ödemek niyetiyle aldı, zaten parası olmadığından aldı, borç aldı, çocuğunu evlendirecekti, parası yok adamcağızın, memurcuk, ne yapsın? Çocuk da evleneceğim demiş, tamam, gelin bulunmuş, bilmem ne, düğün yapılmış, eş dosttan para alıyor ama bu adamcağız zaten maaşı kendisine yetmez, yarısı ev kirasına gidiyor, efendim yarısı ekmek parasına gidiyor, bu parayı nasıl ödeyecek? Ödemek için çırpınıyor, mahcup oluyor, alacaklısını gördükçe mum gibi eriyor, ödeyemiyor. Bu ayrı. Bu hakiki borçlu. Allah buna yardım eder. Allah bunu affeder. Ama öyle insan var ki şu tarafa borcu var, bu taraftan araba alıyor, geziyor. Ya borçlunun katık yemesini doğru görmemiş büyüklerimiz. Kuru ekmek ye, borcunu öde demiş. Oh, alacağı bir taktı mı, parayı bir aldı mı, ondan sonra o bana yalvarsın diyor. Yazlık var, araba var, çeşit çeşit türlü türlü yemekler var. Efendim, keyfinde şeyinde bir eksiklik yok. Parayı bir türlü ödemiyor. Bu zulümdür. Değil bunun zulüm olması, zenginin fakiri kapısında bekletip parasını geç vermesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz. Kapıya gelmiş fakir, tak tak tak kapıyı çaldı. Allah rızası için muhtacım, bir sadaka. Hayır, zekat. Muhtacım, bekle orada. 3 saat, 5 saat, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 7 dakika, yarım saat, neyse, bekletmesi, kapısında bekletmesi zulümdür diyor sahih hadiste Peygamber Efendimiz. Ya bu fakir, istersen veririm, istemezsen vermem. Zengin olan benim, paranın sahibi benim, istemezsen vermem. Vermeyeceksen söyle de gitsin. Yani geciktirip efendim onu öyle orada bekletmek bile zulüm oluyor da, zaten adamın kendi parası, onu vermiyorsun, o zulüm olmaz mı? Var mı böyle borcuna sadık olup da borcunu ödeyen bir insan? Yok. Herkes enflasyon canavarını biliyor, paranın değerinin düştüğünü biliyor, parayı bir ay geç ödersem şu kadar daha az ödemiş oldum diye içinden seviniyor. Öyle değil mi? O zaman zulüm oluyor. Evet, tuğli emel yok, tasavvufta yok. Ne var? Ölüme hazırlıklılık var, hesabını bitirmiş olmak, daima efendim ruhunu teslim edecek bir rahatlık içinde olmak var. Bu zikirler o ahlaka ulaşmak için alet kısmı. Bunlar alet, ötekiler sonuç. O sonuç ulaşmadıktan sonra ne olur? Boşa gidebilir. Efendim, bazen de iyi insanlar oluyor. Mesela bir şehre gittim, birisi benden özel bir konuşma istedi. Hocam dedi, özel konuşacağım. Peki gel kızım konuş. Genç bir kızcağız. Efendim, dedi ki hocam çok utanıyorum diyor. Kızarıyor, bozarıyor, renkten renge giriyor böyle. Ben diyor çok suçlu, çok günahkar bir kulum. Allah beni affeder mi, mağfiret eder mi? Yani müsaade olsak canına kıyacak. O kadar, o kadar utanmış, o kadar pişman. Kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Neden? Can çıkıncaya kadar Allah'ın kulları mağfiret etme imkanı var. Eğer işlediğin suç bir kulla ilgiliyse git parasını, pulunu ver, helalleş, efendim işi düzelt. Eğer sırf senin ibadetlerinle, taatlerinle, seninle Rabbin arasında ibadetinle ilgili bir şeyse Allah'tan affı mağfiret dile. Ortada bir zarar varsa tazmin et, zararı gider, tevbe et, Allah'ın yoluna gir, affı mağfiret iste. Allah-u Teala Hazretleri bak can çıkıncaya kadar mağfiret edeceğini efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Perde düşünceye kadar mağfiret imkanı var. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı
gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

hadis-i şerifte Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim akşam namazının arkasından iki rekat kılarsa, ne şartla? قَبْلَ اَنْ يَنْتِقَ مَعَا اَحَدٍ, herhangi bir kimseyle konuşmazdan evvel, dünya kelamı konuşmayacak, konuşmazdan evvel kim böyle namaz kılarsa, başka ne şartı var? يَقْرَعُ فِي الْعُولَى بِالْحَمْدِ وَكُلْ يَا اَيُّهَا

kafirun. İlk rekette Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Kul Ya Eyyuhel Kafirun okuyacak. Ve fir rekati saniye, ikinci rekatta da Bilhamdi ve Kul Huvallahu Ahad. Hamd suresini, Fatiha suresini ve Kul Huvallahu suresini okuyacak. Hep bildiğimiz sureler, yapabileceğimiz şeyler. Böyle yaptığı zaman, bu namazı bu tarzda kıldığı zaman bir kimse harace min zünubihi, işlemiş olduğu suçlardan, günahlardan sıyrılır çıkar. Nasıl çıkar? Kema tahricul hayyetu min selhiha. Zamanı geldiği zaman yılan derisinin içinden sıyrılıp çıkıyor ya deriden. Derisi dışarıda kalıveriyor böyle şey gibi, naylon gibi. Sıyrılıp çıkıyor yılan. Deri değiştiriyor derler. Onun içinden sıyrılıp öyle çıktığı gibi yılanın canlı olarak tabii. Eski derisi kalıyor, yırtılıyor bir ucu. Yılanın derisi orada kalıyor, kendisi çıkıyor. İşte onun gibi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar geride kalır, kendisi günahsız kalır. İşte evvabin namazı gene bu da. Demek ki burada bir şey daha söyledi. Kul ya eyyühel kafirunle kul huvallahla kılacak namazı. Onu anlamış olduk. Bu da hocamızın bize tavsiyesinin doğruluğunu anlatan bir şey.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

milki bekadan gelmişim. Fani cihanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem. Hür-i cinanı neylerem. Vaht etmeyinin cuasın. Mavşuk elinden içmişem. Ben dost kokusun almışam. Müşki tatarı neylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. Musa'yı didar olmuşam. Ben lenü terani neylerem. Muhammed'em dosta gidem. Ben tercemanı neylerem. İsmail'em hak yoluna canımı kurban eylerem.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hazır yoğurtların tadıyla ev yaptığımız yoğurtların tadı farklıdır. Yani siz de denemiş olabilirsiniz ve birine alışan mesela diğerini tüketmeyebiliyor. Veya bir dönem yaparsanız mesela birkaç ay sürekli evde yoğurt yaptınız, ona alışıyorsunuz, o hazır yoğurdu tercih etmiyorsunuz mesela. Bunların hepsi biraz damak tadıyla alakalı. Ancak besleyicilik değeri açısından herhangi bir fark yok. Yani ikisi de yoğurttur, ikisi de tüketilebilir. Keşke yoğurt tüketelim. Yani hazır yoğurtlarda herhangi bir sorun yok. Belki sizin de aklınıza gelmiştir bundan. Yani hazır yoğurtlar bozulmuyor. İçerisinde koruyucular mı var ondan sonra? Bunlar taş gibi duruyor, sulanmıyor falan gibi şeyler var. Bunlar tamamen kullanılan teknolojiyle alakalı. Eski bir model arabayı düşünün. Yani onunla yeni model arasında kadar teknolojik fark var ve bunu yapmak için zaten bilim insanları uğraşıyor. O da öyle. Yani öyle bir bakteri bulayım ki yoğurt daha uzun süre ekşimeden dursun mesela. Hani ona uygun bakteri kullanıyor. Ona uygun aroma verecek bakteri kullanıyor. Ona uygun su tutacak ürün yapan bakteri kullanıyor falan. O yüzden hiçbir sorun yok. Çarşıdaki yoğurtlar, yani bildik markaları tercih etmekte fayda var. Ondan sonra evde yapılanlarda hiçbir fark yok. Ancak ben evde yapılanı tercih ederim. Tabii kullandığımız süt önemli. Yani gerçekten kaynağı belli. Soğuk zincirle gelmiş bir süt kullanıyorsak veya marketten aldığımız pastörize sütü kullanıyorsak hiçbir sorun yok. Bunları aldık. Bir önceki evimizdeki yoğurttan mayaladık. Tuttu ve gayet güzel. Şimdi keşke insanlar evde zaman ayırsın da gıda ile ilgili bir şeyler yapsın.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrep.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyn leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: azabu.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.

0: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
1: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
0: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz. İnnehu kâne ferîkum min

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve li

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvâ.

0: Yes.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

devletli sultanın Muhammed Mustafa. Ta ezel mahbubi cananın Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat-ü zemini serteser. Talatınla şemsi tabanın Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem. Hafiyezdan ile lerzanın Muhammed Mustafa.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın, E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir adamın hayır için harcadığı paranın en değerlisi, ailesi için harcadığıyla Allah yolunda kullanacağı hayvan için verdiği ve bir de Allah rızası için mücahit arkadaşlarına sarf ettiğidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, bir insana günah olarak yeter. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, veren el, alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa, Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar, dedi. Bunun üzerine Resulullah, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor, adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur, buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse, akrabalık ilişkilerini gözetsin. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah, Allah'a ibadet et,

ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadukta ise iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun.

Biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak, karşı taraf fak çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Yani bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tahsih edeceğiz, güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki, yar sız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz sevgili yar isteyen, sevgilisiz yarsız kalır dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin, bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne, yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle Nasreddin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok. Sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz ondan. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

yok ki. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, Ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin, an seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi

ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

şerrin kilitleridir. Yani var oldukça hayırlar onların vasıtasıyla yapılır, şerlerin önüne set çekilir onlar vasıtasıyla. O varken şerler çıkamaz ortaya. Şerri set eder. Bazı insanlar böyledir. Buna mukabil bazı başka insanlar da vardır ki şerrin anahtarıdır, hayrı tıkayıcıdır. Var oldukça şerri işlerler, şerrin kapısını açarlar, fitne fesat yayarlar ortalığa, hayrı da tıkarlar. Kendisi hayır yapmadığı gibi tıkaç olur önüne, hayrın yapılmasına. Allah onu öyle yaratmış, berkisini de böyle yaratmış. Efendimiz buyuruyor ki, فَتُوبَا لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيَا الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ Eline hayrın anahtarları verdiği adamlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Eline şerrin anahtarlarını verdiği insanlara da ne yazık buyuruyor. Biz kendimize bakacağız, hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi öyle insanlar var ki, parası yok, pulu yok. Bizim mahallede bildiğim öyle arkadaşlar vardı, kimseler vardı. Civa gibi, yerinde duramaz. Oraya koşar, oraya koşar, bakarsın, hiç yoktan bir cami yaptırmış bir yere. Parası yok ama cevabı var. Gidiyor, geliyor, konuşuyor, yalvarıyor, yakarıyor, koparıyor işi, bir cami yaptırıyor. Hadi öbür tarafta bilmem ne yaptırıyor, hadi öbür tarafta başka bir iş yaptırıyor. Her gün bir işte ve hakikaten de başarıyor. Elhamdülillah işte bilmem hanın altında bir cami açtırdık hocam. Maşallah iyi yapmışsınız, Allah razı olsun. Hocam filanca mahallede işte şöyle bir şey var, bir Kur'an kursu yaptırdık. Maşallah. İşte filanca yerde bir kapatılmış cami vardı, onu açtık. Maşallah. Böyle. Yani para olması da lazım değil. İnsanın aşkı oldu mu böyle şeyler yapabiliyor. Bazı insanlar da var, yapılmış hayrı söndürüyor. Hayır yapılmış, çalışıp duruyor, geliyor bir çomak sokuyor. Tekere bir çomak sokuyor. Çatır çutur kırıyor. Motorun bir yerine bir şey yapıyor, durduruyor gibi. Ne mutlu hayır yapanlara, o ölecek, hayır görecek. Ne mutlu şer işleyenlere, fesat çıkartanlara. Onlar da bu dünyada ettiklerinin cezasını, belasını ahirette görecekler. Biz dikkat edelim ki yaptığımız işlerimiz, kaprislerimiz, inatlarımız şerre vasıta olmasın.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır.

güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ
1: De ki,

0: onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa

0: أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricaal.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. bütün lütuflar ona ait.

0: Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaü l-Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım Senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar. Senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede,

0: bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi böyle.

0: yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İ'lemu eyyühel ikhvan enne efdalel kitabı kitabullah. Ve enne efdalel hadi hadbi Muhammedun sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umru muhtesatuhu ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaleti finnâh. Ve biz senedü muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne hukat.
3: Yemekte doğrusu bile herkes kalkmadan daha yiyecekler vardır mesela. İştahları vardır. Sen çekilince onlar da utanır. Kalkarlar. Onun için sen de kalkma. Hep beraber. Elini uzatırsın. Az bir şey alırsın. Yemekte evvela büyüklerin ve alimlerin yemeğe el uzatması şart. Tabaklarda da olsa. Evvela bir büyük başlar Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra diğerleri Bismillahirrahmanirrahim girler. Halbuki şimdi devrimizde çok acayip haller oldu. Her gelen hemen mutfaktan gidiyor tabağına yemeğini alıp yiyip gidiyormuş. Yemeğini alıp gidiyor. Bu evde bereket de olmaz. Yemek de yetmez. Çok masraf da olur. Yani sofraların vakti vardır. O vakitte herkes toplanır. Güzelce yerler. Oh, ne güzel. Tatlı tatlı. Yemekte külfete katiyen girmemeli. Yemekte misafir de olsun ne olursa olsun. Katiyen külfete girmemeli. Yemekler borçla veya meşakkatle yapılmamalı. Misafir gelecek mesela. Para da yok bende. Şuradan borç alayım da. Misafirlere bakayım. Şunu bunu yer. Yok evde ne var? Bu meşakkatli yemeklerin yapılmasını da istememeli. Biz bu akşam geleceğiz ama sana biz şunu da isteriz, bunu da isteriz gibi böyle terbiye harici şeyler olmamalı. Hazreti Ali Efendimiz'i yemeğe davet etmişler. Hazreti Ali Efendimiz'i. O da üç şartla gelirim demiş. Üç şartla gelirim demiş. Birisi çarşıdan bir şey almayacaksın demiş. Evdekilerden de bir şey saklamayacaksın. Çarşıdan almayacaksın, evdekilerden de saklamayacaksın. Evde ne varsa onu getireceksin. Bu hususta aileni de görmeyeceksin. Bunlara da bize yedirdiğinden ayıracaksın. Bu şartla gidelim demiş. Eski devirdeki Müslümanlar kendilerini ziyarete gelen kimselere evlerindeki yiyecek her şeyi çıkarırlar, önlerine korlarmış. Eskiden tabii hep kışlıklarını yastığında hazırlarlar. Her şey ise evinde mevcut. Meyvesi de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu'l Heysem adında ve Eyyub'ül Ensari Hazretleri'nin evlerine yemek kastıyla gitmişler. Hadi bakalım biz aç geldik, karnınızı doyur demişler. Misafiri kapıya kadar da uğurlamak lazımdır. Uğurlar olsun diye yapma. Kapıya kadar yüksük olmasınlar diye güzel sözlerle uğurlamak. Sünnet. Misafir hane sahibinin izni olmadan evden de çıkması da sünnetten değildir. Ben doydum hadi Allah'a sorayım. Olmaz be. Doydun. Ev sahibi sana izin verirse ne adam. İzin vermedikse oturacaksın. Tabii o da verir izin ama izin istemek lazım yani. Ev sahibinin izni istemek lazım. Misafire ziyaretçiye ancak evde hazır bulunanlar takdim olur. Enes ve sair ashab-ı kiram radıyallahu anh evlerinde olan şeyleri çıkartır ve topluca yemek yerler ve Kur'an okurlarmış. Yemek için toplanmak da mekârim-i ahlaktandır. Bu akşam bize toplan, buyurun da beraber yemek yiyelim demek mekârim-i ahlaktandır diyorlar. Güzel. Ashab-ı kiram hazretleri Kur'an okumak ve zikrullah yapmak için toplanırlar. Ve yemek ama istemezlermiş. Bu bizim için belki biraz şey, acıca. Biz böyle bir şey yaptık mıydı? Gözümüz bakalım ne getirecekler diye bakarlar. Bakarız. Bu olmaz. Biz Allah için geldik, okuduk. Zikrullah yaptık. Ölülerimize, bizim ölülerimize Allah rahmet eylesin. Bizim kastımız bu. Ama ev sahibi canı istemiş de bir şey ikram etmiş. O ayrı. Ancak ikram olursa buna da kanaat ederlermiş.
4: İbadet sağlıklı olur. Hayatlı olur. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözleri sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz.

Saat ilmini bilmeyen fakih olamaz. Onun için el ilmi ilman. İlmül ebdan, ilmül edyan. Birisi vücut ilmini bilmek, sağlık ilmini bilmek, din ilmini bilmek kadar lazım. Din ilmini bilmeyen, birisi işte namazı, bütün ibadet taatları bilmek nasıl borcumuzsa, sıhhat kaidelerine böyle devirmek vazifemiz. Bunda ihmal, canım Allah'tan, Allah'tan şüphesiz her şey Allah'tan ama sen sebep oluyorsun bu hallerin başına gelmesine. Nasıl ki mesela namaz kılmamız Allah'tandır. Ama biz namazı durmazsak, girmezsek o zaman da Allah halketmez kudreti. Onun için sıhhat kaidelerinde büyüklerin yazdıklarına size biraz okuyacaktık. İnsan aciz mahluk. Başka mahluklara pek de benzemez. Onun için o Kanun Süleyman nasıl demiş? Cihanda olmaya devlet bir nefes sıhhat demiş. Cihanda. Yani en şey siz Allah muhafaza etsin diye nefes alamayan insanlar var şimdi. Nefes alamıyor ve veremiyor. Sıkıntı var içerisinde. Bunaltı. Çok zor Allah aşkına. Bunların en çoğu hep mide bozukluğundan ileri gelen şeyler. Onun için Kanun Sultan neyi söylemiş? En güzel şey sıhhat. Sıhhatın kıymetini de hasta bilir diyorlar. Hasta olduktan sonra da kıymeti yok zaten. Sen bilirsen bitti artık. Ne yazık ki bu vücudu bize teslim eden Allah-u Teala bunu korumayı, muhafızayı da bize emanet etmiş. Bak ben sana verdim bu vücudu. Hadi bakalım sen de koru. Büyü bana kulluk et. Bize lazım olan vazifelerden mühimi de midesidir. İnsan en çok iki şeyden tesir olur. Birisi soğuk, birisi de mide. Üşüldür kendisini, bir hasta olur. Bir de midesini bozar, bu da hasta olur. Neden bozulur mide? Lüzumsuz şeyler yiyiz, ağır şeyler yiyiz, hazmedemez, fazla da yiyiz. O da demirden de olsa bozuluyor işte, demir değil ki et parçası. Onu bozacak her şeyden son derece sakınmak gerekir. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu marifetnamesinde güzel yemek listesi yapmış. Güzel yemek listesi yapmış. Bunları ye, bunları yeme diyerek. Ama biz bugün bunların hiçbirisini kulak astığımızda işte ne bulursa onu yiyoruz. Bilmek başka, yapmak da başka. Bilirsin de can ister. Can ister, yiyeyim der. İştah doldu insan da genç. Ama ileride bunun zararı olacak ya. Yapma yeter. Buna hakim olamaz insan işte. Canı istedi miydi? Mesela bal, kaymak, güzel şey. Canı ister. İyi ama zarar eder arkasında. Hani bal çıkmadı ya, şifamı kararını. Kararını kaçırdın mı bu sefer de zarar olur. Burada demiş ki içkinin, sigaranın zararını bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Hatta doktorlarımız ne kadar sigara müptelası oldukları herkese malumdur. Bu iptilalar ekseriyetle gençlik devirlerinde alışıp sonra da adetleşen bir beladır ki terki pek büyük mücadelelere bağlıdır. Zaten bu yemek meselesinde de usule riayet edemediğimizin sebeplerinden birisi de aile arasındaki alışkanlıktır. Bu alışkanlığa tabiat-ı saniye. Tabiat-ı saniye diyorlar ki kurtulmak için yine büyük mücadelelere bağlıdır. Çünkü nefis daima alıştığı şeyi ister. Vermesen elinden gelmez. Vermezseniz sizi rahatsızdır. Artık çok azizim, sebat sahibi olmak gerek ki nefsin elinden yakayı kurtarabilesin. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça da insanlıkta tekemmül denilen, olgunluk denilen, dürüstlük denilen, üstünlük denilen şey olmaz. Okumuşsun başka, biliyorsun başka. Ama o Allah-u Teala'nın istediği olgun bir kul, nefsi hakimiyetin üstünde. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça, onun için büyükler, bazı tavsiye ederim, Müzekki Nüfus diye bir kitap okumuştum gençlik devirlerimde. Çok hoşuma gitmişti. Onun için galiba yeni yazıya da çevirmişler. İnsanın nefsini veya terbiye ediyor yani. Bu insan tekemmül denilen, olgunluk denilen şey kolay bir şey değil yani. Zengin olmak kolay. Para sahibi olursun başka. Bilgi sahibi o da olur. O da başka. Ama insan olarak peygamberin istediği, Allah'ın istediği güzel bir kul olabilmek. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes diyor ben 10 sene onun hizmetkarlığını yaptım da bana bir kere niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi. Bu kolay bir şey mi? Onun için üstünlük mümkün değil demiş olgunluk. O da yedikçe azdıran bir canavar.

0: Şimdi o da gidince azından bir canavar. Kalk hakkından gidemez. Onun hakkından ancak açlık gelmektedir. Başka hiçbir şeyden korkmaz. Onun için koşu atlarını bile, koşturacakları vakitten biraz şeye çekerler onları. Az yemeği çekerler. İhtimalen eskiden besler, sonra koşacağı vakitte onu yemeğini keser. Yemeği yedirirse koşamaz hayvan zaman. Nasıl yaparsa. Ahiret yolcularına da yakışan ilk şey kendisini açlığa alıştırmaktır. Kanaat. Hastahanedeki hastaların bazısına doktorlar pehriz verirler. Bu herhalde onları öldürmek için değil ya. Hastalığının icabı buna muhtaçtır. Yoksa ölüme sebep olsun diye değil.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kulların

kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Fıkra dinliyorsunuz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm

0: Dead. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akre stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 8 Ekim Perşembe sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duası ile bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları aktaracağız. Akre mobil hattımız 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. Yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriğe Akre Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz ki web sayfasında hem güncel haberler hem görsel video galeriler hem program arşivleri hem Akre canlı yayını hem de araçlar bölümünde namaz vakitleri ve Harem-i Şerif canlı yayını bulunuyor değerli dinleyenlerimiz. Sayfaya girdiğimizde ise bizleri karşılayan ilk haber 1996 Ağustos başlığını taşıyor bir dünya haritası eşliğinde ki bu aynı zamanda Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşan hocamızın bu tarihte kaleme aldığı bir makale. Bölgedeki Türkiye'nin varlığı, komşularıyla güvenli bir ilişki kurması gerektiği, başta İran olmak üzere tüm komşu ülkelerle dostluk ve işbirliği kurma imkanları olduğu ve bu bağlarını sürdürmesi gerektiğine dair önemli hatırlatmalar ve mesajlar içeriyor. Günümüze de bir takım yansımaları olmakla birlikte dış politikada bir taassuba yer vermeden, milli dini menfaatleri gözeterek, avantajları elden kaçırmadan dostane ilişkileri sürdürmek gerektiği yönünde özel mesajlar içeriyor. Bu makalenin tamamını sayfamızda bulabilirsiniz. Bunun bir örneği olarak 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi ve bu kongrede alınan kararlar da sağduyulu ittifak çağrısı başlığıyla bu haberin hemen yanı başında yer buluyor. Ve bunun günümüzdeki örneklerinden biri de geçtiğimiz Ağustos ayında Mekke'de imzalanan ve yankıları da tüm dünyada halen devam eden Mekke Anlaşması ile ilgili ayrıntılar bu üç haber Akre Medya'nın manşetleri arasında bulunuyor değerli dinleyenlerimiz. Haberlerin altında önerilerimiz bölümünde sizler için hazırladığımız özel listeler var. Yine aynı zamanda hem webde hem de mobil uygulamada takip edebileceğiniz günün programları bulunuyor. Yayına gelen son programlar listenin en üstünde yer buluyor. Yanı başında çocuk ve eğitim, çocuk terbiyesi, bir dua, bir yuva, bir gelecek, dostluk ve kardeşlik, sağduyulu akıl, iletişim, nezaket ve adab gibi farklı başlıklardan, konulardan oluşan özel medya listelerimiz sizler için hazırladığımız seçkilerde önerilerimiz bölümünde bulunuyor. Değerli dinleyenlerimiz buradan dilediğiniz her an göz atabilir, takip edebilir, dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Yine sayfamızdan bir başka haberi paylaşalım. İlk Sav'dan Dua ve İşrak Buluşması İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav Hicri ayların ilk hafta sonu Dua ve İşrak Buluşması programı düzenliyor. Sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri İstanbul'da Mustafa Selami Efendi ve Muradi Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyeli Evvel ayını dualarla karşılamak isteyenler İlk Sav'ın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyorlar. Burada değerli dinleyenlerimiz sabah namazıyla başlayan program işrak namazı ve ardından gerçekleştirilen dua ve muhabbet buluşmasıyla devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemazi'l-Evvel'in 7. günü olan 18 Ekim Pazar yani gelecek pazar sabahı hanımlar yine İstanbul'da Eyüp Sultan'da bulunan Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidi'nde buluşacak. Sabah namazı yine burada bulunan Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Günün ilk ışıklarıyla başlayacak bu manevi buluşmada dua, zikir, namaz ve muhabbetle yeni hicri ay karşılanmış olacak. Programa katılmak isteyenler kayıt ve detaylı bilgileri dua.irksav.org.tr adresinde bulabilir.

Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Burada son paylaşımlara göz atalım. Bunlardan biri yolculuktan eve dönerken boş gelmeyin şeklinde. Gönül dostu ailem Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden bir kesit paylaşıldı. Burada yolculuktan dönen kişinin evine eli boş dönmemesi ve imkanı ölçüsünde bir hediye getirmesi tavsiyesi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediye ile dönsün tavsiyesi paylaşılıyor. Hediyenin maddi değerinden ziyade burada tabii hatırlamanın ve gönül almanın önemine dikkat çekiliyor. Bu özel video içeriği Akra Medya sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Ve bugünkü son paylaşım, yeni paylaşım ise insanda unutkanlığa sebep olan 7 davranış üzerine maddelenmiş. Bunlar harama bakmak, fazla düşünmek ve üzülmek, tamamlanmayan işler, bilgileri tekrar etmemek, mezar taşları, gereksiz pano ve tabelaları okumak, iş ve meşguliyeti çok fazla olmak, yaşam alanındaki dağınıklıklar, işte bunlar unutkanlığa sebep olan 7 önemli davranış olarak hatırlatılmış.

hayatın içinden diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar, yeni gelişmelerle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrimiçi sosyal platformlara dönüştü. Kontrolsüz oyun kullanımı gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi belirsizleştiriyor ve bağımlılık riskini artırıyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih eden bireyler, çevrimiçi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyi daha yüksek çıkıyor. Oyun bağımlılığı zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı etkiliyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen sürenin artırılması oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Bugün de gazetede yeni çağın rahatsızlığı olarak tanımlanmış ve bu başlıkla habere konu olmuş oyun oynama bozukluğu. Özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılık düzeyine varan dijital oyun saplantısı böyle bir tanımlamayla karşımızda. Yapılan bilgilendirmede şu özetle şu bilgiler aktarılmış. Oyun oynama bozukluğu en az 12 ay boyunca bilgisayar veya internet oyunlarını kontrol edememe, oyunlara öncelik verme ve olumsuz sonuçlara rağmen devam ettirmeyle karakterize bir bozukluk. Günlük yaşam aktiviteleri ve ilgi alanlarının yerini oyunların alması, oyun davranışı üzerinde kontrol kaybı, olumsuz sonuçlara rağmen oyun oynamaya devam etme, eğitim, iş veya aile yaşamında bozulma gibi şikayetlerle

devam edebiliyor. Kişi internette bu oyunlarla aşırı uğraşıyor. Bir önceki oyun eylemini düşünüyor ya da bir sonrakini oynamayı bekliyorsa, internet oyunu oynama günlük yaşamdaki en belirgin davranış hale geldiyse, internetten uzaklaştığında huzursuzluk, endişe veya üzüntüyle tanımlanabilen belirtiler ortaya çıkıyorsa, internet oyunlarına katılmak için ayrılan süre gittikçe artıyorsa, önceden ilgi duyulan hobi ve eğlenceli aktivitelere artık ilgi kaybı başladıysa, oyunlar için harcanan süreyle ilgili olarak aile üyeleri, terapist ya da diğer kişilere yalan söyleme görülüyorsa, oyunları olumsuz duygulardan kaçmak ya da rahatlamak için kullanıyorsa ki çaresizlik hissi ya da suçluluk kaygı gibi önemli bir ilişki, iş veya eğitim ya da kariyer imkanı internet oyunlarına katılabilmek için tehlikeye atılıyorsa ciddi bulgular var demektir. Tanısı için çocuk, ergen veya yetişkin psikiyatristlerine yapılan klinik bilgilendirmeler ve görüşmeler çok önemli. Gerektiğinde nöropsikolojik testler ve aileden alınan bilgiler tanıyı desteklemeli. Hakikaten bazen çok ciddi boyutlara varıyor. Saatler, hatta günler boyunca ekrandan uzaklaşmayan çocukların varlığı bu sebeple artık ciddi anlamda sağlığından olan ve hatta can kaybına varabilen bozuklukların da olduğu haberlere yansımıştı geçtiğimiz dönemlerde. Peki nasıl tedavi edilecek? Tedavide öncelikle bağımlı kişinin düşüncelerini organize etmesini öğrenmesi, sonra da oyun oynamasını tetikleyen noktaları belirlenmesi sağlamalı. Problem konusunda bilinçli olması için psikoeğitim verilmeli, kişinin uzak kalıp kalmadığının tespiti için çizelge oluşturulmalı, çevrimiçi oyun oynama konusunda zorlayan durumlar saptanmalı, oyunlar bilgisayar veya telefondan silinmeli gibi benzeri bilişsel ve davranışsal terapi tekniklerinden faydalanılabilir deniyor haberde.

Başka bir aktiviteye yönlenilebilir. Çocukların gençken yaptığı sporlar, kişilerin gençken yaptığı sporlar depresyona karşı koruyor şeklinde bir başka haber var karşımızda. Ergenlik döneminde fiziksel olarak daha formda olan kişilerin ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi. Avustralyalı araştırmacıların 30 yılı aşkın süre boyunca 1000'den fazla kişiyi izlediği çalışmada gençlik döneminde kardiyovasküler daha iyi olan düzeltelim. Kardiyolarının kondisyonlarının daha iyi olanların yetişkinlikte depresyona yakalanma riskinin %15 daha düşük olduğu görüldü. Araştırmada katılımcıların kondisyonu 1,5 kilometrelik koşu ve uzun atlama gibi testlerle ölçülmüş. Ortalama 8 dakikada koşulan mesafeyi yaklaşık 1 dakika 15 gibi daha hızlı tamamlamak daha düşük depresyon riskiyle ilişkilendirildi. Koruyucu etkinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu belirlendi. Araştırmacılar düşük kondisyonun doğrudan depresyona neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgularken fiziksel uygunluğun uzun vadeli ruh sağlığını etkileyen faktörlerden biri olabileceğini de dile getirdi.

Dünya üzerindeki meteorolojik değişimlere dair bir değerlendirme var. Sel afetleri artabilir. Ekvator yakınındaki rüzgarların zayıflaması ve Doğu Pasifik'teki soğuk su yükselmesinin durmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim modeli olan El Niño, küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor. ABD batı yakasında deniz suyunun ısınmasına yol açarak kıyı erozyonuna neden oluyor ve Atlantik kasırga sezonunu zayıflatıyor. Uzmanlar, bazı bölgelerin kuraklıkla boğuşurken bazılarının aşırı yağış ve sellerle karşılaşabileceğini aktardı. Bu durumun tarım ekonomilerini ve tedarik zincirlerini etkileyerek pirinç, kahve ve çikolata gibi ürünlerin market fiyatlarını yükseltebileceğini de belirtiyor.

0: Efendim, hava kirliliği tabii görünmeyen etkileriyle ciddi problemlerden biri. Geçtiğimiz günlerde konunun uzmanı bir isimle bu konuda bilgiler paylaşmıştık. Bireysel manada alınabilecek tedbirlerden de söz etmiştik. Diğer taraftan tabii topyekun bir mücadele gereken bir konu. Görünmeyen, fark edilmeyen bir durum olduğu için de çok ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Hatta dünya çapında ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda. Bunu kanıtlayan bir haber, hava kirliliğinin hastane başvurularını arttırdığı yönünde. İstanbul'da hava kirliliğindeki artışla hastaneye başvurular arasındaki ilişkinin ortaya konulduğu bir çalışma yapılmış. Burada İstanbul'da farklı dönemlere ait hava kirliliği verileriyle hastanelere yapılan başvurular karşılaştırılarak hava kalitesindeki değişimlerin sağlık hizmetlerine başvurular üzerindeki etkisi incelenmiş. Araştırma sonucunda hava kirliliğinin arttığı dönemlerde hastanelere yapılan başvurularda da artış yaşandığı belirlendi. Hava kirliliğinin çocuklar, yetişkinler ve 65 yaş üzerindeki bireyler üzerindeki etkileri de ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular özellikle yaşlıların kirliliğe karşı daha duyarlı gruplar arasında yer aldığını ortaya koydu. İstanbul'da 2013-2017 döneminde astım, akut bronşit ve kronik akciğer hastalığı KOAH nedeniyle hastanelere yapılan yaklaşık 4 milyon başvuru incelendi. 3 hastalık grubuna ilişkin başvurularla hava kirliliği arasında anlamlı ilişkiler saptanırken özellikle azot dioksit ve ince partikül madde düzeyleri etkileri ön plana çıkıyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimler ulaşmışlar bizlere. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Yine bir okul sabahından, güneşli bir günden Yusuf Eymen ve Muhammed Esat bu sabahta bizlerle. Teşekkür ediyoruz onlara. Cafer Yılmaz, hayırlı sabahlar. Kızımla birlikte biz de okul yolundayız. Ankara'dan tüm arkadaşlara selamlar demiş. Hayırlı yolculuklar. Hüseyin Bozak, Kayseri'den ulaşmış. Doğa programıyla güne açılmak, ardından seçkin haberleri sizler aracılığıyla dinleyebilmek ayrı bir güzellik. Güne Akre ile başlamak gerçekten çok güzel, emeği geçen tüm Akre ekibine teşekkür ediyoruz demiş Hüseyin Bey'e bu güzel mesajı için. Biz de çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletelim. Konya'dan Erol Bey, Ekim ayında güneşli güzel bir sabahla güne başladık arkadaşlarımızla. Arkadaşlarımıza tüm güzellikler, hayırlar, bereketler nasip olsun inşallah. Allah'a şükre vesile olacak olan her ne varsa karşımıza çıkarsın gibi güzel bir duayla katılmışlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de amin diyerek eşlik edelim. Bulunduğunuz veya yaşadığınız yerde akra yoksa lütfen bizlerle paylaşır mısınız demiş bir dinleyicimiz Turan Bey. Tabii bunlar lokal noktalarda zaman zaman çeşitli arızalar ya da meteorolojik hadiseler sebebiyle olabiliyor. Dinleyenlerimizden de bu konuda ihbarlar geliyor. Bölgedeki görevli arkadaşlarımız da yakinen takip ediyorlar ve gerekli müdahaleyi yapıyorlar efendim. Bir başka dinleyicimiz Erkam ve Sevde, Akre açık, yolumuz açık, İstanbul'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, Rabbim günümüzü bereketli eylesin, lütfunu bizden esirgemesin duasını da Hacı Mehmet Akaş göndermiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Yol durumu.
2: Saatimiz 8.52 gösteriyor. Yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntılar için Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, iyi sabahlar diliyoruz. Büşra Hanım duyabiliyor musunuz?
3: Merhabalar Yekta Bey, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Nedir bugün güzergahlarda tıkanan noktalar? Nerelere dikkat etmek lazım? Nerelerden yol almak lazım? Ayrıntılı bilgileri rica edelim bu sabahta.
3: Tabii öncelikle yoğunluğun durumundan bahsedelim. İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu dakikalarda İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %53 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %72 seviyelerinde. Tabii trafiğin durumuna bakacak olursak Beyaz Karayolu'nda Soğanlık'tan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bostancı Köprüsü'ne kadar çok ciddi bir şekilde ilerliyor bu yoğunluk. Yoğunluğun sebebi de bir takım aslında Bostancı Köprüsü'nün yenilenmesiyle alakalı yol çalışması olduğundan dolayı daralma var. Daha sonra kademeli olarak yol açılıyor. Ancak yine tabii Acıbadem civarında Yeni Sahra kısımlarında birazcık yoğunluk var. Avrasya tüneli bağlantı noktasında bir yoğunluk söz konusu. Tünel devamında ve çıkışından itibaren yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine tabii TEM otoruna baktığımızda ise Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Fransızkent bölgesine doğru çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Ancak Ataşehir Fransızkent bölgesine itibaren kademeli olarak azalıyor. Yine beraberinde Küçük Çamlıca itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken bu yol güzergahında yol yoğunluğu artıyor. Köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Köprü ortalarına doğru devam ediyor ancak devamında yol açılıyor diyebiliriz. Tabii Ümraniye, Yaman Evler civarında bir yol çalışması var. Bu yol çalışması da yoğunluğu etkiliyor diyebiliriz. Özellikle ara sokaklarda ciddi bir yoğunluk söz konusu. Çamlık Karşıyaka'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Beykoz ve Kavacık civarını özellikle etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor ancak köprü çıkışı itibariyle yolun açıldığını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de bakacak olursak eğer Zeytinburnu'na itibaren başlayan bir yoğunluk var Deyiz Karayolu'nda. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Devamında ise yolun açık seyrettiğine ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için bağlantı noktası başta olmak üzere yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. TEM otoruna baktığımızda ise Mevlana Akşemsettin civarından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Serentepe-Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Devamında ise yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de bağlantı noktası başta olmak üzere yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Trafiğin yoğun olduğu bazı bölgeleri de söyleyecek olursak Basın Ekspres yolunda özellikle bir yoğunluk var. Bağcılar ve Bahçeli Evler, Şişli, Levent ve Eski Büyükdere Caddesi'nin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasında da Üsküdar bölgesinin Beylerbeyi Üsküdar Sahil Yolu Güzergahı'nın ve Bostancı Sahil Yolu Güzergahı'nda yer yer yoğun olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yol çalışması yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu güzergahında, İzmir Aydın otoyolunda, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu güzergahında ve Polatlı Ankara yolu üzerinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %62 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de

Kolaylıklar diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Efendim saatlerimiz 9'a yaklaşıyor. Bir araya gidelim, eser dinleyelim. Ardından tekrar buradayız. Mesajlarınızı Akrem Mobil hattına yazabilirsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Günün dosyası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün günlük hayatımızdaki nezaket ve zarafet örneklerine değineceğiz. Günümüzde hızlı tempolu hayatımızın içinde nezaket ve zarafetin anlamını bazen yitirebiliyoruz. Nezaket, başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma, naziklik ve zarafet ise saygılı ve ölçülü davranma şekli. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil. Aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Nezaket sadece naif bir tavır sergilemekten daha fazlasını ifade ediyor. İşte günlük hayattan bazı örnekler. Bindiğimiz otobüsün veya taksinin şoförüne kolay gelsin, iyi günler, teşekkürler demek, market kasiyerlerine merhaba, teşekkürler, iyi günler demek, iş yeri veya okul temizlik görevlilerine teşekkür etmek, topluluk içinde yediğimiz bir şeyden yanımızdakilere de ikram etmek, yemek yediğimiz veya çalıştığımız yerleri temiz bırakmak, hasta olan bir yakınımızın halini hatırına sormak ve ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmak, çevremizdeki insanlara zarar vermemeye özen göstermek, kendimize yapılan iyiliklere minnettar olmak, küçümsememek ve teşekkür etmek, bir yakınımız bizi aradığında veya mesaj attığında müsaitsek hemen cevap vermek, bazı güzel örnekler. Zarafet ise günümüzde belki de unutulan bir kavram gibi görünebilir ancak hala günlük hayatta pek çok örneğini bulabiliriz. Mesela kavgaya dönüşebilecek durumlarda kendimizi yöneterek kavgadan kaçınmak, başkalarını suçlamak yerine kendimize dönerek öz denetim yapmak, birisinin zamanını alacak bir şeyi sormadan önce o kişinin müsait olup olmadığını sormak, topluluk içindeki davranışlarımızda çevremizdekileri düşünmek, bir yakınımızın hoşlanmadığını bildiğimiz davranışlardan kaçınmak, karşılıksız iyilik yapmak ve birbirimizi karşılıksız sevmek, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya özen göstermek. Örnekler çoğaltılabilir. Nezaket ve zarafet, günlük hayatımızı daha anlamlı, saygılı ve hoş bir yer haline getirebilir. Bu küçük eylemlerle çevremizdeki insanlara ve kendimize karşı daha duyarlı olabilir, toplumumuzda olumlu bir etki oluşturabiliriz. Bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil, aslında günlük hayatta uyguladığımız küçük davranışlar, nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Değerli dinleyenlerimiz, iletişimde yazılı olmayan kurallardan oluşan görgü kuralları, toplum içinde saygılı, sağlıklı ve düşünceli davranışın temelini oluşturur. Bu görgü kuralları yalnızca sosyal normlar değil, aynı zamanda bireysel disiplini şekillendiren temel kurallardır. Sosyal ilişkilerde saygı ve nezaketin korunması ihtiyacından doğan bu kurallar, kişisel ilişkilerin sorunsuz şekilde yürütülmesi için yazılı olmayan bir rehberdir. Günlük hayata dair nezaket ve görgü kurallarını şöyle bir sıralayalım mı? Başkaca örneklerle. Bir topluluğun içindeyken kulaktan kulağa ya da kısık sesle konuşmamak, argo kelimeler ve kaba ifadeler kullanmaktan kaçınmak, kendini sürekli övmemek, daima ben odaklı bir sohbet içine girmemek, yeni tanıştığımız ya da iş icabı görüştüğümüz kişilerle sen değil siz diye hitap etmek, ne olursa olsun konuşan kişinin sözünü kesmemek ve onu sonuna kadar dinlemek, birinin evine gitmeden önce haber vermek, yemek yerken ağzı açarak konuşmamak, tecrübeli kişilerin uyarılarını ve önerilerini dikkatle dinlemek, biri doğrudan doğruya bizimle konuşurken başka bir şeyle, örneğin telefonla ya da bilgisayarla ilgilenmemek, yüksek sesle konuşmamak ya da kahkaha atmamak, yaşça büyük olan kişilerin bulunduğu ortamda ilk sözü karşı tarafın söylemesini beklemek, söylenen bir sözle ya da edilen bir yardıma karşılık teşekkür etmek, gerekli yerlerde ve zamanla merhaba, hayırlı günler, hayırlı akşamlar gibi karşılama ve veda sözlerini kullanmak, selam vermek, yedikten sonra yemeği yapan kişiye ellerinize sağlık demek, ağzımızda lokma varken konuşmamak, ver ya da yap gibi emir cümleleri yerine verir misin veya yapar mısın gibi rica cümleleri kullanmak. Devam edelim örneklere. Hata yapıldığında özür dilemek, başkasının hatalarını yüzüne vurmamak, birden fazla kişinin bulunduğu bir ortamda herkese söz hakkı tanımak, başkalarının özel konuşmalarını dinlememek, kişileri rencide edici lakaplar kullanmamak ve yakıştırmalar yapmamak, alaycı ve küçümseyici ifadelerden kaçınmak, başkasının evindeyken izinsiz başka bir odaya girmemek ve ev sahibinin eşyalarını karıştırmamak, hitap ederken isimlerin sonunda bey ve hanım sözcüklerini kullanmak, küçüklere anlayışlı, büyüklere saygılı olmak, sevdiklerimizi ziyaret etmek, söz verildiğinde tutmak, emanet alınan bir şeye sahip çıkmak, toplu ulaşım araçlarında yaşlılara ve hamilelere yer vermek ve günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz şekilde trafik kurallarına istisnasız uymak. Değerli dinleyenlerimiz, böylece örneklerle maddeler halinde sıraladık. Elbette bunları çoğaltabiliriz. Bunlara birçok örneği ekleyebiliriz. Aslında bildiğimiz, çoğu zaman mutlaka uyguladığımız, uygulamaya gayret ettiğimiz, bazen duruma şartlara göre uygulamadığımız, hatta bazen belki de unuttuklarımız da olabilir. Bunları çoğaltır ve gerçekten uygulayabilirsek, toplumsal problemlerin önüne geçebilir, daha saygılı, nezaket ve zarafet sahibi kimseler olabilir. Böylelikle birbirimizin haklarına saygı duyarak daha yaşanılası bir toplum inşa edebiliriz. Görgü kurallarının faydaları kişisel, mesleki ve sosyal alanları kapsar. Kişisel ilişkiler bağlamında görgü kurallarına uymak, başkalarına saygıyı, empatiyi ve düşünceli davranışı teşvik eder. Böylece uyumlu kişilere ve olumlu sosyal dinamiklere katkıda bulunur. Ayrıca görgü kuralları bireyin karakterini ve ahlaki gelişimini şekillendirmede önemli bir rol oynar ve nezaket, doğruluk ve dürüstlük değerlerini aşılar. Görgü kurallarının kökleri daha geniş bir toplumsal değerler bağlamına dayansa da bireysel disiplinde kritik bir rol oynar. Profesyonel ortamlarda bu kurallara uymak kişinin profesyonel imajını geliştirir, etkili iletişimi kolaylaştırır ve güçlü ağlar ve ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur. Ayrıca ruh sağlığı ve psikolojik esenlik alanında görgü kurallara artan özsaygı, gelişen duygusal zeka ve azalan stres seviyeleriyle ilişkilendirilebilir. Özetle değerli dinleyenlerimiz, görgü kuralları insan ilişkileri ve insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı için insanların sosyal yaşamı için çok önemlidir. Olumlu sosyal ilişkilere, duygusal iyiliğe ve genel yaşam kalitesine katkıda bulundukları için insanların sosyal yaşamı için de gereklidir diyebiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında günlük hayata dair nezaket ve zarafet örneklerine değindik. Bu haberleri Akrem Medya'nın iletişim kategorisinde de bulabilirsiniz.

Efendim mesajlarınıza ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmışlar bizlere. Hayırlı sabahlar, girdiğimiz yerlere hayırla, girip çıktığımız yerlerden hayırla çıkalım. Günümüz bereketli olsun inşallah. Harun Özdemir Karabük'ten ulaşmış bu mesajıyla programımıza. Efendim devam edelim paylaşmaya. Ankara'dan Murat Sarıaydın, herkese hayırlı, bereketli günler dileriz diyor. Cemal Zorlu Bey ulaşan dinleyenlerimiz arasında Samsun'dan yazıyor. Günün hayrı bereketi tüm gönül dostlarımız olsun. İnsanlığın kavgayı, çatışmayı üst düzeye çıkardığı şu günlerde her sabah yol arkadaşım Akra'da hocamızın o güzel mesajının yayınlanması bizleri memnun ediyor. İnşallah güzellikler hayata geçsin duasıyla Samsun'a yolu düşen dostları da bekleriz semaver çayına demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine efendim. Başka kimler var bakalım, şöyle bir mesaj.

0: Haber var sırada. Aynı evde farklı ebeveynlik tarzlarının benimsenmesi aile içinde zaman zaman görüş ayrılıklarına ve çatışmalara yol açabiliyor uzmanlar. Ebeveynlerin her konuda aynı düşünmesinin gerekmediğini, önemli olanın ortak ilkelerde buluşmak ve çocuk karşısında tutarlı bir tutum sergilemek olduğunu belirtiyor. Çocukların ekran kullanımı, uyku saatleri, günlük rutinleri, disiplin ve sınırlar gibi farklı konular ebeveynler arasında farklı yaklaşımlara sebep olabiliyor. Bu farklılıklar ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleri, değerleri ve yetiştirilme biçimleriyle de şekillenebiliyor. Ebeveynler arasındaki tutarsız mesajlar çocukların hangi kuralların geçerli olduğunu anlamakta zorlanmasına ve sınırları daha sıkı test etmesine neden olabiliyor. Asıl sorun farklı yöntemlerin uygulanması değil, ebeveynlerden birinin diğerinin koyduğu kuralları çocuğun önünde geçersiz kılıp diğerini otoritesini zayıflatması. Çiftlerin kim haklı sorusu yerine güvenli ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek gibi ortak hedeflere odaklanması öneriliyor. Çocukların yanında birbirlerini desteklemek, temel sınırlar konusunda ortak hareket etmek ve farklılıkları da sakin bir şekilde konuşmak öneriliyor. Aktif dinlemede ebeveynler arasında iletişimi güçlendirebilir. Özellikle ekran kullanımı gibi çatışmaya açık konularda net kurallar belirlenmesi ve bu kuralların her iki ebeveyn tarafından tutarlı bir şekilde uygulanması öneriliyor. Sağlıklı ebeveynlik her konuda aynı düşünmekten değil, farklılıkları kabul ederek çocukların duygusal güvenliğini korumaktan ve ortak bir ebeveynlik zemini oluşturmaktan geçiyor şeklinde genel bir tavsiyeyi de paylaşmışlar bu manada.
1: Hava durumu.
0: Efendim sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinden itibaren artması bekleniyor. Hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde hatta mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği değerlendirmesi var. Ancak yine gün içerisinde orta kesimlerde ve kuzey kesimlerde yer yer yağışlar da görülüyor. Mesela kuzey ve batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava varken Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bir de Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri hattında bölgesinde Mardin, Antalya, Ardahan çevrelerinde Yozgat, Erzurum ve Toroslar'da sağanak yağışlar görülebilir. Sis ve pus da bugünlerde özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini hissettiriyor. Nerelerde? Marmara'da, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yine sis ve pus görülebilir. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar diğer yerlerde mevsim normalleri civarında görülüyor. Mesela bugün İstanbul 21, Çanakkale 25 derece, Denizli ve İzmir 26, Manisa 28, Antalya 26, Hatay 28, Adana 30, Ankara ve Konya 22, Çankırı 24, Bolu ve Düzce 23, Kastamonu ve Zonguldak 20, Trabzon ve Rize 22, Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 26 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri bugün için böyle değerli dinleyenlerimiz. Noktalarken son gelen mesajları da paylaşalım. Zübeyde Hanım Antalya'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında Tuğba Hanım Ankara'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor mesajında. Denizli Antalya yolunda yol alırken yanımızda Akrep Açık tüm Akrep çalışanlarına hayırlı yayınlar diliyoruz. Mehmet Faruk Altınkaynak yazmış, teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dileyelim sizlere de. Şule Özdemir, Akra her zaman yanımızda yoldaş. Güzel bir sonbahar sabahıyla Kahramanmaraş'tan selamlar diyor. Biz de buradan takip eden arkadaşlarımıza ve tabii tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Mesajlarını paylaşan, sizi dinliyoruz ama mesaj yazmaya fırsat bulamıyoruz diyen tüm arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugünün ilk rakamları şöyle: dolar 49.21, avro 55.26 lirada, altının gramı ise 6.522 lira.

0: lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da sizlerle buluşacak programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, dinimizi dünyada birinci yapmamız gerektiğini anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da. Kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de yayına geliyor. Çöle İnen Nur eserinin son bölümü, final bölümü bugün yayına gelecek. Yarın yeni bir eserle okudukça programı sizlerle birlikte olacak. Uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13 tane haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Sağlık Saat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Psikolojik rahatsızlıklar ve tedavileri üzerine konuşulacak bugünkü programımızda. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Allah Teala'nın mağfiret etmesi ve uzun emelli olmak bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te İçteki Huzur. 17.15'te gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı 22'de yayına geliyor. Bugün de dop dolu bir şeyin akışı sizleri bekliyor. Bugün için geldik Güne Merhaba programının sonuna. Yarın sabah nasip olursa yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd.
2: Biz müminleriz. Allah'ın sevdiği kullarız. Ama dünya üzerinde bizden çok daha üstün başarı sergileyen gayrimüslim milletler var. Kıskanıyorum. Japonya'nın o gelişmesi, o üretimi, o üretimdeki canlılığı, efendim üretimi geliştirmek, güzelleştirmek için fikirlerin çalışması, buluşların yapılması çok önemli. 4000 tane buluş teklif ediyor fabrikanın şeyine, efendim ne kadar geliştiğini ve efendim elemanların her birisi işin gelişmesi için bir yeni teklifte bulunuyor ve bu 4000 adedi buluyor. Bizde 4 tane bir yeni teklif yapılmıyorsa ayıptır, günahtır. Yani bir işi, yani bizim kafamız mı eksik, gönlümüz mü nedir, yani biz bir buluş yapamaz mıyız? Ben oturduğum yerden edebiyat fakültesi mezunu bir insan olarak efendim pencerelerin şekli, kapıların formu, efendim bilmem nenin nasıl olması gerektiği konusunda icatlar peşindeyim. Vaktim olsa oturacağım, cetvelle çizeceğim. Bence bu direklerin böyle, köşeleri böyle olmaz. Neden? Birisi çarparsa bir çocuk burada, kafası yerdir. Karpuz gibi ikiye ayrılır kafası. Nasıl olacak? Yuvarlak olacak. Hafif yuvarlatılmış olacak. Bu önemli bir şey. Yani kafasını Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, tefekkürü geliştirmesi lazım bir Müslümanın. La ibadete ket tefekkür. Düşünmek gibi kıymetli, sevaplı ibadet olmaz buyuruyor.

Düşünen insan olacağız, geliştiren insan olacağız, problemleri çözen insan olacağız, yenilikler ortaya koyan insan olacağız. Ben kardeşlerime dedim ki yeni icat edin, onu imal edelim, yeni olsun yani. Niye başkasını takip ediyoruz? Otururuz daha güzelini yaparız, düşünelim. Ama daha güzelini yapmak için mevcudu bilmek gerekir. İlmin ilk şartı budur. Yani mevcudu bileceksiniz, ondan sonra mevcudu aşacaksınız. Çünkü sizin aylarca, yıllarca uğraşacağınız şeyi birisi uğraşmıştır da, çözmüştük. Onun için Amerika'nın demir perde olduğu zaman Rusya'daki buluşları iyi takip edememesinden efendim araştırma geliştirme masraflarında çok büyük kayıplar yaptığını yazıyordu bir kitap. Çünkü aynı konuyu Ruslar da incelemiş ve çözmüş. Amerika ondan habersiz o konunun çözümü için ne kadar masraf yapmış, sene harcamış. Onun için teknolojik casusluk, efendim, teknolojik istihbarat, bilimsel istihbarat önemlidir. Yeni şeyler bulanlar bilgisini saklarlar. Karşı tarafta onu çalmak için allem eder, kallem eder, uğraşır, didinir, onu çalmaya çalışır. Neden? Rahmetten kurtulmak için. Bir Japon efendim öğrencisi Almanya'daki bir fotoğraf firmasının çeşitli bölümlerinde çalışıyor. Sonra işini bitirdiği zaman Japonya'ya dönüyor. Japonya'da o çalıştığı firmanın aynı inşa edilmiş o fabrikanın başına getiriliyor. Çünkü çalıştığı bölümlerin fotoğraflarını çekmiş, Japonya'ya aktarmış. Efendim o bölümler aynen inşa edilmiş Japonya'da. Japonya'ya geldiği zaman o Almanya'daki o fotoğraf firması o hale gelinceye kadar neler çekmiştir? Hazır olarak hemen yüksek seviyeden fotoğrafçılık yapmaya başlıyor. Tabii ondan sonra da geliştiriyorlar. Yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İmalatçı, fabrikatör Charles'tan dinlemiştim. Bizim diyor fabrikamızda bir problem vardı. İmalatı aksatıyordu. Onun çözümünü bilmiyorduk. Almanya'da aynı cins veya Avrupa'nın bir başka şehrinde aynı cins imalat yapan bir fabrikaya gittim diyor. O benim problemli bölümüm orada gizli bölüm diyor. Oraya beni sokmadılar diyor. Yani tam püf noktası böyle olan noktaya yasak kısım fabrikaya oraya sokmadılar. Ama ben oradaki konstrüksiyondan bir şeyin nasıl yapıldığını anladım diyor. Biz başka türlü yapıyorduk. O şöyle yapmış. Böyle cihazların, depoların vesairenin duruşundan, gelişinden, gidişinden, ham malzemenin geliş yeriyle çıkış yerinin farkından anladım meseleyi diyor. Problemi çözdüm diyor bir bakışta. Gittim diyor, hallettim diyor. Radyo evinin karton piyerlerini yapmayı bir Karadenizli kardeşimiz ihaleyi kazanmış. Alçı karton piyerler yapılacak. Şu kenarlardaki desenli alçı kısımlar yapılacak. Bidonla alçıyı karıyoruz diyor. Yerine uygulayacağımız zamana kadar donuyor diyor. Çözemedik diyor. Çuvallarla alçı ziyan ettik diyor. Meseleyi çözemedik diyor. Onun üzerine gitmiş bir bu işin ustası gayrimüslimi parayla tutmuş. Onun başında da Şahin gibi oturmuş. Bakalım bu problemi nasıl çözecek? Yani alçının ani donmasını engelleyip oraya uygulanmasını sağlayacak kadar zamanı nasıl kazanıyor? Bu işi nasıl uyguluyor diye. Bir gün çalıştırmış o adamı, ondan sonra işine son vermiş. Çünkü problemi çözmüş. Anlamış. Nasıl o işi uyguladığını anlamış. Evet. Yani araştırma ve geliştirmenizi teşvik için bu sözleri söylemiş oluyorum. Japonya'dan bizim aşağı kalmamamız lazım muhterem kardeşler. Efendim putperest bir kavim, müşrik bir kavim ama hırsla çalışıyorlar. Ve Allah da sa'i kanununa göre çalışmalarının sonucunu veriyor. Batı Almanya'nın gelişmesi, Yahudiler kendilerine düşman, Yahudileri destekleyen Amerika, İngiltere, Fransa kendisine düşman, efendim Avrupa devletlerinin çoğu eskiden beri onun hasmı, bu kadar hasmın karşısında vura kıra Almanya bugün Doğu Almanya'yı kurtardığı gibi şeyi de sürüklüyor. Efendim Avrupa Birliği'ni de, Avrupa topluluğunu da sürüklüyor. Düşmanlarının muhalefetlerine rağmen efendim Amerika gibi, efendim Rusya gibi, Çin gibi büyük bir devlet olma dinamizmini gösteriyor. Yani o hızla çalışıyor. Çok utanıyorum. Yani bizim Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmamızı fevkalade utanç verici bir durum olarak görüyorum. Çünkü biz de Osmanlı Devleti Aliyesi'nin evlatlarıyız. Yani niye biz Osmanlı Devleti Aliyesi'ni bu Batı Almanya'nın şimdiki çalışması gibi efendim yeniden kurtarma çalışmasına girişmemişiz? İşte ihtiyaç olduğu Makedonya'dan, efendim Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Kafkasya'dan,
Suriye'den, Irak'tan, efendim, Küveyt'ten

0: görülüyor. Yani 23'ten sonra bu gibi meselelerle ilgilenmemiştir. Gözümüzün önünde 12 aday Yunanlılara verilmiştir, yendiğimiz Yunanlılara. Efendim Bulgaristan'la ilgilenilmemiştir, Yunanistan'a buğday yardımı yapılmıştır da Batı Trakya desteklenmemiştir. Kafkasya ihmal edilmiştir, Kafkasya'dan Türkiye'ye kaçanlar geriye oraya iade edilmiştir İnönü zamanında. Köprünün öbür tarafından geçer geçmez onlar bu tarafta yalvarmışlardır. Bunlar o tarafa geçince bizi öldürecekler, siz öldürün demişlerdir. Hayır, öbür tarafa geçer geçmez Rus askerleri hiç başka bir şey yapmadan takır takır orada teslim edenlerin gözü önünde o mültecileri öldürmüşlerdir. Ne Nahçıvan hakkında bilgisi vardır yöneticilerin, ne Azerbaycan'ın yapısını bilirler, ne Kafkasya'yı bilirler. İtiraf ediyorum ki ben de Kuzey Ossetya, Güney Ossetya vesaire gibi Çeçen, İngüç vesaire gibi şeylerin Kafkasya'daki önemini vesaireyi son olaylardan sonra tanıdım. Sancak, Kosova, Makedonya vesaire gibi şeyleri son olaylarda öğrendim. Yani bizim Japonya'dan ve Almanya'dan ne eksikliğimiz vardı? Vefasız bir millet miyiz biz? Duygusuz bir millet miyiz? Korkak bir millet miyiz? Aptal bir millet miyiz? Aptal bir ümmet miyiz? Nedir bizim kusurumuz ki biz Japonya gibi Amerika'nın karşısında mutlak bir teslim oluşla, tamam iki tane atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'de atıldıktan sonra kayıtsız şartsız teslim olmuş bir Japonya'dan ve Fransa, Rusya, Amerika, İngiltere tarafından toprakları istila edilmiş bir Batı Almanya'dan daha geri midir topluluktuk biz? Hangi şeyimiz eksikti ki onlar bu başarıyı bugünlerde aradan bu geçen zaman sahasında sağladılar da biz sağlayamadık. Bizim Almanya'dan, Japonya'dan eksik tarafımız yoktur. Bizim rakibimiz Japonya'dır, Almanya'dır, Amerika'dır. Bizim onlarla yarışmamız lazım. Bizim onlarla efendim güreşmemiz lazım. Bizim onlarla olimpiyat mücadelesine girmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Onun için vazifeniz çok büyük. Biz Dünya Kupası'nda birincilik için mücadele verme durumundayız. Sizler de bu mücadelenin efendim elemanlarısınız bulunduğunuz beldelerde. Sıradan insanlar değilsiniz. Biz dünyadaki birincilik için çalışmaya başlamalıyız. Bu şuurla çalışın. Allah-u Teala Hazretleri muvaffakiyet ihsan eylesin. Birinci olmayı ihsan eylesin. Çünkü İslam birinci dindir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın en sevgili kullarıdır. Çünkü birincilik Allah'ın mümin kullarına layıktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Felak Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in insanı kötülüklerden koruyan rehberliğinde olan bir sureyi anlatacağız bugün. Felak Suresi, insanı karanlıktan ve her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmaya davet eder. Medine'de indirilmiştir, 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve yarıp çıkaran, aydınlatan anlamına gelen felak kelimesinden alır. Nas Suresi ile birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Nas Sureleri ile birlikte El-Muavizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Felak suresinde haset ve üfürükçülüğün kötülüğü, karanlık zamanlarda ve kötü niyetli kişilerden korunmanın önemi, her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabb'e sığınırım.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesi Kasva'nın kayboluşunu münafıkların fırsat bilerek nifaklarını açığa vuruşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hıcır'dan kalkıp Tebük'e doğru gittiği ve bir konak yerinde konaklayıp sabaha çıktığı zaman devesi Kasva kayboldu. Ashabı onu aramaya gittiler. Akabe beyatında ve Bedir Savaşı'nda bulunmuş olan Umare bin Hazm'ın kafilesi içinde Beni Kaynuka Yahudilerindenken Müslüman olmuş bir münafık bulunuyordu. Münafıkların yardımcısı ve destekleyicisiydi. Zeyd bin Lusayt adındaki bu münafık Yahudi, Umare bin Hazm'ın konvoyu içinde ve Umare bin Hazm da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunduğu sırada, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen ve size gök haberlerinden haberler veren Muhammed değil midir? Halbuki o devesi nerededir bilmiyor diyerek söylendi. Umare bin Hazm yanındayken Peygamberimiz Aleyhisselam, adamın vakidiye göre münafığın biri, Muhammed kendisinin bir peygamber olduğunu söylüyor. İbn-i İshak'a göre haber veriyor. Size gök emriyle haber verdiğini söylüyor. Halbuki devesi nerededir bilmiyor diyor. Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilirim. Fakat Allah şimdi onu bana gösterdi. O şimdi şu vadinin içinde ve vadinin içindeki şıbda ve şıbında şöyle şöyle olan tarafındadır. Yuları bir ağaca takılmıştır. Hadi gidiniz de onu bana getiriniz buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam devenin bulunduğu vadiyi ve tarafı gösterirken o tarafa eliyle de işaret etmişti. Hemen gittiler, deveyi getirdiler. Deveyi getirmeye giden Haris bin Hazemetül Eşeli yuları ağaca takılmış, asılmış bir halde bulmuştu. Umare bin Hazm hemen konvoyuna döndü ve vallahi Resulullah Aleyhisselam az önce bize şaşılacak bir şey söyledi. Bir adamın söylemiş olduğu sözü Allah Resulüne haber vermiş diyerek Zeyd bin Lusayt'ın söylediklerini tekrarlayınca o sırada Umare bin Hazm'ın konvoyunda olup Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunmayanlardan bir adam vakıdiye göre Umare bin Hazm'ın kardeşi Amr bin Hazm vallahi bu sözü sen yanımıza gelmeden önce Zeyd söyledi dedi. Umare bin Hazm hemen Zeyd'in üzerine yürüyüp boynuna vurmaya başladı ve ''Ey Allah'ın kulları bana bakın, meğer benim konvoyumun içindeymiş de ben bilmiyormuşum. Hemen çık git benim konvoyumdan ey Allah düşmanı, sakın bundan sonra bana arkadaş olma.'' dedi. Bazıları Zeyd'in bundan sonra tevbe ettiğini, bazıları ise kötülükle suçlanıp durarak ölüp gittiğini söylemişlerdir. Harice bin Zeyd onun tevbe ettiğini kabul etmez ve ''Ölünceye kadar yaramazlıktan geri durmamıştır.'' derdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden onuncusu, Havsa'nın önündeki başındaki Zülcife olup, Havsa'nın ikinci mescidi yani Zülcife mescidi burada bulunmaktadır. Abdurrahman bin Avf'ın imam olup sabah namazını Müslümanlara kıldırışı. Muhire bin Şube der ki, Hıcr'la Tebük arasında bir konak yerinde bulunduğumuz sırada Tanyer'i ağırdıktan sonra Resulullah Aleyhisselam ihtiyacını gidermek için uzaklara doğru gidince ben de arkasından su kabını taşıdım. Müslümanlar sabah namazını güneşletmekten korktular. Namazlarını kıldırması için Abdurrahman bin Avf'ı ileri sürdüler. Resulullah Aleyhisselam işini bitirince geldi. Abdest suyunu döktüm, ellerini yüzünü yıkadı, başına ve ayaklarındaki meslerine meshetti. Resulullah Aleyhisselam, üzerinde bulunan Rum cübbesinin dar olan kollarından ellerini ve kollarını çıkaramadığı için cübbenin içinden çıkarıp yıkamıştı. Resulullah Aleyhisselam birlikte yanına vardığımız zaman Abdurrahman bin Avf cemaati rüküye vardırmış, cemaat Abdurrahman bin Avf'la rükû tesbihlerini okuyor, cemaate bir rekat kıldırmış bulunuyordu. Cemaat, Resulullah Aleyhisselam'ın geldiğini anlayınca az kalsın namazlarını bozacaktı. Abdurrahman bin Avf da arkasına dönmek isteyince Peygamberimiz Aleyhisselam ona dur devam et diye işaret etti. Abdurrahman bin Avf'ın arkasında bir rekat yani kalan ikinci rekatı onunla birlikte kıldı. Abdurrahman bin Avf selam verince cemaat sıçrayıp ayağa kalktılar. Resulullah aleyhisselam ise Abdurrahman bin Avf'la selam vermeyerek ayağa kalkıp kalan birinci rekatı kendi başına kıldı ve selam verdi. Namazdan boşalınca iyi yaptınız buyurdu. Tebük seferinde mesler üzerine meshedilişi ve abdest alınırken abdest uzuvlarının birer kez yıkanışı. Avf bin Malik el-Eşcai der ki, Resulullah aleyhisselam Tebük gazası sırasında misafirler için geceli gündüzlü 3 gün, mukimler için de bir gece bir gündüz meslerin üzerine meshetmelerini emir buyurdu. Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre Tebük seferi sırasında abdest alınırken abdest azaları birer kez yıkanmıştır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 11.'si Şıktara olup orada Şıktara mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 12.'si Zenebi Kevakip olup Betra mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 13.'sü Ela olup Ela mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 14.'sü Zat-ı Hatmi olup yapılan Zat-ı Hatmi mescidi oradadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 15.'si Sümme olup Sümme mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 16.'sı Ahtar olup Ahtar mescidi orada bulunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Akre FM frekanslarından dinlendiren musiki programından hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler efendim. Yine arşivimizin en güzel eserleriyle huzurlarınızdayız. Bizleri yediren, içiren Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet veren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri her türlü dertlerden, kederlerden, kazalardan, belalardan koruyan Mevlamıza hamd olsun. Kul olarak Allah'a şükretmenin çok büyük sevabı ve de mükafatı var sevgili dinleyenler. Şükür her nimetin Allah'tan geldiğini bilip dil ile de hamd etmektir. Allah'a karşı şükrü yerine getirmek, emirlerine itaat, zikir ve verdiğinden vermekte gerçekleşir. Şükrü yerine getirmek, Rabbin rahmetinin, şefkat ve iltifatının şükür sahibine yönelmesini sağlar, basiretini açar. Şükrü yerine getirmek, nimetleri verenin tanındığına ve kalpteki imanın dinamikliğine işarettir. Şükür aynı zamanda nimetlerin artmasına da sebeptir. Allah Celle Celaluhu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. İbrahim Suresi 7. ayet-i kerime. Allah her daim şükrümüzü artırsın diyor ve programımızın ilk eserine kulak vermeye başlıyoruz. Ahmet Hakkı Turabi'nin Elhamdülillah isimli eserini birlikte dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, aşk, insan felsefesi ve edebiyatta kullanılan geniş anlamlı bir terimdir. Arapça aslı ışk olup sözlükte şiddetli ve aşırı sevgi, bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün olması anlamına gelir. Lügat kitaplarında aşk kelimesinin sözlük anlamıyla aynı kökten olup sarmaşık anlamına gelen aşeka ile yakından ilgili olduğu da belirtilir. Buna göre sarmaşığın kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatması ve bazen kurutması gibi aşırı sevgi de sevenin sevdiğinden başkasıyla ilgisini kestiği, onu sarartıp soldurduğu için bu duyguya aşk denilmiştir. Aşk da girdiği kalbi, hatta insanın vücudunu öylece sarar. Gerçek anlamda aşk, Allah Teala'yı talep etmek ve onu sevmektir. O halde aşık bir anlamıyla da taliptir. Hakkı isteyen ve seven herkes aşık olabilir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı canlı cansız bütün varlıklara baktığımızda ve onların son derece mükemmel sistemlerle çalıştıklarını gördüğümüzde Hakk'a aşık olmamak, ona teslim olmamak mümkün olmasa gerekir. Allah Celle Celaluhu bizleri kendine hakiki kul eylesin, Habibine ümmet eylesin. Şimdi de Erkan Mutlu'dan Gönül Hayran Olup Dur Aşk Elinden eserini dinliyoruz.

Dinlendiren Muski programı devam ediyor kıymetli dostlar. Doğruluk ve doğru olmak insanın inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmelerinde, ticaretinde, kısaca bütün fiil ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, adil, ihlaslı ve samimi olma halidir. Doğruluk kavramı Kur'an ve sünnette sıdk, ihlas, istikamet ve hak kavramlarıyla ifade edilmiştir. Nitekim Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun buyuruyor Tevbe suresinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol buyurmuşlardır. İslam uleması ise doğruluğu haberin gerçeğe uygun olması, dış ile için, gizli ile açığın birbirini yalanlamaması olarak tanımlamıştır. Doğru olana ise sadık denir. Sadık olmak İslam ahlakının en önemli prensiplerindendir. Bütün peygamberler doğru sözlü sadık kimselerdir. Onların yalan söylediğine dair hiçbir rivayet gelmemiştir. Çünkü onlar Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmakla görevli olduklarından kendilerinin yalan söylemeleri düşünülemez. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah diyor Ziya Paşa. Desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni, müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni diyor Said Paşa. Atalarımızsa eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diyorlar. Efendim Zeyd Şoto'dan Kalbe Ziyaret eserini dinleyerek bugünkü programımızda sizlere veda ediyoruz. Her veda bir sonraki programın merhabasıdır diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz kıymetli dostlar. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek Hakk'a emanet olun.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak.

dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Bugün merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur isimli eserinin son bölümünü okuyacağız. Allah Resulü fena aleminde son günlerini yaşamaktadır. Bu dünyada artık yaşanacak bir günleri kalmıştır. Pazartesi. Güneşin ışık verme vazifesini kaybetmeksizin simsiyah kesileceği günün sabahı, şafak vakti, hücrelerindeki pencerenin perdesini aralayıp sabah namazındaki sahabilerine bir göz attılar. Herkes Ebu Bekir'in arkasında en mahzun vecid içinde. Derinden derinden tekbir sesleri. Tebessüm buyurdular. Sahabilerde ani bir dalgalanma, namaz bozulur gibi oldu. Elleriyle demek istediler, yerlerinizde kalın, namazınızı tamamlayın ve perdeyi kapadılar. Sahabiler mukaddes yüzü son olarak görüyor. Mukaddes yüz kanın çekilmesinden müthiş bir beyazlık içinde. O sabah kendilerini gayet iyi hissettiler. O kadar ki perdelerini aralayıp baktıktan biraz sonra mescide geldiler. Farz başlamıştır. Saflar imama bağlı. İlerlediler. Geleni sezen Ebu Bekir yerini insanlığın imamına bırakmak istedi. Yine hafif bir işaret. Yerinde kal ve devam et. Ebu Bekir'in yanında durdular. Sahabiler Ebu Bekir'e uymakta berdevam. Ebu Bekir de ona uydu. Namaz içlerinde kainatın efendisi Ebu Bekir'in arkasında kılındı. Sahabiler namaz içinde heyecanlarından edep ölçüsünü güç muhafaza ediyorlar. Namazdan sonra en yakıcı ümidin verdiği kaynaşma. Çehreler soruyor, yoksa Allah'ın Resulü tamamıyla şifaya mı erdiler? Daima mütebessim, yakınlarının kolunda odalarına dönüyorlar. Genç başbuğ Üsame yine geldi. Ona derin gözlerle bakıp dediler, artık Allah'ın bereketiyle git. Birden ağırlaşıyorlar. Elleri suda, boyuna yüzlerini siliyor. Fatıma insanlığın tacı babasına sokuldu. Baba ve kız göz göze. Dünyanın en hisli sözünü söylediler. Üzülme kızım, babana bugünden başka acı yok. Pazartesi günü dünyaya geldiler. Pazartesi nübüvvete erdiler. Pazartesi günü hicret ettiler. Pazartesi günü Medine'ye vardılar. Ve işte dünyaya geldikleri ayda pazartesi günü hakiki hayata geçiyorlar. 63 yaşındalar.

Ebu Bekr, Ömer ve Ali de aynı yaşta ölüm döşeğine uzanacaklar. Şu saat, gün, hafta, ay hesabı ne hazin. Hepsi bir an içinde gelip geçiyor ve dünya tek an üzerinde duruyor. İçinde bütün zamanı, mekanı ve hareketi eriten başsız ve sonsuz an, ebediyet. Vatanımız sensin. Zaman, zaman ve mekanın uğrunda yaratıldığı peygamber için bile saatini çalıyor. Allah'ın emri. Allah hay ve la yemut. Er-Refikül Ala. Rebihül Evvel'in 11'i veya 12'si. Pazartesi. Hastalıklarının 13. günü. Akşam olmakta. Bütün Medine bir garip uğultu içinde. Giden, gelen, kimse nereye gittiğini, ne ettiğini bilmiyor. Kuşların bile uçuşlarında bir istikamet şaşkınlığı var. Allah'ın sevgilisinde ölüm alametleri başlamıştır. Üsame'nin ordugahı karma karışık. Askerler bölük bölük Medine'ye akıyorlar. Üsame atını eğerlerken annesi çığlık çığlık bağırdı. Nereye gidiyorsun? Hangi işe hazırlanıyorsun? Allah'ın Resulü vefat etmek üzere. Üsame eğer kolanının iplerini bıraktı. Aklını oynatacak gibi. Bütün Medine bir garip uğultu içinde. Güneş ufkun arkasına, bütün ufukların arkasına kaçıp bir daha çıkmamak isteyebilirdi. Fakat çıkacak ve zamanı o günden sonra da sadakatle saymakta devam edecektir. Allah'ın emri. Gaye insan ve ufuk peygamberin başı, dirayet ve zerafet timsali Ayşe'nin göğsünde. Hücre loş, güneş batmak üzere. Allah'ın emri. Varlığın batmasına, mesafenin yanmasına, boşluğun çökmesine, Adem'le vücudun birbirini yutmasına o dem sadece Allah'ın emri mani. Cebrail ile Azrail kapıdalar. Cebrail ölüm meleğinin içeriye girmek ve Allah'ın emrini yerine getirmek için izin istediğini bildirdi. Mukaddes başları Ayşe'nin göğsünde gözlerini açtılar. Tavana diktiler, şehadet parmaklarını kaldırdılar ve altı hece. Er-Refikül Ala. Ve mukaddes başları Ayşe'nin göğsünde hareketsiz kaldı. Vahidi, ilk sözleri Allahu Ekber, son sözleri Er-Refikül Ala. Er-Refikül Ala, yüce dost. Peygamber evinde ufak bir haykırış, koşuştular. Ebu Bekr bir an için evine kadar uzanmıştır. Haberi yok. Ömer, Osman, Ali taş gibi donmuş. Ne elleri oynuyor ne dilleri. Abdullah bin Enis o türlü çarpıldı ki alıp yatağına götürdüler. Bir daha kalkamadı. İlk beyin yırtıcı sayha, kim Allah'ın Resulü öldü derse paramparça ederim. Bu sözü Ömer söylüyor. Kılıcını çekmiş Selim akıl mümessili Büyük Ömer koparıyor bu sayhayı. Hal ve keyfiyet bu. Herkesten yufka, fakat herkesten kuvvetli ve derin Ebu Bekir yetişti. Kalabalığı yardı, hücreye girdi, yatağa yaklaştı. Mukaddes başın üstündeki örtüyü kaldırdı, diz çöktü. Allah'ın Resulü'nün bembeyaz yüzünü eğilip öptü. Ve yaş gözlerinden akmadan uçup gitmiş, deli gibi bakanlara döndü. Nefsimi kudretinin elinde tutan Allah'a yemin ederim ki peygamber öldü. Sonra alemlerin yüzü suyu hürmetine yarattığı o yüze baktı. Hayatında ne güzeldin, ölümünde ne güzelsin. Devam etti. Öldün, ikinci defa ölmeyeceksin. Ömer gerilerde, vallahi peygamber ölmedi, peygamber ölmedi diye kendi kendisiyle konuşuyordu. Ebu Bekr Ömer'e yöneldi. En derin rikkat ve yumuşaklık, en keskin celadet ve sertliğe, yani Ebu Bekir Ömer'e yöneldi. Esrar anlayışı Selim akla yöneldi. Aklını başına devşir Ömer. Ömer bir anda kendisine geldi. Ebu Bekir hücreyi, evi, sokağa dolduranlara hitap etti. Seslerin en heybetlisi. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez. Hay ve la yemuttur. Sanki yattığı yerden o konuşuyordu. Bu ölçüyü o şu anda ölüm döşeğinde yatan getirmişti. Bütün Medine haber duyulur duyulmaz çığlıklar içinde. Dini temkini tutabilenler ölüme ait ayetler okuyor. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır.

0: Bilal, Allah Resulü'nün defninden evvel son ezanını okuyor. Gözlerinden sakalına yaş iniyor ve sesi hasret bulutlarını kavuracak kadar yanık göklere tırmanıyor. Peygamber beldesi artık katıla katıla ağlıyor. Üsame'nin başbuğuluk sancağı mescit kapısının önüne dikili. Allah'a, Refikul Ala'ya kavuştukları hücreye defnedildiler. Hatifi bir sesin emriyle Allah'ın Resulü'nü soymadan yıkadılar. Gasl esnasında insanoğlunu mest edici semavi bir raiha ortalığı kapladı. Kabre Ali, Abbas ve Abbas'ın iki oğlu indi. Mukaddes vücudu kara toprağa koydular ve örttüler. O zaman derin ve ince Fatıma geldi, kabirden bir avuç toprak alıp yüzüne gözüne sürdü ve dedi: "Toprağını koklayan zaman boyunca mis kokusu almasa ne gam. Benim üzerime öyle musibetler çöktü ki gündüzlere çökseydi gece olurdu." Hazreti Ayşe, vefatlarında nübüvvet mührüne baktım. Yoktu, kaldırılmıştı. Enes bin Malik, Allah Resulü'nün Medine'ye geldikleri günden aydınlık ve Medine'de vefat ettikleri günden karanlık bir gün görmedim. Mukaddes merkadin başında Ebu Bekr ve Ömer, gözleri kara toprakta. Ebu Bekr'in ileride yeri Allah Resulü'nün göğsü, Ömer'inki de Ebu Bekr'in göğsü hizasında. Bu yeri şimdiden görüp görmedikleri ve kendi devirlerinde dünya çapında bir hamleye kavuşacak olan İslam akınlarındaki tekbir seslerini duyup duymadıkları belli değil. Şurası belli ki içlerinde şekilsiz ve kelimesiz bir mana çağlayanı köpürüyor. Allah hay ve la yemut. Akıl ve ruhun kamaşma noktası. Tek tek ve kesik kesik fikir çığlıklarıyla konuşalım. Gaye, evet, bu kara toprağın karanlık dehlizlerinden geçmek, evet. Hay ve la yemut olanla ölümsüzlüğe ermek, evet. Ebedi aydınlığa çıkmak, evet. Bu dünyanın kendisiyle yalan, yaratıcısıyla doğru söylediği hayatı bulmak. Hayatı bulmak, hayatı, hayat ismini verdiğimiz hayatsızlığın içinden hayata geçmek. Gaye insan, toprakta yatıyor. İyi ama kara toprak ve içinde o, bu nasıl geçiş? İşte kara toprakta bu gayeyi getiren varlık gayesinin gaye insanı kara toprağa nasıl girer? Akıl, istersen çatla, zerre zerre infilak et. Kara toprağa kapanıp onu tırmık tırmık pençele. Ömer'in haberini duyunca kılıcını çekerken düştüğü bir lahzalık hal, halimiz. Ebu Bekr, nurani teslimiyet ruhu, ona yapışalım. Kara toprak, onu da alan kara toprak. O kapkara dudakları ki konuşan, sırlara dil veren sıcak dudakları yemeğe mahsustur. Onlar konuşsun. Ne o? Toprağın göğsü inip çıkıyor ve dudakları kıpırdıyor. Eğilin insanlar, eğilin, kara toprak konuşuyor. Kulağınızı onun göğsüne dayayın ve dinleyin. Kara toprak ses veriyor. Kara toprak hay ve la yemutu anıyor. Kara toprak zikrediyor. Kara toprak içinde bütün lisan ve manaların eridiği, tek kelimeyle sonsuzluğa açılan bir dehliz gibi yiv yiv derinleşiyor. Kara toprak Allah'ı anıyor.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
4: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Senin şu özelliğimle işte.

0: de yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez
1: gibi.
0: Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
0: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. Ama mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Yapmakta bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, sayma...

0: Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Sınır koymadığınız, sorumluluk vermediğiniz her olay size olumsuz olarak geri dönecektir. Tekrar edeyim. Sınır koymadığınız ve sorumluluk vermediğiniz takdirde her olayda başınız ağrıyacak demektir. Bakın, eve geldiniz. Şöyle bir kural koysaydınız. Herkes telefonunu gelince dolaba koyacak. Saatte yalnızca 5 dakika bakabilirsiniz. Aslında 5 dakikaya bile gerek yok da. Bu telefon veya sosyal medya bizim başkalarına ulaşabilmemiz için var. Başkalarının bize hemen ulaşabilmesi için değil. Bir çocuk, bir genç, bir delikanlı evde telefonla ne işi olabilir? Telefonu alma gayeniz çocuğa ulaşabilmekti. Acaba bir şey olur mu? Endişe yaşıyordunuz. Çocuğa telefonu aldınız. Sosyal medyada var. Evde de kablosuz bağlantı var. Eve geldi. Şimdi diyoruz, acaba çocuğun evde buna ihtiyacı var mı? Aslında yok. Ama bu kez şöyle, ödevlere bakıyor. Başka ihtiyaçları var. Sonra siz telefonla ilgilenirken, sosyal medyayla ilgilenirken çocuğun kendi odasına geçmesi sizin birazcık işinize geliyor. Bu kez denetimsiz olarak sosyal medya kullanmaya başlıyor. Hepsini toplayın. Karşınıza ne çıkıyor? Denetimsiz bir sosyal medya kullanımı ile çocuk. Sonuç, istemediği insanlarla veya sizin istemediğiniz insanlarla konuşuyor, yazışıyor. Daha dürtü denetimi henüz yeterince gelişmediği için ne yapacağını bilmiyor. Tehdit ediliyor, zorbalığa uğruyor. Bazı sizin istemediğiniz teklifler, yanlış videolar, yanlış görüntülere maruz kalıyor. Belki size söyleyemeyeceği önemli travmalar yaşamaya başlıyor. O zaman önce denetim, önce kurallar, sonra kullanmaya başlayacaksınız. Aile

0: içinde kendi denetiminizi sağlayamamışsanız çocuklar üzerinde de bir denetim sağlayamazsınız.
1: Etki olmuyor değil mi?
0: Aslında çok basit şeyler konuşuyoruz. Önceden beri uyguladığımız şeyleri konuşuyoruz. Akşam yemeği mutlaka birlikte olması gereken, çocuğun ödevi de olsa, babanın işi de olsa mutlaka o akşam yemeğine birlikte oturulacak. Uzun uzun, yavaş yavaş, yavaş yavaş önce çorba gelecek. Konuşulacak, sohbet edilecek. Çocuğa böyle okul nasıl geçti diye soru olmaz. Ama şuradan girebilirsiniz. Bugün yemekten ne çıktı? Oradan girebilirsiniz. Veya öğretmeniniz vardı, doğum yapacaktı, yaptı mı? Oradan girebilirsiniz. Çocuğa direkt olarak okul nasıl geçti? Veya eşler çalışıyor birbirlerine, işte nasıldı? Öyle değil. Ama sohbet edeceksiniz. Çocuğunuzun gözüne bakacaksınız. Birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Yavaş yavaş sohbet ederek belki uzun bir akşam yemeği geçireceksiniz. Sonra çayınızı mı içersiniz? Oturur kitap mı okursunuz? Bakın, saymadığınız, başını sonunu belli etmediğiniz hiçbir program gerçek program değildir. Kitap okuyalım. Böyle program olmaz. Her gün şu kitaptan şu kadar sayfa, şu saatler arası okuyacağız diye program olur. Ve sonra onu denetlersiniz. Biz akşam beraber kitap okuyacağız. Bundan sonra okuyalım dediniz. 2 gün okursunuz, 3. gün okuyamazsınız. Bunu sayıya çevirmeniz, programa çevirmeniz gerekir. Demek ki ailemizde kaliteli zaman geçirmenin yollarından bir tanesi, hiçbir şey yapmasak bile birlikte oturabilmektir. Aynı odada oturabilmektir. Çocuk başka bir odada, siz başka bir odada, biriniz televizyon karşısında, bu böyle olmaz. Zaman zaman bunlar da olabilir ama her gün her gün aynı şekilde artık bir muhabbetin ortadan kalktığı, aile bireylerinin birbirini tanımadığı bir süreç oluşmaya başlar.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Hadis usulü ve İmam Buhari'nin yöntemleri. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere hadis-i şeriflerin toplanması ve kaydedilmesi sürecinde hadis usulü ilminin temellerinden, hadislerin tespiti ve muhafazasına gösterilen titizlikten bahsedeceğiz. Değerli dostlar, hadis usulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz, fiil ve hareketlerin, haberlerin doğrusunu yanlışından ayırmak amacıyla oluşturulan kurallar ve terimleri inceleyen bir ilim dalıdır. Bu usul ihtiyaca göre oluşmaya başlamış, uygulanmış ve yavaş yavaş geliştirilmiştir. Hicri 3. asırdan itibaren yazıya dökülmeye başlayan hadis usulü ilminin temelleri, esasında sahabe döneminde sahabenin hadislerin tespitine ve muhafazasına gösterdikleri dikkate dayanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe, tabi'in ve tebi-i tabi'inin hadis rivayetlerinin aslına uygun olarak yapılabilmesi için aldıkları tedbirlerde hadis usulünün temellerini oluşturan uygulamalardır. Rivayetleri Kur'an'a ve sünnete dayandırmak, haberi nakleden raviden şahit istemek, haberi nakleden raviye yemin ettirmek, hadisi kimden aldığını sorup hadisleri kabulde seçici davranmak, hadisin rivayet silsilesini araştırmak, ravilerin doğru söyleyip söylemediklerini sorgulamak ve otoritelere güvenmek şeklinde beliren bazı uygulamalar bu tedbirler kapsamında zikredilebilir.

3. Hicri asır, hadisin altın çağı olarak kabul edilir. Hadis ilminin erken devir eserleri bu asırda yazılmıştır. 3. asırda öne çıkan en mühim eserlerse Es-Sahihayn olarak bilinen Buhari ve Müslim'in El-Camius Sahih adlı eserleri, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin Es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar Kütüb-i Sitte denilen 6 ana hadis kaynağını meydana getirmiştir. Buhari kısaca El-Camius Sahih veya Sahih-i Buhari isimleriyle meşhur olan eserini 600 bin rivayet arasından seçtiği hadislerden oluşturmuştur. Buhari'nin 16 senede tasnif ettiği söylenen bu çalışmada mükerrerleriyle birlikte 7275 hadis olup tekrarsız rivayetlerin sayısı 4000, bunların içinde muttasıl rivayet edilenlerse 2602'dir. Bu eserinin Kitabül İlm bölümünde ağırlıklı olarak hadis usulünün temel konularından olan hadis öğrenim ve öğretim metotları üzerinde durmuş, bunun dışında hadis öğrencisinin ve hadis hocasının uyması gereken prensiplere, hadis öğrenmek için çıkılan yolculuklara, Hazreti Peygamber adına yalan söylemeye ve hadislerin korunması ve yazılmasına dair konulara değinmiştir. Bu konuları özgün bir yaklaşımla incelemiş, hadis rivayetleriyle oluşturduğu kurguyla delillendirmiş, hadis ilmindeki şöhretli alimlerin görüşleriyle de delillerini güçlendirmiştir.

hadis öğrenim ve öğretim metotları ve rivayet lafızları. Sünnetin İslam dininin kaynağı olması bakımından sahip olduğu büyük değer, Hazreti Peygamber'in kendisinden işitilen hadislerin başkalarına ulaştırılmasına dair emir ve tavsiyeleri, sünnetin öğrenilmesi, ezberlenmesi ve başkalarına aktarılması konusunda Müslümanları teşvik etmekteydi. Hadisçiler, hadis naklinden kaynaklı oluşabilecek hataların en aza indirgenebilmesi için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Sema metodu. Buhari, hadis öğrenme ve öğretme metotları içerisinde en üstünü olan sema metodunu kullanmıştır. Sema, işitmek ve dinlemek anlamına gelen semiya fiilinin mastarıdır. Terim olarak sema, hadis hocasının hadislerini okumak, talebenin veya talebelerinde bizzat ondan işiterek hadisleri alması anlamındadır. Sema yönteminde hadisi hoca okuyup anlatmakta, öğrenci ise dinlemektedir. Ancak sema ile kıraatin eşit olduğuna dair görüşleri de yer almaktadır. Kıraat ve arz. Hadis öğrenim ve öğretim metotlarından ikincisidir. Kıraat, öğrencinin hocanın rivayet hakkına sahip olduğu hadisi onun huzurunda okuması veya okuyan birini dinlemesidir. Muhaddislerin çoğu bu yöntemi arz olarak da isimlendirir. Bu isimlendirmenin sebebi okuyanın okuduğu rivayeti hocaya arz etmesidir. İmam Buhari, kıraat ve arz metodunu hadis öğrenme ve öğretme yöntemlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul etmektedir. Münavele ve mukatebe. Münavele, hocanın hadislerini ihtiva eden kitabını, bunlar benim filandan işittiklerimdir veya yazdıklarımdır diyerek rivayet etmesi için elden talebeye vermesidir. Mukatebe ise hadis hocasının işittiği rivayetleri veya hadislerden bazısını yakında veya uzakta olan bir kimseye yazıp göndermesidir. Buhari hadis yöntemleri içerisinde en önemlilerinden biri olarak gördüğü münaveleye eserinde yer vermiş, hangi tür münavelenin makbul olduğunu konu başlığında veya başlığın altında zikrettiği rivayetlerle ortaya koymuştur. Hadis yolculukları. Er-rihle fi talebil hadis. Hadis öğrenmek, ravi hakkında bilgi edinmek ve yerleşim bölgesindeki meşhur hadisçilerden rivayette bulunmak için yapılan yolculuklara er-rihle fi talebil hadis denir. İmam Buhari de bu çerçevede birçok seyahat yapmıştır. Önce kendi coğrafyası olan Mavera-ı-Nehr, ardından da Suriye, Mısır, Cezire, Basra, Kufe, Hicaz gibi önemli ilim merkezlerini dolaşmış, oralardaki hocalarla bilgi alışverişinde

0: bulunmuş, çok sayıda hocadan hadis almıştır. Hıfz ve kitabet, hadislerin korunması ve yazılması. Sözlükte ezberlemek ve muhafaza etmek anlamlarına gelen hıfz, hadis usulünde ravinin hocasından işittiği hadisleri güzelce ezberleyip muhafaza ederek, yeri geldiğinde ne eksik ne fazla olarak kendi talebelerine rivayet edebilme yeteneğine denir. Hadis usulünde hıfzla en ilgili kavram zapttır. İnsanın işittiği herhangi bir bilgiyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile, dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyip hıfz etme yeteneğine sahip olmasın manasına gelen zapt, rivayetinin kabulü için bir ravide bulunması gereken iki önemli sıfattan biridir. Hadisçilerin ve fıkıhçıların çoğunluğu bir ravinin rivayetlerinin delil olarak kabul edilebilmesi için o ravinin adil ve rivayet ettiklerine zabıt, yani muhafaza edebilmesini şart koşmaktadır. Ravi hadisi ezberden naklediyorsa ezberini çok iyi yapmış olması, kitabından naklediyorsa kitabını korumuş olması gerekmektedir. Sonuç olarak Hicri 3. asrın başına kadar hadis usulünün kaide ve kuralları konulmuş, uygulanmış ve bunlarla ilgili terimler geliştirilmiştir. Bu usul ve kaideler Hicri 2. asrın sonlarından itibaren yazılı olarak derlenip toparlanmıştır. Erken dönemde hadis usulü konularına yer veren müelliflerden biri de İmam Buhari'dir. Buhari, ravilerin adalet ve zapt sıfatını taşımasının hadis rivayetinin güvenliği açısından ehemmiyetini çok iyi bildiği için eserinde ravinin adalet ve zapt vasfını özellikle vurgulamıştır. Buhari'nin Sahih adlı eserine vefatından bir asır sonra ilgi duyulmaya başlanmış, Sahih üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır.
1: Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Araba kullanmak kolay mı? Sıkı trafikte kolay değil. Usta şoför olmak lazım. Dünyayı dolaşmış, efendim, bilmem kaç sene araba kullanmış, hiç kaza yapmamış. Madalya veriyorlar adama. Hiç kaza yapmamış. Kolay mı? Değil. Çok dikkat etmek lazım. Sakin olmak lazım. Araba sürücülüğü nedir? Dervişliktir. Sabırdır. Sağa sola kızarsan, bağırırsan, çağırırsan, camı açıp elini kolunu oynatırsan, işaret edersen, efendim, ağzını bozarsan, yüzünü ekşitirsen olmaz. Dervişlik. Öyle şey olmaz. Nasıl olacak? Sakin olacak. Dervişlik, yani araba sürmek dervişlik. Kolay değil.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bibliografya, ilmi çalışmanın hafızası. Bibliografya en genel anlamıyla kitap bilgisi demektir. Bir konu üzerine yazılmış kitap, makale, dergi, tez ve diğer yayınların düzenli bir liste halinde gösterilmesidir. Bir araştırma veya inceleme metninin sonunda yer alan kaynakça, bibliografyanın uygulamalı bir biçimidir. Ancak kavram yalnızca yararlanılan eserleri değil, bir konu hakkında şimdiye kadar ortaya konmuş tüm çalışmaları kapsayabilir. Bibliografya, Türk İslam geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda ilk büyük sistematik çalışma 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından hazırlanmış Keşf-i Zünun adlı eserdir. Bu eser yalnızca kaynak listesini değil, aynı zamanda kitapların içeriklerini, konularını ve ilim içindeki yerlerini tanıtır. Bu yönüyle bibliografya kültür hafızasını kayıt altına alan bir çalışma türüdür. Bibliografyanın işlevi. Bibliografya basit bir listeleme işlemi değildir. Bir araştırmacı için daha önce hangi çalışmaların yapıldığını görme, konunun araştırma tarihini takip etme, tekrar edilen bilgiden kaçınma, yeni çalışma alanlarını tespit etme imkanı sunar. Bu nedenle bibliografya, ilmi çalışmanın başlangıç noktası olduğu kadar çalışmanın sonunda da vazgeçilmez bir bileşendir. Bibliografya yapılan araştırmanın niteliğine göre farklı biçimlerde hazırlanabilir. Sadece yararlanılan kaynakları içeren bibliografya, bir konu üzerine yazılmış tüm literatürü toplayan bibliografya, bir sanatkarın veya düşünürün eserlerinin kronolojik dökümünü veren bibliografya, özellikle monografilerde. Dolayısıyla bibliografya tek tip bir listeleme yöntemi değildir. Araştırmanın kendi yapısı, bibliografyanın da yapısını belirler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allah-u Teala ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz.

O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami
2: Akra.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan, evet, nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
1: Evet.
2: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz.

0: Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rad Suresi 1 ila 43. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rad Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Rad, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Rad'ın, Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki, müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden sözü gizli tutanla, onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle, gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki, Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum, özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça, Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O, size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O, gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel, suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için, ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah, hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah, bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa, Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar, yalnız Rablerinin rızasını dileyerek, nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan Allah'ın rızasına uygun

yaşayanlar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. Melekler, din uğruna, dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun, dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel derler. Ama İslam'ın esaslarına uyma anlamında söylediği şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri Rab Allah, din ahlak, din dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkarcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkar edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar "O da kimdir?" diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, "O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır." Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur.
onun alt tarafından

0: sokaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni, emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rad Suresi 1-43. Ayetlerini dinlediniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sağduyulu akıllı insan olmanın ölçüsü nedir? Akra'nın insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çektiği sağduyulu akıl kapsamında hazırlanan özel söyleşiler, akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde önemli konuları ele alıyor. Söyleşiler kapsamında konuk olan Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk, aklın düşünce tarihindeki yeri ve İslam düşüncesindeki anlamı hakkında bilgiler verdi. Aklın insana insan yapan temel bir meleki olduğunu belirten Şentürk, aklın aynı zamanda insanın dini, ahlaki ve hukuki sorumluluklarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Aklın kelime kökenine de değinen Şentürk, Arapçada akale kökünden gelen aklın bağlamak, tutmak, korumak gibi anlamlar taşıdığını hatırlattı. Aklın bilgi elde etme, sınıflandırma, analiz etme ve doğru karar verme işlevlerine dikkat çekerek, aklın yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını, insanın davranışlarını ve nefsini kontrol etmesinde de önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akılla nefis arasındaki ilişkiye de değinen Şentürk, insanın aklını nefsine galip getirmesi halinde yüksek bir mertebeye ulaşabileceğini, nefsin akla galip gelmesi durumunda ise insanın sahip olduğu üstün konumu kaybedebileceğini ifade etti. Akıllı insan kavramının yalnızca bilgi sahibi olmakla açıklanamayacağını belirterek, ilim, amel ve edebin dengeli şekilde bir arada bulunmasının aklın önemli göstergelerinden olduğunu hatırlattı. Söyleşinin son bölümünde Gazali'nin duyular, akıl ve kalp arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerine yer verildi. Duyuların yanılabileceği, bu yanılgıları aklın düzeltebileceğini belirten Şentürk, aklın da yanılabileceği noktada kalbin daha üst bir idrak merci olarak değerlendirildiğini ifade etti. Sağduyulu akıl söyleşileri çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te Akra'da dinleyicilerle buluşuyor. Hazırlanan içeriklere Akremedya adresindeki ilgili medya kategorisinden de ulaşılabiliyor. İlk Sav'dan Dua ve İşrak Buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu Dua ve İşrak Buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemazi ile velayını dualarla karşılamak isteyenler ilk sabahın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşması ile devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyele Velayının 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk Sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Hava kirliliği hastane başvurularını artırıyor. İstanbul'da hava kirliliği ile hastane başvuruları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmada, kirliliğin arttığı dönemlerde sağlık kuruluşlarına başvurularında yükseldiği belirlendi. Araştırmada hava kirliliğinin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri incelendi. Bulgular özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerin buna karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Astım, akut bronşit ve KOAH nedeniyle yapılan başvurularla hava kirliliği arasında ilişki tespit edildi. Özellikle azot dioksit ve ince partikül madde düzeylerindeki artışların sağlık başvurularıyla ilişkili olduğu belirlendi. Çocuklar eşya ile değil, sevgiyle büyüyor. Günümüzde çocuklar yoğun tüketim kültürü, dijital ekranlar, reklamlar ve sürekli yenilenen ürünlerin etkisi altında. Uzmanlarsa çocukların sağlıklı gelişiminde eşya ve imkan bolluğundan

0: çok sevgi, güven ve aileyle geçirilen kaliteli zamanın önemine dikkat çekiyor. Çocuğun çok sayıda oyuncağa ya da imkana sahip olmasının onun daha mutlu olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor. Fazla eşya, etkinlik ve dijital uyarının çocukların dikkatini ve hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği ifade edilirken, daha sade bir yaşamın çocukların iç dünyasını destekleyebileceği vurgulandı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri aileleri tarafından değerli ve önemli olduklarını hissetmeleri. Birlikte kitap okumak, yürüyüş yapmak, sohbet etmek ve aynı sofrayı paylaşmak gibi günlük hayatın içindeki basit anların çocukların hafızasında pahalı hediyelerden daha kalıcı izler bırakabileceği belirtildi. Uzmanlar, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın eşya bolluğu değil, sevgi, güven, güzel değerler ve güçlü aile bağları olduğunu vurguluyor. Yeni çağın rahatsızlığı, oyun oynama bozukluğu. Özellikle çocuklar ve gençlerde dijital oyun kullanımının bağımlılık düzeyine ulaşması, oyun oynama bozukluğuna ilişkin endişeleri artırıyor. Oyun oynama bozukluğu, oyunları kontrol edememe, günlük yaşamdan ve diğer ilgi alanlarından uzaklaşma olarak kendine gösteriyor. Kişinin oyunları sürekli düşünmesi, oynama süresinin giderek artması, ondan uzak kaldığında huzursuzluk yaşaması, daha önce keyif aldığı aktivitelere ilgisini kaybetmesi önemli uyarı işaretleri arasında. Oyun nedeniyle aile, eğitim, iş ve sosyal yaşamın olumsuz etkilenmesi de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Oyun oynama bozukluğunun tanısında çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri tarafından yapılan klinik değerlendirmeler de önem taşıyor. Tedavide kişinin oyun oynama davranışını etkileyen durumların belirlenmesi, oyun kullanımını kontrol etmeye yönelik stratejiler geliştirilmesi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden yararlanılması hedefleniyor. Gençken yapılan spor depresyona karşı koruyor. Ergenlik döneminde fiziksel olarak daha formda olan kişilerin ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi. Avustralyalı araştırmacıların 30 yılı aşkın süre boyunca yürüttüğü bir çalışmada gençlik döneminde kondisyonu daha iyi olan kişilerin yetişkinlikte depresyon riskinin de düşük olduğu görüldü. Kondisyon, koşu ve uzun atlama gibi fiziksel testlerle değerlendirilen araştırmada koruyucu etkinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha belirgin olduğu da tespit edildi. Unutkanlığa sebep olan davranışlar. Unutkanlığa sebep olduğu belirtilen bazı davranışlar, Akramedya'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir içerikle takipçileriyle buluştu. Paylaşımda harama bakmak, fazla düşünmek ve üzülmek, gereksiz yazı ve tabelaları okumak gibi günlük hayata farkında olmadan yapılan bazı davranışlara dikkat çekiliyor. İçerikte iş ve meşguliyetin fazla olması, tamamlanmayan işlerin zihinsel yük oluşturması ve bilgilerin tekrar edilmemesinin de unutkanlığa sebep olabilecek davranışlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Paylaşımda ayrıca yaşam alanındaki dağınıklığın zihinsel dağınıklığa yol açabileceğine dikkat çekilerek daha düzenli bir yaşam ve zihinsel disiplinin önemine de vurgu yapılıyor. İnsanda unutkanlığa sebep olan 7 davranış başlıklı bu içeriği Akramedya'nın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Ankara, Antalya, Sivas, Kayseri çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar söz konusu. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sis ve pus görülebiliyor. Sıcaklıklar güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 21, Çanakkale 25, İzmir ve Denizli 26, Antalya 26, Hatay 28, Ankara 22, Eskişehir 23, Kastamonu ve Zonguldak 20, Trabzon 22, Kars 18, Malatya 20 ve Şanlıurfa 26 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 41, Taşkent 26, Saraybosna 19, Üsküdar

0: 1 avro 55.22 Türk lirası, altının gramı ise 6.526 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda psikolojik rahatsızlıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te özel konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı içteki huzur, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Ayetlerle Perşembe günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke cami'un.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
1: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
0: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.
0: Kanun.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap, derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve li

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvâ.

0: Yes.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Çocuklar eşya ile değil sevgiyle büyüyor. Günümüzde çocuklar yoğun tüketim kültürü, dijital ekranlar, reklamlar ve sürekli yenilenen ürünlerin etkisi altında. Uzmanlarsa çocukların sağlıklı gelişiminde eşya ve imkan bolluğundan çok sevgi, güven ve aileyle geçirilen kaliteli zamanın önemine dikkat çekiyor. Çocuğun çok sayıda oyuncağa ya da imkana sahip olmasının onun daha mutlu olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor. Fazla eşya, etkinlik ve dijital uyarının çocukların dikkatini ve hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği ifade edilirken, daha sade bir yaşamın çocukların iç dünyasını destekleyebileceği vurgulandı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri, aileleri tarafından değerli ve önemli olduklarını hissetmeleri. birlikte kitap okumak, yürüyüş yapmak, sohbet etmek ve aynı sofrayı paylaşmak gibi günlük hayatın içindeki basit anların çocukların hafızasında pahalı hediyelerden daha kalıcı izler bırakabileceği belirtildi. Uzmanlar, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın eşya bolluğu değil, sevgi, güven, güzel değerler ve güçlü aile bağları olduğunu vurguluyor. Gençken yapılan spor depresyona karşı koruyor. Ergenlik döneminde fiziksel olarak daha formda olan kişilerin ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi. Avustralyalı araştırmacıların 30 yılı aşkın süre boyunca yürüttüğü bir çalışmada gençlik döneminde kondisyonu daha iyi olan kişilerin yetişkinlikte depresyon riskinin de düşük olduğu görüldü. Kondisyon, koşu ve uzun atlama gibi fiziksel testlerle değerlendirilen araştırmada koruyucu etkinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha belirgin olduğu da tespit edildi. Unutkanlığa sebep olan davranışlar. Unutkanlığa sebep olduğu belirtilen bazı davranışlar, Akramedya'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir içerikle takipçileriyle buluştu. Paylaşımda harama bakmak, fazla düşünmek ve üzülmek, gereksiz yazı ve tabelaları okumak gibi günlük hayata farkında olmadan yapılan bazı davranışlara dikkat çekiliyor. İçerikte iş ve meşguliyetin fazla olması, tamamlanmayan işlerin zihinsel yük oluşturması ve bilgilerin tekrar edilmemesinin de unutkanlığa sebep olabilecek davranışlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Paylaşımda ayrıca yaşam alanındaki dağınıklığın zihinsel dağınıklığa yol açabileceğine dikkat çekilerek daha düzenli bir yaşam ve zihinsel disiplinin önemine de vurgu yapılıyor. İnsanda unutkanlığa sebep olan 7 davranış başlıklı bu içeriği Akramedya'nın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Ankara, Antalya, Sivas, Kayseri çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar söz konusu. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sis ve pus görülebiliyor. Sıcaklıklar güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün İstanbul 21, Çanakkale 25, İzmir ve Denizli 26, Antalya 26, Hatay 28, Ankara 22, Eskişehir 23, Kastamonu ve Zonguldak 20, Trabzon 22, Kars 18, Malatya 20 ve Şanlıurfa 26 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda psikolojik rahatsızlıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te özel konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı içteki huzur, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz, edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz programımıza. Psikiyatri uzmanı Sayın Mehmet Yücel Ağırgün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz değerli hocam. Psikolojik rahatsızlıkların önlenebilmesi için önceden yapılması gerekenleri konuşmak istiyoruz ama öncesinde isterseniz sağlığın tanımıyla başlayalım. Biz genellikle bedensel rahatsızlıkların

0: sağlık ya da ruh sağlığı etkilendiği zaman bedensel sağlık da etkileniyor. Ya da bedensel sağlığımız bozulduğu zaman ruhsal ya da sosyal sağlığımız da etkilenmiş oluyor.
1: Biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı olma hali, iyi olma hali dengede olmak gerekiyor sağlıklı olabilmek için. Yine alanınızla ilgili olarak sormak istiyorum. Psikolojik rahatsızlıkların kapsamında neler var değerli hocam?
0: Çok sayıda psikolojik rahatsızlıktan söz edebiliriz. Kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi çok sayıda başlık söz konusu olabilir.
1: Peki bu rahatsızlıklara bizim nasıl yaklaşmamız gerekiyor?
0: Her şeyden önce hastalanmadan önce sağlığın tabii kıymetini bilmek lazım. Buna koruyucu tıp ya da koruyucu sağlık diyebiliriz. Koruyucu sağlık ya da hijyen iyi uygulandığı zaman hem bedensel hem de psikososyal hastalıkların önüne geçilmesi mümkün. Bir bütün olarak baktığımızda öncesinde daha hastalık belirtileri başlamadan önce yapılabilecek çok fazla şey var.
1: Evet.
0: Bunlar başarılı bir şekilde uygulanırsa, koruyucu tedbirler alınırsa, hastalanmadan önce yapılması gerekenler uygulanabilirse hem hastalıkların görülme riski azalıyor hem de tedavi konusunda daha başarılı olabiliyoruz.
1: Evet, koruyucu tedbirler dediniz, ona özellikle gelmek istiyorum ama psikolojik rahatsızlıklarda depresyonu çok çok daha sık duymaya başladık. Genellikle şehir hayatı deniyor, yalnızlık deniyor. Bunların çaresi nedir hocam, var mıdır? Öncelikle bunu sorayım.
0: Bunların çaresi vardır. Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa yaratmıştır muhakkak ki. Sadece depresyon olarak bakmayalım. Tüm psikolojik rahatsızlıklar için geçerli olan bazı temel ilkeler var. Neden-sonuç ilişkisi bağlamında. Her şeyden önce insanın demin sağlığın tanımında yaptığımız gibi hem bedensel hem ruhsal hem sosyal açıdan tam bir uyum içinde olması gerekiyor. İnsanların kendileriyle barışık olmaları gerekiyor. Kendi vücutlarını, bedenlerini iyi tanımaları ama aynı zamanda kendilerini de kimlik olarak, kişilik olarak, ruhsal olarak iyi tanımlamaları gerekiyor.
1: Evet. Kendisiyle barışık dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız değerli hocam?
0: Evet. Buradan kastettiğim şey iç huzuru. Yani buradaki anahtar kelime iç huzuru olabilir. Aslında insanların hayatta niye amaçladıklarına bakacak olursak huzurlu olmak istiyorlar insanlar. Huzurlu olma yolunda kullandıkları çok sayıda argüman var. Kimisi parayla eşleştiriyor huzur kavramını. Kimisi aileyle, kimisi sosyal hayatla. Ama önemli olan kişinin kendi iç dünyasında iç huzuruna erişmiş olması. İç huzuru yüksek olan insanların psikososyal sağlıkları da oldukça iyidir.
1: Para ya da aile, dıştan gelen etkiler, bu durumda şartlar değiştiği halde iç huzurunu sağlayabilmek midir önemli olan?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hayatın tanımını yapmak gerekirse hayat nedir diye soracak olsak insanlar tabii değişik tanımlamalar yapabilirler. Ama benim evrensel kabul ettiğim bir hayat tanımı var. Hayat aslında avunmak ve teselli olmaktır. Avunmak ve teselli olmaktır. İnsanlar avundukları ve teselli oldukları zaman kendilerini mutlu hissederler ve sağlıklı hissederler. Aslında avunmak ve teselli olmak sadece insana özgü bir durum değil. Hayvanlar aleminde de var. Hayvanlar da yerler, içerler, evlenirler ve böylece tatmin olmaya çalışırlar. İnsanlar için de bu geçerlidir. Ama insanların avundukları ve teselli oldukları alanlar, amaçlar ya da merkezler farklıdır. Kimileri karnı doyunca avunur, teselli olur. Kimisi bir hedefi vardır. O hedefe ulaşınca, amaç hasıl olunca huzura kavuşur. Bir öğrenci işte üniversite sınavını kazandığı zaman huzura kavuşur, avunur, teselli olur. Bir politikacı belli bir amaca ulaştığı zaman avunur ve teselli olur. Ama kimileri de karşılıksız iyilik yaptıkları zaman avunurlar ve teselli olurlar. Ama esas olan farklı boyutlarda da olsa insanın iç huzurunu sağlayan şey amaçladığı hedefler ve bu hedeflere ne kadar ulaştığıyla alakalıdır. İç huzuru yüksek olan insanlar yüksek ahlakla bağlantı kurabileceğimiz ilkeler doğrultusunda hayatlarını sürdürürler ve o iç huzurunu elde

0: derler.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Avunmak ve teselli olmaktır dediniz. Aynı zamanda hayata bakış açımız böyle olursa daha çok iç huzurunu yakalayabiliriz sizin de ifadenizle. Varlıkta, zenginlikte kişinin kendinden aşağıya bakması, ilim ve güzel ahlakta da yukarıya bakması bir tür avunmadır diyebilir miyiz? Biz teselliyi ya da iç huzuru burada da bulabilir miyiz?
0: Tabii bir dini yaklaşım olarak şöyle ifade etmek belki uygun olabilir. Biliyorsunuz bir iman var, bir İslam var, bir de ihsan var. İslam'ın tezahür ettiği yer insanın bedenidir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Bunlar İslam'ın esasları.
2: Farz ve, olan esaslar.
0: Evet. Yani Cebrail Aleyhisselam'la ilgili olan hadis-i şerif hatırlarsanız kıyafet değiştirerek geliyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sorular soruyor. İslam nedir diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ne olduğunu ona söylüyor ve doğru söyledin diye tasdik ediyor.
2: Evet.
0: Hatta rivayet eden Hazreti Ömer radıyallahu anh de şaşırdık diyor. Hem soru soruyor hem de tasdik ediyor diye. Orada tarif edilen İslam insanın bedeninde kendini gösterir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak bedenle yapılan ibadetler.
2: Evet.
0: Ve siz insanın bedenine, dış görünüşüne bakarak Müslüman dersiniz o kişiye. İmanın tezahür ettiği yer ise kalptir. İman kalbi bir özellik. Kişi inanmışsa biz onun kalbinden geçeni bilemeyiz. Ama imanın tezahür ettiği yerin kalp olduğunu biliriz. Bir de ihsan var. İhsan, yani biz Allah'ı her ne kadar görmüyorsak da Allah-u Teala Hazretleri bizi görüyor ve biliyor. Bunun şuurunda olarak ibadet etmek, ihsanın tezahür ettiği yerinde ruh olduğu söyleniyor. Bu üç sistem arasında bir uyum, bir denge olmak zorunda. O zaman iç huzurunu elde etmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun canlı örneği. Her üçünü de bizzat hayatıyla göstermiş, bizlere örnek olmuş. Dolayısıyla avunmak ve teselli olmak dediğimiz zaman bu şuurdaki bir Müslümanın avunacağı ve teselli olacağı yer burasıdır. Biliyorsunuz kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, teselli bulur ve kişi bu güzellikleri tattıkça o zaman gönlünün derinliklerine nüfuz edebilir. O derin iç dünyasında bir takım zevkler yakalayabilir. Böylece gerçek anlamda tatmin olma duygusunu yaşamış olur.
2: Evet. Hayat normal düzeyde gittiği zaman birçok şey belki biraz daha kolay olabiliyor. Ama insanın başına öyle şeyler geliyor ki aklına gelmeyen, ya bedensel ciddi büyük rahatsızlıklar, acılar, kayıplar. Bu durumda da bizim yaklaşımımız ne olsun ki o ruhi teselliyi bulabilelim? Hadis-i şerifte olanda hayır vardır buyuruluyor.
0: Bizim Yunus, yani Yunus Emre Hazretleri'nin biliyorsunuz, hatırlarsınız, güzel bir beyti var. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş demiş. Çok güzel özetliyor aslında.
2: Evet.
0: Ya da İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin tehfiznamesinde çok güzel ifadeler geçiyor. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler gibi. Veya bir işi murat etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediği gibi. Ben bu şiirleri hastalarıma öneriyorum. Bir terapi aracı olarak veriyorum. Bazen basılı veriyorum, bazen kendilerinin bulmalarını istiyorum. Burada çok açık yönlendirmeler var aslında. Dediğiniz gibi insanın hem bedensel hem psikolojik olarak başına çok şeyler gelir. Hayatın cilvesi derler buna.
2: Evet.
0: Biliyorsunuz. Ama bunları yaşamak, bunları algılamak ve bunlarla mücadele etmek konusunda o çok derin deruni iç dünyasının güçlü olması lazım ki insan bunların üstesinden gelsin. Depresyon dedik az önce. Depresyon çok genel bir tanım aslında. Yakını kaybetmiş birisi de depresyon yaşar. Yas diyoruz ona.
2: Evet.
0: Aslında o yas reaksiyonu tam tamına bir depresyondur. Ağır bir depresyondur. Ağır depresyonlu hastanın klinik belirtileri nelerse yas yaşayan insan da aynı belirtileri gösterir. Ama biz bunu normal

0: bir süreç olarak kabul ederiz. Veya boşanmış bir insan düşünelim. O da depresyon geçirebilir. Veya iflas etmiş, ekonomik kriz yaşamış birisi depresyon geçirebilir. Veya başarısız olmuş, sınava geçememiş bir insanda, bir öğrencide depresyon görebiliriz. Yani psikososyal stresörlere bağlı, psikososyal yüklenme faktörlerine bağlı depresyonlar görebiliriz.
1: Evet.
0: Bunlar aslında bir hastalık mıdır, değil midir? Bunu tanımlamak bile zor. Onun için biz genelde deriz ki hastalık yok, hasta vardır deriz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi yas bir rahatsızlık mı, hastalık mı? Hatta bazen denir ki depresyon hafif seyirdeyse dünyaya düşkünlüğü, dünyaya meyli azalttığı için kişiye iyi de gelebilir. Belki bunun dozu mu önemli bu açıdan?
0: İyi bir yere temas ettiniz. Hani halk arasında şöyle bir inanış vardır. Müslüman depresyona girmez diye.
1: Evet.
0: Bunu söylemesi kolay.
1: Ama
0: insanın başına gelince anlar. Müslüman depresyona girmez diye bir şey yok bence. Müslüman da depresyona girebilir. Çünkü depresyonun tam tersi ne? Eğlenmek, gülmek.
1: Ehli keyif olmak.
0: Ehli keyif olmak diyelim. Bir Müslüman için bunlar kolay şeyler mi? Dünyanın birçok yerinde acı varken, gözyaşı varken, Müslüman ülkeler, Müslüman insanlar açlık, sıkıntı, savaş içinde yaşarken nasıl olur da gülebiliriz? Nasıl olur da sevinebiliriz? Nasıl olur da gamlanmayız, kederlenmeyiz? Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir. Hadis-i şerifine göre nasıl olur da depresyonda olmayız? Bu göreceli bir kavram. Bu kavramları genelleştirmek yanlış. Bir Müslüman depresyona girmez derken, depresyona girse bile ümidini kaybetmez.
1: Evet.
0: Allah'ın rahmetine güvenir, Allah'a tevekkül eder ve tevekkül ve Allah'a tam teslimiyet bütün sıkıntıların aslında çaresidir, çözümüdür. Tevekkül o kadar yüce bir duygu ki kişi aciziyetini kabul ediyor, bir şey yapamayacağını görüyor ve işini Allah'a havale ediyor. Allah'a vekil kılıyor. Bu çok yüce bir duygu. Müslüman tevekkül ettiği için, evet, hakkıyla tevekkül ederse o zaman işte depresyona girmez. Ama kendi başına kalırsa, kendi haline kalırsa diğer insanlardan bu anlamda farkı yoktur ki.
1: Evet, ifade etmiştiniz değerli hocam. Yunus Emre'den, İbrahim Hakkı Hazretlerinden. Nitekim yüzyıllar öncesinden olmasına rağmen onların sözleri hala bize reçete sunuyor. Selamet yolunu gösteriyor. Bizim kendi seçtiğimiz dostlarımız, çevremizde önemli midir? Salihlerle arkadaşlık ettiğimizde bu rahatsızlıkları aşmak ya da daha doğru yolu bulmak kolay olacaktır diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle bedensel sağlık açısından da bu doğru. Psikolojik sağlık açısından da bu çok doğru. Aslında bedensel hastalık dediğimiz hastalıkların birçoğu da psikosomatik hastalıktır. Psikosomatik hastalık demek kökeni, nedeni psikolojik olan ama bedenle ilgili olan hastalıklara psikosomatik hastalık diyoruz. Hatta psikosomatik tıp diye bir alan var. Günümüzde karşılaştığımız birçok bedensel hastalığın aslında kökeninde psikolojik etkenler var. Mesela sedef hastalığını duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Cildiye ile ilgili olan birçok hastalık psikosomatik hastalıktır. Kişi üzülür, heyecanlanır, canı sıkılır, hemen sedef belirtileri başlar hastada. Veya zona duymuşsunuzdur. Zona, evet, diye bir hastalık var. Aslında viral, mikrobik bir hastalıktır ama vücutta bekler bu virüs. Ne zaman ki direnci düşerse kişinin, üzülürse, heyecanlanırsa o zaman aktif hale geçer. Veya gece kişi bir korkulu rüya görür, ertesi gün sabahleyin dudağında uçuk çıktığını fark eder. Hipertansiyon öyle, bağırsak hastalıkların birçoğu öyle, cildiye ile ilgili olan hastalıklar öyle. Hatta kalp hastalığı ya da akciğer hastalığı diye bildiğimiz birçok hastalık bile aslında böyle. Şeker hastalığı böyle, hipertansiyon öyle. Yani biliyorsunuz kalp sağlığı açısından doktorlar ne derler? Şunlara şunlara dikkat et, şu ilaçları kullan, sigaradan, içkiden uzak dur. Ama bir şey daha derler, stresten de uzak dur derler.
1: Evet.
0: Nasıl duracağını pek söylemezler ama,
1: evet,
0: bunu hep söylerler, klasik hale gelmiştir. Bu da işte psikosomatik hastalık olduğunu gösteriyor. Aslında bizim insan olarak varoluşumuzun içinde çok güzel dengeler var. Bu dengeler biyolojik, psikolojik ya da sosyal dengeler. Bu dengelerden herhangi birinin bozulmasına biz stres diyoruz. Stresle ortaya çıkan hastalıklar bütün bunlar. Ve tekrar sizin sorunuza dönecek olursak, insanın iç dünyasında tam bir uyum, tam bir denge, yani tıbbi kavramıyla homeostasis hali varsa hastalıklara karşı da korunmuş demektir. İnsan bir şeyi sevmesi ya da bir şeyden nefret etmesi niye göre? Bunu biraz irdelemek lazım diye düşünüyorum. Kişi birisine kızdığı zaman ya da birisini sevdiği zaman kim için kızıyor, kim için seviyor? Kendisi için kızıyor. Kendisi için seviyor veya. Aslında bu deminden beri sözünü ettiğim o stres faktörlerinin başında geliyor. Canı sıkılıyor. İstemediği bir şey oluyor. Birisi kızdırmış oluyor. Onu veya birisini sevindirmiş oluyor. Ama sevmek de kızmak da Allah için olursa o zaman bunların bir önemi kalmayacak. Ama burası çok irdelenmesi gereken bir nokta. Kişi kendisi için sevmeyecek de Allah için sevecek. Aslında kendisine kalsa sevmeyecek ama Allah için olunca sevecek. Kendinden vazgeçecek. Bunu yapabilirse o zaman stres olmamış oluyor zaten.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sevgi düşünerek ya da uğraşarak elde edilen bir şey midir hocam?
0: Evet öyledir ama...
1: Gayret mi etmek mi gerekir?
0: Kim için olduğu önemli, niçin olduğu önemli. İnsan davranışlarını inceleyecek olursak hep otomatik ya da tepkisel olduğunu görürüz. Ama kişi durup kritik ettiği zaman, analiz yaptığı zaman aslında o düşüncenin ya da davranışın kökenine inebilir ve kendisini sorgulayabilir.
1: Evet.
0: O zaman stresi ortadan kaldırmış olur aslında.
1: Evet. Konunun başında iç huzurundan bahsettiniz ki iç huzurunu kaçıran pek çok sebeplerin başında da kin gütmek, birilerine kızmak, affetmemek geliyor. Aile içinde olsun, diğer dışarıdaki sosyal çevrede olsun. Nasıl yaklaşalım ki affetmediğimiz bir şey kalmasın değerli hocam ve iç huzurunda yakalamış olalım?
0: Burada benlikten geçmek lazım. Benlik dediğimiz kavram tanımı biraz zor belki ama benlikten geçersek, yani kendimiz için değil de Allah için seversek ya da Allah için kızarsak o zaman o iç huzurunu yakalarız. O zaman gülü seven dikenine katlanmış olur.
1: Evet.
0: Ama kendimiz için seversek, kendimiz için kızarsak hayat devam ettiği sürece de bizi kızdıran ya da bizi sevindiren olaylar da devam edecektir. İşte bizim Yunus'un "Koştur bana senden gelen ya Gonca gül yahut diken" dediği beyitlerinde geçen bu.
1: Evet.
0: Biz kendimiz için değil Allah için seveceğiz ya da Allah için kızacağız. Bunu başarabilirsek o zaman iç huzurumuz tam olur. O zaman stres faktörü ortadan kalkar.
1: Evet. Bulunduğu hale razı olmaktır da demek mümkün müdür?
0: Diyebiliriz. Tabii yani rıza makamı biliyorsunuz. Makamların en yükseklerindenmiş. Bulunduğu hale razı olmak ama bunu ancak kişi Allah için yapabilir. Kendisi için yapamaz. Kendisi için bulunduğu hale razı olmaz insan. Çünkü Ademoğlunun bir gözünü toprakla doldursak öteki gözünü de doldurmak gerekir. Bir vadi dolu altın olsa ikinci bir vadi altın olmasını ister.
1: Evet. İnsanda böyle bir arzu var, istek var dünyadaki maddiyata yönelik. Maddiyat arttıkça manevi değerlerimiz azalır mı ya da bunun dengesini nasıl kurabiliriz?
0: Bunun dengesini kurmak çok zor herhalde. Zenginlik ve fakirlik kavramları göreceli kavramlar. Hadis-i şeriflerden bildiğimize göre fakirler zenginlerden 500 yıl önce cennete gireceklermiş. Ve fakirlerin ahirette karşılaşacakları mükafatlar daha fazlaymış. Ama bir insan dünyada hem zengin olur ama Allah için parasını harcarsa o da iç huzurunu yakalar tabii ki.
1: Elde olup gönülde olmaması mı hocam?
0: Diyebiliriz.
1: Evet, çok merak edilen sorulardan biri de antidepresanlar. Antidepresanlar gereksizdir demek mümkün müdür? Buna yaklaşımımız nasıl olsun? En azından ehil kişiden doğru cevabı almış olalım.
0: Estağfurullah, bu kritik bir soru. Benim gördüğüm kadarıyla bir kutuplaşma var.
1: Evet.
0: Türkiye'de görüyorum. Bir ilaç taraftarları, bir de ilaç karşıtları diye. Ve bir kutuplaşmaya dönmüş bu gibi bu. Böyle bir kutuplaşmaya gerek yok. Burada esas olan ehliyettir. Ben şahıs olarak, kişi olarak ilaç yanlısı birisi değilim. İlaç karşıtı da değilim. Ama karşıtlığım biraz daha fazladır aslında. Ama ben bilgim, görgüm, tecrübem ve iyi niyetimle yaklaştığım zaman bir vakaya, az önce söylediğim gibi hastalık yok, hasta vardır deriz. O kişi için, muhatabım olan kişi için eğer ilacın gerekli olduğuna kanaat getiriyorsam reçete yazarım ve kullanmasını isterim. Ama ilaçtan fayda görmeyeceğini tespit ediyorsam, gözlüyorsam o zaman ilaç yazmam. Bazen hastalar ilaç yazmadığım için bile kızarlar. Çünkü doktora gidince ilaç yazılır gibi bakarlar. Ama ben inanmadığım bir şey yapmamak adına gerekmedikçe ya da faydası olmadığını düşündüğüm zaman ilaç yazmam.
1: Peki antidepresanlar bağımlılık yapar mı hocam?
0: Antidepresanlar bağımlılık yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Kesinlikle bağımlılık yapmaz. Bağımlılık yapan ilaçlar bellidir. Bu ilaçlar da yasal olarak özel reçeteye tabidir. Kırmızı reçete ya da yeşil reçete ilaçlardır bunlar. Normal yazdığımız reçeteler eczaneden alınabilir ve bağımlılık yapmaz. Antidepresanlar normal reçete ilaçlardır ve bağımlılık yapmaz, alışkanlık yapmaz.
1: Hekimin sunduğu süre kadar uygulaması, kullanması da önemli midir?
0: Kesinlikle birebir takip etmek gerekiyor. İlaçtan ne kadar fayda göreceğini belirlemek ve izleyerek buna karar vermek gerekiyor. Dediğim gibi ilaç taraftarı olmak ya da ilaç karşıtı olmak gibi bir ayrıma gerek yok. Bu bilimsel bir ayrım değil.
1: Denge ve itidal olması gerekiyor. İhtiyaç olduğu yerde sizin de ifade ettiğiniz gibi alınacak.
0: Ehil bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Oruç tutabilir mi Ramazan'da kişi? Diyelim ki hastalığı var, şeker hastası, kalp hastası veya depresyonu var. Kim karar verecek? Benim bildiğim kadarıyla fıkıhta bununla ilgili iki tane hüküm var. Bir, ehil ve dindar hekimin, ehli hazik bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Eğer ben ehilsem, içimin ehliysem, uzmanıysam ve dini hassasiyetim varsa ve ben o zaman oruç tutabilirsiniz diyorsam hasta oruç tutmalı. Tutmamalı diyorsam tutmamalı. Bu örnekteki gibi ben hastanın ilaç kullanmasına gerek görüyorsam ilaç kullanmalı. Ve hasta eğer doktoruna itimat ederse ve itibar ederse o zaman çok ilginç, kullandığı ilaç işe yarıyor.
1: İtimat ve itibar önemli.
0: Evet, evet. İtimat ve itibar etmesi lazım ve sizin hastayı, muhatabınızı çok iyi tanımanız, kavramanız lazım. O zaman ilaç kullanırsanız kullandığınız ilaç da işe yarıyor.
1: Evet. O zaman hekime gitmeden önce iyi araştırılacak ve mutmain olduktan sonra hekimin dediklerine uyulması gerekiyor.
0: Evet. Evet. Bununla ilgili bir pazarlık yapmaya gerek yok. Evet. Ve biliyorsunuz günümüzde alternatif tıp diye bir kavram var. Akra'da da bildiğim kadarıyla programlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Bunun sınırlarının çok muğlak olduğunu düşünüyorum. Bu sınırların iyi çizilmediğini düşünüyorum. Burada da yine o karşıtlık ya da taraftarlık fikri var. Yani hani limon nasıl bir meyvedir? Çaya, çorbaya limon diye satarlar limonu, değil mi?
1: Evet.
0: Yani her şeye yarar anlamında söylenir. Günümüzde o hale geldi ki bir yöntem, alternatif yöntem, sanki her hastalığa da devaymış, şifaymış gibi takdim ediliyor. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Burada da yine ehliyet,
1: liyakat
0: ve iyi niyet lazım. Ekonomik kaygılardan arındırılmış bir yaklaşımla kişi doğru tanımlanırsa o zaman o kişiye hangi tedavi şeklinin uygulanacağına karar verilebilir. Şimdi benim alanım psikiyatri, sadece ilaçlarla uğraşan bir alan değildir. Biz dahileci değiliz. Cerrah da değiliz. Biz ilaç kullanırız ama ilaç dışında çok fazla sayıda tedavi seçeneğimiz vardır. Psikoterapi duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Psikoterapi nedir? Terapi özel bir takım teknikleri, yöntemleri kullanarak kişide değişim sağlamaktır. Bir değişim elde etmektir. Değişimin sağlandığı her teknik, her yöntem terapi sayılabilir. Evet. Böyle bakarsak terapi birçok kişi yapabilir aslında. Ama bir hastada terapi mi uygulayacağız, ilaç mı vereceğiz, yoksa daha başka bir tedavi yöntemi mi uygulayacağız? Bunun kararını itibar ve itimat edebileceği hastanın ve liyakat sahibi ve iyi niyet taşıyan bir hekim karar vermeli bunlara. Doktor açısından da böyle, hasta ya da danışan açısından da böyle. Karşılıklı bir etkileşim var burada. Siz muhatabınızı ne kadar iyi tanıdıysanız, ne kadar iyi niyetle tanımaya çalıştıysanız o kadar çok yardımcı olabilirsiniz. Karşıdaki muhatabımız da bizim ne kadar bizi doğru anladıysa ya da ne kadar benimsediyse o kadar bizim uyguladığımız tedaviden fayda görür.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat,

0: Son olarak soracağım. Bir psikiyatriste ne zaman gitmeye ihtiyaç duyulur?
1: Bu aslında devlet politikasıyla alakalı bir soru. Biliyorsunuz birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak gibi basamaklar var sağlık organizasyon şeması içinde. Aslında tıp fakültesini bitiren doktorlar, pratisyen hekim diyoruz onlara ya da aile hekimi diye adlandırılıyor. Bu kişilerin eğitim süreleri boyunca çok donanımlı ve eğitimli olmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş önce onlara başvuruyor. Aslında buradan başlıyor iş.
0: Evet.
1: Koruyucu sağlık, koruyucu tıp uygulamalarının çok yaygınlaşması gerekiyor. Ve bilinçlendirme gerekiyor, bilgilendirme gerekiyor. Bize pratik olarak birebir başvurdukları zaman danışanlar ya da hastalar aslında bayağı bir zaman geçmiş oluyor. Bayağı bir zaman geçmiş ve kayıp oluşmuş oluyor. Hani ne derler? Kanserden korkma, geç kalmaktan kork derler. Bu genel böyle bir özdeyiştir. Aslında psikoloji ve psikiyatri alanında da bu geçerli. Problemler, sorunlar ne kadar erken tespit edilir, ne kadar erken başvurulursa kalıcı etki, kalıcı fayda o kadar fazla olur. Ne kadar geç kalınırsa o kadar tabii süreç olumsuz işleyebilir. Aslında dikkat edilecek temel unsurlar var. Uyku düzeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uyku normal bir insanın sağlıklı olması için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Uyku düzeni, uyku uyanıklık ritmi. Bunlar çok önemli. Bunlardaki bozulmaların çünkü hem psikolojik hem bedensel sağlık açısından önemli sorunlar oluşturduğunu görüyoruz. Beslenme çok önemli. Beslenme şekli, beslenmenin niteliği, niceliği bunlar önemli faktörler. Strese karşı dayanma gücü bu çok önemli. İnsanlar arası ilişkiler, kişiler arası ilişkilerde yaşanan zorluklar, güçlükler, bunların bir takım öncü belirtileri, aile içinde çocuklarda anne babaların gözledikleri bir takım davranış değişiklikleri. Bunlar tabii öncü belirtiler. Bunlarla ilgili bir problem ortaya çıktığı zaman aslında görüşmek lazım. Koruyucu sağlık açısından ama burada dediğim gibi öncelikle pratisyen hekimlere, aile hekimlerine büyük görev düşüyor. Sağlık politikalarının buna göre şekillenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, peki. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam.
1: Rica
0: Allah
1: ederim,
0: razı olsun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikiyatri uzmanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Yücel Ağargün'ü ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız, sağlık, sıhhat, afiyette kalınız efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Dokular patolojik durumu gösterir akupunktura göre organla ilgili ve o organ hangisiyle ilgili olduğunu ortaya koymada bize yardımcı olabilir. Mesela kişinin tendonlarında bir gerginlik varsa bu karaciğer ve safra kesesi problemini gösterir. Yani ağaç elementinde bir bozukluk olduğunu bize düşündürür. Kan damarlarıyla ilgili bir problemi varsa kalbi veya ateş elementinin bozukluğunu gösterir. Yine kaslarla ilgili bir zayıflık veya atrofi dediğimiz kasların daha da zayıflaması durumu varsa bu dalağı bize düşündürür. Dalak ve toprak elementini. Bunda bir yetersizlik olduğunu gösterir. Yine ciltle ilgili bir problem çıktığı zaman bu da metal yani akciğerlerle ilişkilidir. Cilt rahatsızlıkları da. Bu mesela yine terleme bize göre yani akupunktura göre akciğerlerle ilgilidir. Ve bu terlemedeki bozukluk da yine bazen akciğerdeki zayıflık kişide spontan yani böyle kendiliğinden olan bir terleme ile yani kişi durduk yerde terliyordur. Mesela aslında onun akciğer elementinde yani metal elementinde bir problem vardır. Biz ona yönleniriz.

0: Yine aynı şekilde böbreklerle ilgili bir sıkıntısı olanın onun kemikleriyle ilgili onun da kontrol ettiği doku kemiktir. Kemiklerin dejeneratif hastalıkları mesela ileri yaşlarda gelişiyor veya osteoporoz gibi hastalıklarda yine bizde böbrek özünün tükendiğini gösterir. Çiğde yine bazen bu duyu organlarıyla ilgili de problemler olabilir ve bu da bizi yine teşhiste o elemente doğru yönlendirir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadithi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Buyuruyor ki Peygamberi Zişanımız, İnnallâhe azze ve celle, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki, aziz ve celil olan Allah, yagfirü li abdihi, kulunu mağfiret eder, mâlem yaka'il hicab, perdeye, hicaba, düşünceye kadar, düşmediği müddetçe mağfiret eder. Kıyla soruldu, denildi ki, ve mâ vuku'il hicab, kişinin perdeye, hicaba düşmesi ne demek? Kale tahricun nefsu ve hiye müşrike. Adamın canı çıkar, nefsi vücudundan ayrılır müşrik olarak. O zaman işte hicaba düşmüş olur, perdeye düşmüş olur. O zaman olmaz artık. Mağfiret imkanı kalkmış oluyor. Böyle olmadıkça müşrike olarak, şirk koşmuş bir nefis olarak çıkmadıkça insanın canı, nefsi, Allah kulu mağfiret eder. Yani mağfiret kapısı açıktır. Mağfiret ne demek? Günahları Allah'ın örtmesi, affetmesi. Aslında örtmek manasından geliyor. Gafara, yağfiru, örtmek. Neyi örtüyor Allah? Kusurlarını, günahlarını kulun örtüyor. Var, yapılmış ortada bir mevcut suç, kusur var ama örtüyor. Affediyor, göstermiyor. Yani af gibi, affetmek gibi örtmek, günahları örtmek, bağışlamak manasına geliyor. Onun için aynı kökten gelen bir kelime daha var. Miğfer. Miğfer, askerin başına giydiği madeni başlık. Yani ok çarpmasın, kılıç kesmesin diye başına giydiği şey. E niye ona miğfer denmiş bu gafara kökünden, aynı kökten? O da başı örtüyor da ondan. Başı örtüyor, koruyor kılıç darbesinden efendim ve ok çarpmasından, efendim balta vurmasından koruyor. Evet, Allah mağfiret eder. Aziz ne

demek, celil ne demek? Aziz, iki manası var. Çok kıymetli olmak demek. Azzel meta'u derler. Yani mal aziz oldu, yani çok kıymetlendi. Değeri çok yükseldi. İkinci manası, kesinlikle galip olmak demektir. Allah azizdir. Yani düşmanını aman vermez, yani mutlaka yener. Birisi düşmanlık yaparsa, Allah da onunla savaş ederse karşı taraf perişan, yani aksi ihtimal yok. Mutlaka yener. Mutlak galip demek. Mutlaka galebe çalan demek aziz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu manasıyla geçiyor o kelime. Sakale ekfilniha ve azzeni fil hitab. Benim şu arkadaşımın demiş, Davud Aleyhisselam'ın huzuruna iki davalı davacı şahıs çıkmışlar. Diyor ki, bu kardeşimin 99 tane hayvanı var, benim de bir tanecik var. O bir taneyi de bana ver dedi ve azzeni fil hitab. Ve istemekte beni yendi, galip geldi. Yani 99 tane var, ötekisinin bir tanecik var, yendi gene. Efendim, bize hükmet, kim haklı diye Davud Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişler. Orada da azze, işte ve azzeni fil hitap, hitapta bizi yendi, galip geldi. Yani bana hitap istemekte galip geldi demek. Demek ki aziz kelimesinin, Allahu Azze ve Celle diyoruz ya, aziz Allah diyoruz ya, azizin iki manası var. Bir, çok çok çok kıymetli, yani son derece değerli. İkincisi, mutlaka galip demek. Aziz olan, celil ne demek? Celle ne demek? Celil olmak, ulu olmak demek. Ulu, celal sahibi olmak, ulu olmak demek. Ulu olan ve son derece kıymetli olan veya mutlaka galip olan Allahu Teala Hazretleri, efendim, kulunu mağfiret eder, affeder. Perdeye düşünceye kadar, hicaba düşünceye kadar. Hicap neymiş? Nefsinin, canının, ruhunun müşrik olarak teslim olması, çıkması. Yani ölmüşse artık affedilmesi bahis konusu olmaz. İş bitti. Ölmeden evvel, son nefesinden önce, efendim, aklı, bir de son nefesinden önce orada da bir ara devre var muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz, insan bir sağlıklı, afiyetli yaşıyor. Bir de ölmüş oluyor. Bu ikisinin arasında ne var? Ölümünün kesinleştiği, öleceğinin iyice belli olduğu, gözünden perdelerin kalktığı zaman. Ha, gözünden perdeler kalktığı zaman, o zaman ne olur? Gerçekleri görür. Cenneti görür, cehennemi görür. Kendisi cehennemlikse cehennemdeki yerini görür. Aman ya Rabbi, tamam pişmanım, döndüm. Şimdi mi aklım başına geldi? Firavun'a öyle buyuruyor Allah. Tam boğulacağı sırada, boğulması kesinleşince anladı kendisinin öleceğini. Allah da onu ara devreye soktu. Yani hayatla ölüm arasında, ölümünün kesin olduğu, gözünden perdenin kalktığı zamana soktu, gördü. Dedi ki, la ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail ve ene minel müslümin. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de Müslümanlardan. Alâne. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha evvel neredeydi aklın? Gezerken, tozarken, elinde güç, kuvvet varken, o zaman neredeydi? İmtihan bitti şimdi. Görüyorsun ahireti. Tabii görüp dururken inkar mümkün mü? Cehennem var mı yok mu? Görüyorsun alevlerini. Besbelli. Efendim, cennet var mı? Köşkleri görünüyor, kokusu duyuluyor. Perdeler kalkmış. Ha. Perdeler kalktıktan sonra, efendim, o zaman o yes halindeki insanın imanı, yani artık hayata dönmesi ümidi kalmamış insan. O zaman kıymeti yok. Daha önce aklı başındayken, dolaşıyorken, efendim, o zaman şey yaparsa, aklını başına toplarsa, tevbe ederse, vaziyetini düzeltirse olabilir. Bu bir bakıma müjdedir muhterem kardeşlerim. Demek ki ne günah işlese kul, Allah affedebilecek. Canı çıkıncaya kadar müddet var. Müjde yani. Günahım çok. Günahın çok ama Allah'ın rahmeti daha çok. Mağfireti daha çok. Allah'ın lütfu daha çok. Affeder. Ne olacak şimdi benim işlediğim haltlar, günahlar, hatalar? Affeder, telafi eder. Her şeye kadir. Ne yaparsa yapar. Yani seni affedince senin mağdur ettiğin insanları da taltif eder. Halleder o. Her şeye kadir. Affeder.
Ama perde düştükten sonra veya insanın perdeye düştükten sonra o zaman

Olmaz çünkü nefsi çıktı, iş işten geçti, müşrik olarak damgalandı artık, ahirete imtihan bitti, öyle göçtü. Müşriki de Allah asla affı mağfiret eylemez. Bu bir müjdedir ama gene de korkmamız lazım çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dur ben gene efendim eski hamam, eski tas, efendim biraz gençliğimin safasını süreyim, biraz paramı yiyeyim, kazandığım paraları, efendim sonra tevbe edeceğim. Edeceğim, tamam, haklısın, tevbe edeceğim kardeşim ama biraz şu felekten kağım alayım, murat alayım, efendim felekten ne çalayım, gün çalayım. O işte şeytanın aldatmasıdır. Tam öyle yaparken Allah küt canını alıverir. Boğaz Köprüsü'nde kaza olur, 7 tane araba birbirine girer, efendim işi biter. Virajı hızlı alır, kenardaki duvarlara çarpar, kendisi de yanındakiler de parça parça olur. Arabayı güzelce yanaştırır, doğalgaz borusu patlar, efendim araba cayır cayır yanar, şoför cayır cayır yanar, efendim bir anda işte. Az önce yaşıyordu bu adam, şimdi ne oldu bu adam veya bu kadın? Bitti. Onun için muhterem kardeşlerim, tir tir titremek lazım. Birden ölüm geliverirse diye, efendim, ölüme hazır olmak lazım. Şu bizim yolumuz, tasavvuf yolu nedir? Tasavvuf yolu, ölüme hazırlıklı olma yoludur. Dervişler hazır asker. Allah der, efendim tevhid eder. Böyle bir ilahi var biliyorsunuz. Çok güzel bir sözdür o. Niye hazır? Ölüme hazır. Hadi öl. Hadi bakalım gel dendiği zaman dur biraz bekleyeyim demeyen insan. Hazır. Abdesti var. Tevbesini yapmış. Efendim her şey tamam. İşte ondan önemli bu dervişlik yolu. Peki hocam yani daha bak 21 yaşındayım. Yani biraz sonra tevbe etsem fakülte bitse filan, en büyük kusurlardan birisi nedir biliyor musunuz? Tulü emel. Emelin uzun olması. Ne demek bu böyle büyük suç, büyük gaflet, büyük efendim kötülük, insan için çok negatif bir puan. Ne demek bu tulü emel? Tulü emel sahibi olmayacak insan. Ne demek? Bu şu demek, yani çok yaşarım demeyecek. Çok uzayacağını sanmayacak. Öyle olacak da böyle olacak da 3 senede bunu ödeyeceğim de 5. seneden sonra şunu yapacağım da ileriye doğru emelleri, ümitleri uzayıp gidiyor. Halbuki 2 saatlik ömrü kalmış. Halbuki 1 dakika sonra canı çıkacak. Tuğle emel en tehlikeli fikir ve duygudur. Çünkü nasıl olsa yaşayacağım diye tevbeden insanı geri bıraktırıyor. Rahatlık ve rahavet veriyor. Tamam daha dur bakalım gencim. Gencim ölmem, arzular kanımda bir çağlayan şırıl şırıl şırıl şırıl. Sen ölmem diye diretirsen Azrail peki canını almam diyecek mi? Dinlemez. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Eceli geldiği zaman kıpırdamaz, saniye geçmez, öne gelmez, sonra gitmez. Hadi biraz önce al canımı da az acı çekeyim, olmaz. Hadi biraz tehir et de tevbe edeyim, o da olmaz. Orada olacak. O anda iş bitecek. Onun için tuğle emel çok kötü bir duygudur. Büyükler bunu kitaplara yazmışlar. Ayrı bölüm açmışlar, bab açmışlar. Tuğle emel defterini kapatacaksın. O duyguyu içinden açacaksın. Ya ne olacak? Her an ölebilirim diye hazer üzere olacak ve hazırlık üzere olacak. Ölebilir misin? Ölmem daha. Hiç öleceğimi düşünmüyorum. Varsa bir tane baba yiğit er kişi çıksın şu ortaya ben biraz sonra öleceğim gibi bir duygu geliyor desin. Hepimiz yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Daha dur bakalım bugün pazar yarın pazartesi memuriyete gideceğim dükkanı açacağım ondan sonra şu olacak bu olacak. Ramazan'a çıkacağız inşallah bayrama hazırlık yapalım. İşte yaz gelince bahçeye şunu yaptıracağım yazlık yaptıracağım. Hiç kimse biraz sonra öleceğini düşünmüyor. Demek ki tuğle emeli hiçbirimiz öğrenmemişiz muhterem kardeşim. İçimize madem sinmedi, madem içimize girmedi, madem duygumuza yerleşmedi, tuğle emel defteri dürülmüş insan, o babı, o aslı kapatmış olan insan ciddi insan olur.
öleceğine göre hazırlık yapar. Her şeyi ona göre hazırlar, boş işlerden kendisini çeker, sevaplı işlere kendisini verir, hesaplarını kapatır, borçlarını öder.

Haksızlık değil mi? Haksızlık. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sorar. Her haksızlığın hesabını sorar. Sen kurnazsın da o paranın sahibi kurnaz değil mi? Ama şu var. Ödemek niyetiyle aldı. Zaten parası olmadığından aldı. Borç aldı. Çocuğunu evlendirecekti. Parası yok adamcağız. Memurcuk ne yapsın? Çocuk da evleneceğim demiş. Tamam. Gelin bulunmuş bilmem ne. Düğün yapılmış. Eş dosttan para alıyor ama bu adamcağız zaten maaşı kendisine yetmez. Yarısı ev kirasına gidiyor. Efendim yarısı ekmek parasına gidiyor. Bu parayı nasıl ödeyecek? Ödemek için çırpınıyor. Mahcup oluyor. Alacaklısını gördükçe mum gibi eriyor, ödeyemiyor. Bu ayrı. Bu hakiki borçlu. Allah buna yardım eder. Allah bunu affeder. Ama öyle insan var ki şu tarafa borcu var, bu taraftan araba alıyor, geziyor. Ya borçlunun katık yemesini doğru görmemiş büyüklerimiz. Kuru ekmek ye, borcunu öde demiş. Alacağı bir taktı mı, parayı bir aldı mı ondan sonra o bana yalvarsın diyor. Yazlık var, araba var, çeşit çeşit türlü türlü yemekler var. Efendim, keyfinde şeyinde bir eksiklik yok. Parayı bir türlü ödemiyor. Bu zulümdür. Değil bunun zulüm olması, zenginin fakiri kapısında bekletip parasını geç vermesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz. Kapıya gelmiş fakir, tak tak tak kapıyı çaldı. Allah rızası için muhtacım bir sadaka, hayır, zekat. Muhtacım, bekle orada. 3 saat, 5 saat, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 7 dakika, yarım saat neyse, bekletmesi, kapısında bekletmesi zulümdür diyor sahih hadiste Peygamber Efendimiz. Ya bu fakir, istersen veririm, istemezsen vermem. Zengin olan benim, paranın sahibi benim, istemezsen vermem. Vermeyeceksen söyle de gitsin. Yani geciktirip efendim şey, onu öyle orada bekletmek bile zulüm oluyor da, zaten adamın kendi parası, onu vermiyorsun, o zulüm olmaz mı? Var mı böyle borcuna sadık olup da borcunu ödeyen bir insan? Yok. Herkes enflasyon canavarını biliyor, paranın değerinin düştüğünü biliyor, parayı bir ay geç ödersem şu kadar daha az ödemiş oldum diye içinden seviniyor. Öyle değil mi? O zaman zulüm oluyor. Evet, tuğli emel yok, tasavvufta yok. Ne var? Ölüme hazırlıklılık var, hesabını bitirmiş olmak, daima efendim ruhunu teslim edecek bir rahatlık içinde olmak var. Bu zikirler o ahlaka ulaşmak için alet kısmı. Bunlar alet, ötekiler sonuç. O sonuç ulaşmadıktan sonra ne olur? Boşa gidebilir. Efendim, bazen de iyi insanlar oluyor. Mesela bir şehre gittim, birisi benden özel bir konuşma istedi. Hocam dedi, özel konuşacağım. Peki gel kızım konuş. Genç bir kızacağız. Efendim, dedi ki hocam çok utanıyorum diyor. Kızarıyor, bozarıyor, renkten renge giriyor böyle. Ben diyor çok suçlu, çok günahkar bir kulum. Allah beni affeder mi, mağfiret eder mi? Yani müsaade olsa bir canına kıyacak. O kadar utanmış, o kadar pişman. Kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Neden? Can çıkıncaya kadar Allah'ın kulları mağfiret etme imkanı var. Eğer işlediğin suç bir kulla ilgiliyse git parasını pulunu ver, helalleş, efendim işi düzelt. Eğer sırf senin ibadetlerinle, taatlerinle, seninle Rabbin arasında ibadetinle ilgili bir şeyse Allah'tan affı mağfiret dile. Ortada bir zarar varsa tazmin et, zararı gider. Tevbe et, Allah'ın yoluna gir, affı mağfiret iste. Allah-u Teala Hazretleri bak can çıkıncaya kadar mağfiret edeceğini efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Perde düşünceye kadar mağfiret imkanı var. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar Suretil Fatiha.

0: Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zenbi ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme, bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve hdina subulesselam ve neccina minezzulumâti ilen nûr. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: اللهم, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilâhe illâ ent. El-ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehud dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O

0: her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün övgüler O'na aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece O'na gösteririz.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
0: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en uğtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Yeni çağın rahatsızlığı, oyun oynama bozukluğu. Özellikle çocuklar ve gençlerde dijital oyun kullanımının bağımlılık düzeyine ulaşması, oyun oynama bozukluğuna ilişkin endişeleri artırıyor. Oyun oynama bozukluğu, oyunları kontrol edememe, günlük yaşamdan ve diğer ilgi alanlarından uzaklaşma olarak kendine gösteriyor. Kişinin oyunları sürekli düşünmesi, oynama süresinin giderek artması, ondan uzak kaldığında huzursuzluk yaşaması, daha önceki ifade aldığı aktivitelere ilgisini kaybetmesi önemli uyarı işaretleri arasında. Oyun nedeniyle aile, eğitim, iş ve sosyal yaşamın olumsuz etkilenmesi de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Oyun oynama bozukluğunun tanısında çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri tarafından yapılan klinik değerlendirmeler de önem taşıyor. Tedavide kişinin oyun oynama davranışını etkileyen durumların belirlenmesi, oyun kullanımını kontrol etmeye yönelik stratejiler geliştirilmesi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden yararlanılması hedefleniyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda vücudun biyolojik ritminden söz edeceğiz. Bir diğer adıyla sirkadiyen ritim. İnsan vücudu tıpkı bir saat gibi belli ritim içinde çalışıyor. Beden sağlığı ve ruh sağlığı açısından vücuttaki kimyasal olayların belirli bir ritme uyması gerekiyor. Ritimdeki en ufak bir aksaklık

bataklık sağlık sorununa sebep oluyor. Vücudun her şeyi yerli yerinde yapabilmesi ve sağlıklı olabilmesi için biyolojik saatin düzgün çalışması gerekiyor. Çünkü insan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranış uyumundan biyolojik ritim sorumlu. İnsan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranışlarındaki uyumundan biyolojik ritmin sorumlu olduğunu söyleyen nöroloji uzmanları, biyolojik ritim sirkadiyen ritim olarak da adlandırılır. Biyolojik ritim gece, gündüz, yaz, kış gibi gece koşullarından etkilense de çoğunlukla bu koşullardan bağımsız olarak çalışır. Tanımlanmış bazı genler de sirkadiyen ritmin oluşumunda önemli diyor. Biyolojik ritim, çevreyle uyum içinde yaşayabilmemiz için bir dizi bedensel olayı başlatan çalar saat ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Her insanın gün içinde hangi saatlerde uyumaya meyilli olduğunu ifade eden bir kronotipi var. Sabahçıl tipe sahip olanlar sabah erken kalkar, akşam erken yatar. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gün içinde daha verimlidirler. Akşamcıl kronotipine sahip olanlarsa verimlilikleri gün sonuna doğru artan, geç kalkıp geç yatan kişilerdir. Her organın kendine ait biyolojik bir ritmi var. Vücut işlevleri belli saat dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin zihinsel açıdan en verimli olunan saatlerin sabah 10, öğleden sonra 14 civarı olduğu belirtiliyor. Egzersiz içinse biyolojik saate en uygun dilim 16-17 arası. Beyin dahil olmak üzere neredeyse tüm organların kendine ait biyolojik ritmi bulunuyor. Bunlar iç kaynaklı bir uyarıcı tarafından senkronize oluyor. Biyolojik ritim sayesinde beyinsel aktiviteler, kalp atışı ve kalp basıncı, böbrek aktivitesi, hormonların üretimi ve salınımı, metabolizma, bağışıklık sistemi ve vücut sıcaklığı düzenleniyor. Sirkadiyen ritmi bozulmadan yaşayan kişilerin öğrenmelerinin daha kalıcı, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü, hormon dengelerinin daha sağlıklı olduğu biliniyor. Yine depresyon riskinin azaldığı ve kilo artışına yönelik de dengeli bir yaşamları olduğu gözleniyor. Peki nasıl oluyor da bu saat gibi işleyen sistem bozuluyor? Sirkadiyen ritim bozuklukları uyku uyanıklık ritminin bozulduğu durumlardır. Uyku uyanıklık ritmi içsel ve dışsal döngüler arasındaki dengesizliklere bağlı olarak devamlı veya tekrarlayıcı tarzda bozulmakta. Biyolojik saati etkileyen en önemli faktör ışık. Televizyon, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlardan yayılan ışık, sirkadiyen ritmin bozulmasında ana faktör. Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin, sirkadiyen ritmimizi etkileyen bir diğer faktör. Melatoninin salınımı 21-22'de başlar, gece 02-03'e kadar en aktif olduğu saatlerdir. Gece ışığa maruz kalmak, melatonin seviyesinde düşmeye neden oluyor. Normal şartlarda uyku, sirkadiyen ritim ve sosyal ritim uyum içerisinde. Bu uyum yeterli düzeyde ise gece yeteri kadar dinlendirici ve derin uyku uyunur. Gündüz de maksimum uyanıklık yaşanır. Yemek ve çalışma saatlerinin düzensiz olması, gün içinde çay ve kahve gibi içeceklerin fazla içilmesi veya geç saatlerde tüketilmesi de düzeni bozuyor. Mavi ışık ve elektromanyetik dalgalar yayan cihazların fazla kullanılması, sık seyahat etme ya da katarakt gibi nedenlere bağlı olarak ışık uyarınının azaldığı durumlar sirkadiyen ritmi etkiliyor. Kişisel uyku uyanıklık döngüsüyle 24 saatlik sosyal ve fiziksel çevre arasındaki dengenin bozulmasına neden olarak tekrarlayıcı veya uzun süreli uyku ritminin bozukluğuyla seyreden hastalıklara yol açıyor. Yine diyabet, obezite, depresyon ve kalp gibi hastalıkların oluşmasına ve ilerlemesine de neden oluyor. Birçok hastalığın tedavisinde yapılması gereken ilk adım burada da geçerli. O da yaşam tarzı değişikliği. Yani aslında fıtrata uygun olmaya çalışmak. Sirkadiyen ritim bozukluklarının tedavisi mümkün. Bunun için ilk adım yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi ve uyku hijyeni kurallarının uygulanması.
uyku ve uyanıklık

0: periyotlarının planlaması yapılarak programa uyma sağlanmalı. Sirkadiyen ritim bozukluğunun türüne göre gerekirse ışık tedavisi veya uykuyu düzenlemek ve uyanıklığı sağlamak amacıyla çeşitli ilaç tedavileri de kullanılabiliyor. Vücudun aslına uygun olan biyolojik ritim, bir başka ifadeyle sirkadiyen ritimden bahsettik. Bunun bozulmasının sebepleri ve bozulduğunda ortaya çıkabilen problemlerden söz ettik özetle. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Akra'da bugün stüdyomuzda çok kıymetli iki konuğumuz var. İnşallah çok güzel bir sohbet, muhabbet olacak. Her zaman rastlamadığımız bir konuşma olacağına inanıyorum. Böyle başlamak istedim. Bugün stüdyo konuğumuz bir İtalyan mühtedi olan Ömer Sakotelli beyefendi. Kendisinin iman yolculuğunu dinleyeceğiz ve zuhurata da tabi olarak anlattıklarına binaen sorularımızı soracağız. Ve yine hem kendisinin arkadaşı hem Türkiye yolculuğunda kendisine eşlik eden ve bize de bugün Ömer Bey'in çevirilerinde bize yardımcı olacak Cahit Erdoğan beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cahit Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Ömer Bey siz de hoş geldiniz.
3: Assalamu aleykum.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız diyerek başlayayım Ömer Bey.
2: Come stai Sidi?
3: Elhamdülillah çok güzel. Grazie efendim.
1: Sizleri burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tabii bugün böyle kıymetli bir misafirimiz var. Güzel bir program olmasını ümit ederek mikrofonların başında biz yerimizi aldık. Sizler de böyle radyolarınızın sesini biraz açarsanız inşallah bu güzel sohbette sizlerin de olmasını istiyoruz. Ömer Bey tabii İtalya'da dünyaya geldi. Farklı kültürler, deneyimler içinden geçerek hakikati bulan, imanla nasiplenen biri oldu. Tabii daha önce yaptığımız programlarda konuştuğumuz konulardan biri Allah muhakkak herhangi bir gayrimüslim ailede de biri doğmuş olsa ona iman yolculuğunu, onun işaretlerini gösteriyor. Kimileri de bu işaretleri takip ederek bulabiliyor. Ömer Bey elhamdülillah bu hakikati bulup iman nimetiyle nimetlenenlerden oldu. Diyelim ve Müslüman olmanın sizin için anlamı nedir diyerek ilk soruyla başlayalım.
3: Parlerò in italiano necessariamente, per cui vi dirò che il viaggio che sto facendo in Turchia mi porta a dire che essere musulmano significa arrendersi. Non nel senso di sconfitta, ma nel senso di resa consapevole davanti alla verità.

0: أو يفعل ما يريد. Non è fatalismo, è libertà. Perché quando accetti che non sei tu al centro dell'universo, diventi finalmente libero di essere te stesso.
1: Müslüman olmak teslim olmaktır, diyor Ömer Bey. Bu teslimiyet çaresizlik içerisinde olunan bir teslimiyetten çok hakikate bilinçli bir şekilde teslim olmaktır. İslam kelimesinin selam, barış anlamına ve teslimiyet anlamına geldiğinden yola çıkarak da dünyaya karşı savaşmayı bıraktığında insanın huzur bulduğunu, teslimiyetin aslında bu şekilde onun düşüncesinde vücut bulduğunu söylüyor. Benim için Müslüman olmak hayatımın temeline şu hadisi koymak demektir. Ben isterim, sen istersin ama Allah dilediğini yapar. Bu bir kadercilik değil, bu bir özgürlüktür. Çünkü evrenin merkezinde senin olmadığını kabul ettiğin an kendini gerçekten özgür bulursun.
2: Peki Ömer Bey, şimdi programın açılışında dedik ki işte Allah herkese imanla buluşabileceği o işaretleri bir şekilde gösteriyordur. Sizin İslam'la ilk tanışmanız nasıl oldu? Karar sürecinde sizi en çok etkileyen şey neydi? Bunları da merak ediyoruz.
0: Allora, io ho conosciuto l'Islam attraverso la gente marocchina circa 40 anni fa, io ormai ho 69 anni, e durante un paio di viaggi e poi in Italia. Ma non è stata la dottrina a convertirmi, è stato il silenzio, la profondità della preghiera. Un giorno ho visto un vecchio, per dire, che era in un cimitero e non parlava, non chiedeva niente. E poi è arrivato il richiamo della preghiera, ho sentito l'azan e ho visto lui che si prostrava. E ho pensato, ecco qualcuno che non negozia con Dio, non contratta, non si arrende. E ho capito che cercavo quello da sempre. E quello che mi ha influenzato più di tutto è la Shahada. La ilaha illallah, non c'è divinità all'infuori di Dio. E non è solo teologia, è fisica, è ontologia, è matematica. Che significa praticamente che tutto ciò che esiste è manifestazione dell'uno, l'essere che si manifesta attraverso uno specchio.
1: Aslında benim İslam'ı tanımam 40 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda 69 yaşındayım. İlk olarak aslında Fas'ta İslam'la tanıştığımı ve İtalya'da bazı Müslümanlarla tanıştığımı söyleyebilirim. Beni dönüştüren şey aslında İslam'ın kendi kurallar içinde barındırdığı kurallar, akideden çok namazdaki sessizlikti. Beni en çok etkileyen şey buydu. Bir gün bir mezarlıkta yaşlı bir adam gördüm. Konuşmadan duruyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Sonra ezan okundu. Adam kalktı, namaza durdu. Secde ediyordu. O an şunu düşündüm. İşte Allah'la pazarlık yapmayan birisi dedim. Hiç pazarlık yapmıyor. Bir kontrat yapmıyor. Sadece teslim olmuş, ona secde ediyor. Bu beni çok etkiledi. Ve o an aslında her zaman ben bunu aradığımı anladım. Yine beni en çok etkileyen şey de kelime-i şehadet oldu. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka bir ilah yoktur sözü beni çok etkiledi. Bu sadece teolojik bir cümle değil benim için. Tamamen fiziksel bir şey. Ontolojik, yani varlıksal bir konu, matematiksel bir konu, o kadar gerçek ve net. Yani şu anlama geliyor: var olan her şey bir tek Allah'ın tezahürüdür. Varlık aynada bize onu gösteriyor gibi algılıyorum. Beni çok etkiledi.
2: Evet, çok şükür Müslüman oldunuz ve Müslüman olduktan sonra tabii belli alışkanlıklar değişebiliyor diye tahmin ediyorum. Günlük hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Alışkanlıklarınız, yeni alışkanlıklarınız nasıl oldu?
0: Il tempo. Prima vivevo nel tempo lineare, passato, presente, futuro, sempre ansioso. E dopo la Shahada ho scoperto il tempo ciclico, le cinque namaz, le cinque preghiere, Fajr, Zohr, Asr, Maghrib e Isha. E sono come respiri. Inspiro la vita mondana, espiro preghiera, zikr, ziyaret, meclis.
1: Beni hayatımda en çok değişen şey zaman algım oldu. daha önceden aslında zamanı lineer bir şekilde algılıyordum. Yani geçmiş,

0: şimdi gelecek ve biraz da endişe veriyordu bu bana. Daha sonra şehadet getirdikten sonra aslında ibadetlerle beraber zamanın aslında döngüsel olduğunu keşfettim. Beş vakit namaz aslında bunun çok güzel bir örneği. Sabah namazı, öğle namazı, sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı, sonra tekrar sabah. Bunu biraz ben nefes alıp vermeye benzetiyorum. Nefes alıyorum, burada birazcık iş, dünyevi hayat vesaire. Nefes veriyorum, namaz, zikir, ziyaretler, sohbetler daha öteye ruhani bir boyut kazanıyor.
1: E la cosa che più è cambiata perciò è il ritmo. Prima correvo, adesso cammino. E quando cammino so dove andare. La Qibla non serve solo per orientarci fisicamente in preghiera, ma anche per direzionare il cuore.
0: Yine en çok değişen şey ritim oldu, hayatın ritmi oldu. Daha önceden koşarak yaşıyordum. Ama şimdi yürüyerek yaşıyorum. Bu şu demek aslında, yürüdüğümde nereye gideceğimi biliyorum. Namazlarda hani kıbleye dönmek, Kabe'ye dönmek sadece namaz için yönelmek değil, aslında kalbimizi de oraya yönlendirmek olarak algılıyorum.
2: Peki bu işte Müslüman olmak, dininizi değiştirmek çok ciddi bir karar ve sosyal olarak da bunun etkilerini etrafınızda görmüşsünüzdür. Aileniz, çevreniz, tepkiler nasıl oldu ve bunlarla nasıl mücadele ettiniz, nasıl başa çıktınız?
1: Mia mamma, anne ha sofferto molto. Non perché fossi diventato musulmano, ma perché pensava che avessi in qualche modo tradito la tradizione. Era cattolica, cristiana, una buona donna e temeva per la mia anima. E allora le ho detto, mamma, io non ho lasciato Gesù, l'ho ritrovato, il Corano al Karim, è chiamato Isa, Rohillah. E sua madre, Maryam, è l'unica donna che è nominata nel libro.
0: Aslında annem çok üzüldü. Buradaki temel üzüntü kaynağı Müslüman olmamdan çok benim ruhum için korkuyordu aslında. Ona bir zarar gelecek diye korkuyordu. Ben anneme o zaman şunu söyledim. Anne, ben İsa'yı terk etmedim. Onu yeniden buldum. Kur'an'da İsa aleyhisselam anılıyor. Annesi Meryem validemiz de Kur'an'da ismi ile anılan tek hanım diye ona açıkladım.
1: Non si è convinta subito, ma col tempo ha visto che ero più sereno, meno arrabbiato con il mondo. E poi alla fine mi preparava la cena per l'iftar quando facevo Ramadan. E prima di morire, Adriana, mia mamma, mi ha detto: Dio ha tante porte e tu sei entrato da quella giusta per te. Mio padre è il mio eroe e non ho mai conosciuto una persona più aperta, più conciliante, disponibile, il miglior amico che io ho avuto. E che Dio li benedica entrambi. Quanto all'ambiente sociale, ho perso amici, ma ne ho guadagnati altri. Ho imparato che chi ti ama per ciò che sei, resta. E chi ti ama per ciò che rappresenti, va via.
0: Annem tabi hemen ikna olmadı ama zamanla daha sakin biri olmamdan, dünyaya daha az kızgın, dünyayla daha az kavgalı birisi olduğumu gördü. Ve zaman içerisinde Ramazanlarda bana iftar sofrası hazırlamaya başladı. Annemin adı Adriana'ydı. Ölmeden önce bana şöyle söyledi: Allah'ın birçok kapısı var, sen kendin için doğru olandan içeri girdin, dedi. Babam ise benim kahramanımdır. Ben onun kadar açık kalpli, onun kadar uzlaşmacı ve yardımsever başka bir insan tanımadım. Benim sahip olduğum en iyi arkadaşımdı babam. Allah ikisini de bereketlendirsin, diyor. Sosyal çevreye gelince birçok arkadaşımı kaybettim Müslüman olduğumu öğrendikten sonra. Ama başka birçok arkadaş kazandım. Temelde de şunu öğrendim: seni olduğu gibi seven kişi seninle kalır. Seni kendini nasıl temsil ediyorsan, nasıl ifade ediyorsan öyle kabullenen ve seven kalır. Ama sadece bir dış görünüşle seninle irtibat kuran ise gider.
2: Peki bu Müslümanlıkla birlikte, İslam'a girişle birlikte tabii hayatınızda ve bazı rutinlerinizde değişiklikler oluyor. İşte ibadet artık girmiş oluyor. Bu iman ve ibadet hayatınız kariyerinizi, sosyal çevrenizi, onları nasıl etkiledi?
1: Io ero un agente di commercio, wakil tijara. Ho imparato dai maestri, non ho imparato a scuola. E sono figlio di artigiani e di agricoltori, è un lavoro umile. La fede non mi ha fatto cambiare lavoro, ma mi ha fatto cambiare il modo in cui lavoravo. Prima lavoravo per guadagnare, dopo ho trovato come ibada, l'adorazione, è un mezzo per vivere, per, non come la prova della tua realizzazione. Una vendita ben fatta, ben diversa da uno scambio di cose e di denaro.
0: Ben iş hayatında aslında bir ticaretle uğraşıyordum. Belli temsilciliklerim vardı. Ben işi ve ticareti okulda öğrenmedim. Tamamen ustalarımdan öğrendim. Ben bir zanaatkarın ve çiftçinin çocuğuyum. Mütevazi işlerle uğraşan bir aileden geliyorum. Dönüp baktığımda imanım işimi değiştirmemi gerektirmedi. Aynı işe devam ettim ama çalışma şeklimi değiştirdi. Önceden kazanmak için çalışırdım, başarılı olmak için çalışırdım. Sonrasında ibadet niyetiyle ve sadece bir geçim aracı olarak çalışmaya başladım. Benim için bir şeyi ispat etmenin, bir başarının kanıtı olmaktan çıktı çalışmak. Şunu kendime de bir prensip edindim. İyi yapılmış bir satış, bir değiş tokuş, bir para alışverişinden çok daha fazlasıdır. Bunu hedefledim.
1: Questo non perché vendere sia sacro, ma perché ogni atto con intenzione pura, con buona niyet, è simile a una preghiera. Quanto all'ambiente sociale, sono diventato più sereno, più tranquillo. Prima partecipavo molto alla vita sociale, no? Dopo ho imparato che la calma, la natura, il silenzio è come una lingua di Dio. Tutto il resto è una traduzione approssimativa.
0: Bunu tabii böyle söyleyince satış kutsal bir iş olduğu için vesaire değil ama saf niyetle yapılan her şey gibi onun da bir ibadete dönüşebileceğini ifade etmek için söylüyorum. Sosyal çevreme gelince daha sakin biri oldum. Önceleri sosyal hayata çok katılırdım. Sonrasında daha çok sükuneti, doğayı, sessizliği tercih etmeye başladım. Aslında doğanın ve sessizliğin bir nevi yaratıcının dili olduğunu öğrendim. Geri kalan her şey yakın sayan bir çeviriden ibaretti.
2: Peki, çok güzel bir özet oldu. Peki Müslüman olduktan sonra hangi konularda sizin bakış açınız değişti? Yani biraz önce mesela işte hayata karşı daha sessiz olduğunuz, hatta o sessizliğin Allah'ın bir dili olduğunu söylediniz. Farklı bir bakış açısı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Sizin hangi konularda bakış açınız değişti?
1: Non voglio scioccare. La morte. La morte perché prima avevo paura di morire. E dopo la shahada ho capito che la morte è un'illusione, anche se difficile da smascherare. Esiste solo la trasformazione. Il Corano dice: ogni anima gusterà la morte. Kullu nafsin da'iqat al-maut. Ma anche non dire morti di coloro che sono uccisi sulla via di Dio. Sono vivi, ma siete voi che non lo percepite. E allora ho capito che la morte sono come l'uno e lo zero. Non sono opposti, ma sono una sequenza. La morte è solo il passaggio da uno stato all'altro stato.
0: Sizi şaşırtmak istemem ama bakış açımın en çok değiştiği şey ölüm oldu. Önceden ölümden çok korkardım. Müslüman olduktan sonra her ne kadar maskesini indirmek çok zor olsa da onun bir illüzyon olduğunu anladım. Aslında ölümle beraber sadece bir dönüşüm vardı. Kur'an'da da bunu ayet-i kerimede söylendiği gibi her canlı ödümü tadacaktır deniyor. Hepimiz öleceğiz ama aynı zamanda Allah yolunda ölenler için ölüler demeyin, hayattadırlar fakat siz hissedemezsiniz ayet-i kerimesi de var. Bunlar benim için çok ışık tutucu oldu. Anladım ki hayat ve ölüm aslında bir ve sıfır gibi, yani birbirinin zıddı değil ama bir sıralı, yani bir sıfırdan sonra bir geliyor, birden sonra sıfır geliyor gibi. Bir ölüm bir halden diğerine geçiştir. Bunu anladım.
1: Insomma, mi sento un po' come l'asino, no? Che però diventa polvere, ma la polvere poi diventa fiore, e il fiore diventa profumo, e nulla si perde. Tutto il creato è ben regolato con precisione. E difatti io non capisco come tante persone intelligenti, famose, rifiutano anche solo l'idea.

0: idea di discutere.
1: Aslında burada bir hayvanı ele alalım. Bir eşek mesela, o ölüyor, bir toza dönüşüyor. O toz bir çiçeğe dönüşüyor. O çiçek bir kokuya dönüşüyor, bir parfüme dönüşebiliyor. Yani hiçbir şey kaybolmuyor aslında. Tüm yaratılış hassas bir şekilde, son derece dengeli bir şekilde aslında düzenlenmiş. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri de birçok zeki ve ünlü insanın bu konuları tartışma fikrine bile son derece uzak olması ve bunu reddetmesi.
2: Peki bu hayatınızda bu noktaya kadar işte neler değişti, sosyal çevreniz, sizin bakış açınız nasıl değişti diye bunları konuştuk. Peki mesela hani bazen kişiden kişiye değişebilir. Bir ayet, bir hadis insanı böyle bir bakış açısını değiştirir, bir çok etkileyebilir. Sizin hayatınızda bu hayatınızı değiştiren, yolu böyle bir anda aydınlatan ayetler, hadisler oldu mu?
0: La hadis kutsi che dice era un tesoro nascosto e ho amato essere conosciuto. Così ho creato la creazione. Ah, questo hadith qua mi ha fatto capire tutto. Dio non ha creato il mondo per suo bisogno, ma per amore, mahabbat. Voleva essere conosciuto. E come può essere conosciuto? Solo attraverso lo specchio che noi uomini rappresentiamo, il molteplice.
1: Evet, beni çok etkileyen bir hadisi kutsi oldu. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim, böylece mahlukatı yarattım. Hadis-i şerif. Aslında bu hadis-i şerif bana her şeyi anlattı. Allah dünyayı bir ihtiyaçtan değil, dünyaya varlığa bir ihtiyacı olduğundan değil, sevgiden dolayı yarattı. Bilinmek istedi ve bir olan nasıl bilinebilir diye baktığımızda da aslında sadece çokluğun aynasında bilinebilir bir olan. Bizler bir aynayız. Bunu söylüyor Ömer Bey.
0: Alla fine noi uomini siamo gli specchi. Io, tu, l'asino, il gatto, il silicio, il miele, le mele. Insomma, siamo tutti specchi in cui Dio vede se stesso nelle diverse forme. E quando lo specchio umano è pulito, cioè quando al cuore puro, Hanif, e c'ha l'ego minimo, allora Allah si riconosce perfettamente.
1: Bu ayna metaforundan yola çıkacak olursak, yani biz insanlar, ben, siz, bir eşek, bir kedi, silikon, bal, elmalar, hepsi aslında farklı formlarda bir ayna görevi görüyor ve insanın aynası olan kalbi temiz olduğunda, nefsini ne hakim olduğunda, terbiye ettiğinde Allah ona kendisini mükemmel bir şekilde tanıtır.
2: Evet, gerçekten bu ayna metaforu da çok güzeldi. Farklı bakış açısıyla düşünülmüş güzel bir metafordu. Peki şunu da merak ediyorum. Arayış içinde olan birine İslam'ı doğru anlatabilmek için nasıl yaklaşmalı ya da ne araması gerektiğini bile bilmeyen birine nasıl yaklaşırsınız?
0: Difficile, ma dico non spiegare, ascolta. La persona quando cerca qualcosa non ha bisogno di dottrina, ha bisogno di essere vista, ascoltata. Quando qualcuno ti chiede dell'Islam, prima chiediti perché mi sta chiedendo questo, che cosa cerca davvero. Forse cerca la pace, forse cerca il senso, forse cerca solo un amico. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cosa ha detto? Facilitatevi le cose e non complicate. Yassur ve la tuyassiru.
1: Bu zor bir soru ama size birisi, bir arayışta olan birisi bir şey sorduğu zaman aslında ona kuralları, doktrinal bir şeyleri anlatmak yerine en önemlisi onu dinlemek. Gerçekten ne arıyor, ne istiyor, bunu anlamaya çalışmak çok önemli. Çünkü bir arayışı olan kişinin bir bilgi yığınına, bir kurallar dizisini duymaya ihtiyacı yok. Daha çok kendisinin fark edilmeye, görülmeye ihtiyacı var. Aslında en doğru olan şey şu, birisi bize İslam'la ilgili bir şey sorduğunda önce kendini sor. Bunu bana neden soruyor? Gerçekte ne arıyor? Bunu anlamaya çalışmak çok önemli. Belki bir iç huzur arıyor. Belki kendince bir anlam arıyor. Belki de sadece bir arkadaş arıyor. Bunu anlamak çok önemli. Özellikle Hazreti Peygamber'in şu hadis-i şerifi çok önemli. Bu ilişkide mutlaka kolaylaştırın ama zorlaştırmayın hadisini akılda tutmak gerekir.
0: Cioè appunto non iniziare con le regole, inizia con il cuore. Dici l'Islam è semplice, è dire non c'è divinità tranne Dio, la ilaha illallah. E poi vivere di conseguenza questo. E se la persona non sa cosa cerca, allora fai tu da specchio. Vivi con sincerità, umiltà, ascolta e non predicare, testimonio, shada.
1: Birisine bu arayıştaki birisini neyi aradığını bilsin ya da bilmesin, yaklaşmak için önemli şey kurallarla başlamamak, kalp ile başlamak. Yani kalbimizi açık bir şekilde ortaya koyarak onu da anlamaya çalışarak başlamaktır. Ona şunu söylemek çok anlamlı olabilir. İslam basittir. Allah'tan başka bir ilah yoktur demektir İslam. Ve bundan sonra da buna göre yaşamaktır. Eğer kişi ne aradığını bilmiyorsa bizim ona bir ayna olmamız çok kıymetli olur. Samimi bir şekilde, tevazuyla, onu dinleyerek ve bizim samimi yaşayışımızla ona bir ayna olmak en önemli şey. O kişiye vaaz etmenin, bir vaaz eder gibi bilgi aktarmanın pek bir faydası olmayacaktır. Ama ona yolculukta eşlik etmek, onun bu yolculuktaki şahit olmak çok kıymetli olacaktır.
2: Evet, gerçekten çok güzel bir yaklaşım. Bunu sizden duymak bizim için çok kıymetli Ömer Bey. Evet, böylelikle vaktimizin de sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bize vakit ayırdığınız, bu güzel deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Grazie tante a voi per l'opportunità che mi avete dato, per me è un onore, un piacere e spero inshallah che se c'è qualche cosa di buono questo venga accettato da Allah, perché tutti i meriti sono sempre di Allah.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir onurdu. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya vesile olan bir şey olmasını ümit ediyorum. Çünkü hepimiz onun rızası için yaşıyoruz.
2: Eyvallah.
0: E se ci sono degli errori sono miei.
1: Eğer söylediklerim içerisinde bir kusur, kabahat, hata varsa hepsi bana aittir. Onu belirtmek isterim.
2: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Şahit Bey, size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bu güzel sohbeti daha rahat anlamamız için destek olduğunuz için çok sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, bugün çok kıymetli bir yolculuğa şahit olduk. Farklı kültürden, farklı bir yaşamdan gelip hakikati arayan bir kalbin nasıl değiştiğini, hayatında neler olduğunu, nasıl değişikliklere şahit olduğunu dinlemiş olduk. Tabii her insan, her gayrimüslim, henüz İslam'la şereflenmemiş kimse, İşte bazen bir cümleyle, bazen bir karşılaşmayla, bazen erken, bazen daha ileri zamanlarda, geç demeyeyim, daha ileri zamanlarda İslam'la buluşabiliyor. Biz bugün Ömer Sakkotelli beyefendinin İslam'a girişini ve İslam'la tanıştıktan sonra neler yaşadığını dinledik. Bizler için çok keyifli bir sohbetti. Siz kıymetli dinleyicilerimiz de bize eşlik ettiniz, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
3: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
4: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
5: Akradaşım, yoldaşım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru

0: bu yolu öğretici ve rahmet olarak, hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
3: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İçteki huzur adını verdiğimiz özel bir programla huzurlarınızdayız. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Modern dünyada bu koşuşturma ve karmaşa içerisinde hepimizin aradığı bir şey var. Elbette ki huzur. Hepimiz mutluluk ve huzurun peşinden koşuyoruz. Baktığımızda bu iki kavramın birbirine yakın olmakla birlikte elbette derinlikli anlamda çok daha başka yansımaları var. Bu program serimizde de aradığımız mutluluk ve huzur kavramlarının hangimizin bizi gerçek manada mutmain edebileceğine dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Farklı uzmanların katılımları eşliğinde. Tabii kimimiz onu başarıda arıyoruz, kimimiz varlıkta arıyoruz, kimimiz belki sükunette arıyoruz, kimimiz sevgide arıyoruz. Peki tanıtımlarda da sorduğumuz gibi acaba gerçek huzur nedir ve mutluluktan farkı nedir? Bunları bu program serimiz boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Elbette hayat kılavuzumuz ekseninde de konuya giriş yapmak üzere kıymetli bir misafirimizle programımıza başlayalım öyleyse. Profesör Doktor İbrahim Işıtan beyefendi misafirimiz olacaklar. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ekta Bey.
3: Nasılsınız efendim?
4: Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. İyi. Sizler nasılsınız? Siz de afiyetlisinizdir inşallah.
3: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, günümüz dünyasında insanların belki bunca telaş içerisinde bazen birbirine sordukları sorulardan biri olarak da ya da kendi arayışları anlamında da cevabını bulmaya çalıştıkları sorulardan biri de olabilir. Mutluluk mu, huzur mu? Düşündüğümüzde belki bu iki kavram çağrıştırdığı anlamlar itibariyle dışarıdan görünen ya da içte hissedilen gibi bir yansıması var sanki. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl tanımlamak lazım?
4: Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hangisi öncelikli bir kavram olarak ele alınmalı? Huzur mu, mutluluk mu? Biz ondan ziyade bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kurarak, tanımlarını yaparak başlayalım. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla bağlantılı hangi kavramlar kullanılıyor ve içerikleri üzerinden gidersek topluca bir fikir vermiş oluruz inşallah. Şimdi huzur dediğimizde huzurda olmak, biliyorsunuz var olmak demek aslında. Hadara Arapça kökü itibariyle kavram var olmak anlamına geliyor. Mutluluk da bizim saadet kavramıyla ifade ettiğimiz insanın kendisini kalben ve zihlen olumlu bir etki altında hissetmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Öncelikle belki huzur kelimesini şöyle tanımlayarak başlayalım. Maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçların yerine gelmesi vesilesiyle elde edilen bir rahatlama, itminan hali diyebiliriz huzur kelimesine. Yani insanın bedeni var, ruhu var, kalbi var. Daha birçok kavramlar da var bununla bağlantılı ama insanın maddi ve manevi boyutlarının olduğundan bahsediyoruz. Ve bu iki ihtiyaç hali, insanın yönetim merkezi olan kalbinde bu iki dünyanın ihtiyaçları bir nehir gibi akıyor aslında. Ve sonuç itibariyle insan da bu ihtiyaçlara cevap üretmekle çalışıyor. Dolayısıyla işte o cevap ürettikten sonraki elde ettiği itminan haline biz mutluluk diyebiliriz. Huzuru bir anlamda ihtiyacımız olan maddi ve manevi ihtiyaçları yerine getirerek, onları önce hissederek, tabii ki işin bu tarafı da var, hissederek ve daha sonra da bunların gerekli cevaplar üreterek, bunlar maddi olabilir, yemek içmek gibi veya manevi olabilir, sevgi, muhabbet gibi, bu ihtiyaçları gerekli, itidalli bir şekilde yerine getirdikten sonra insanın kalbinde ve zihninde olumlu olarak bir etki bırakmaları söz konusu. İşte biz bu etki haline mutluluk diyebiliriz. Yani bir rahatlama ve neşe hali insanda hakim olur. Genelde de bunu günlük hayatta daha da normale indirirsek, insan hoşlandığı bir şey gerçekleştiğinde neşeleniyor, mutluluk hissediyor. Ama işte burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neşelendiğimiz, mutluluk hissettiğimiz durum kalıcı mı, geçici mi? Yani bizim nefsani arzularımız üzerinden de biz rahatlama yaşayabilir ve bir mutluluk hissi bizde uyanabilir. Zaten işte günümüzün insanın da bu konuyu gündeme almasının temel bir sebebi aslında maddi anlamda birçok ihtiyacı fazlasıyla yeme içme, giyinme, barınma gibi elde ettiği halde bir türlü içsel, ruhi, kalbi ve zihni rahatlamayı sağlayamıyor. İşte burada ihmal edilen aslında, belki konumuzun önemi de buradan kaynaklanıyor. Manevi ihtiyaçlar ve istekler gizli olduğu için, kalbin arka planında olduğu için onları birçok insan fark edemiyor. Fark etse de onlara yönelik cevaplar üretmiyor. Daha çok birinci ihtiyaç dediğimiz zahiri olan, bedeni olan, mülk alemine ait olan ihtiyaçlar daha çok gözümüze gözüküyor. Görünür halde olduğu için, onları kolayca müşahede ettiğimiz için onların tedarikine çalışıyoruz. Onlara cevap vermeye çalışırken bu ara maddileşiyoruz, sekülerleşiyoruz, modern tabiri kullanırsak. Ve bu şekilde de zaten günümüzdeki modern hayat da Batı medeniyeti çerçevesinde geliştiği için daha çok maddi ihtiyaçları tatmin etme üzerine kurulu bir sistem. Devletler de böyle kurulu. Genelde siyaset ekonomiyle uğraşır daha çok. Sanki insanların ihtiyaçları sadece yemek içmek gibi, ekonomik ihtiyaçlarmış gibi. Maalesef bunun da üzerine kurulmuş bir toplum söz konusu. Toplum da ağırlıklı olarak böyle olunca yeni doğan insanlar da farkına varmadan bu hengameye kapılıyor ve bu selin içerisinde bir damla olarak devam ediyor. Ama biz araştırmalarımızda ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, Peygamber Efendimiz'i takip ettiğimizde ve bütün peygamberleri takip ettiğimizde bu işin böyle olmadığını, aslında gerçek huzurun huzurda olmak, yani bütün varlığı inşa eden, yaratan varlığın huzurunda olduğunuzda ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü merkez kuvvetle bağlantı koptuğu andan itibaren sizin parça olan ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz, o parçaları puzzle'ın parçaları gibi bütünleştirmediğiniz takdirde, bir merkeze bağlamadığınız takdirde, merkezden kopuk şekilde yaşadığınızı düşünün. Böyle bir halde tabii ki o parça içerisinde yaşamış olacaksınız. Yani bir köy düşünün. O köy devletin hiçbir şemasında yer almıyor. Bir ilçenin köyü değil veya bir ilin köyü değil. Bir devletin ilinin parçası değil. Yani orayla kimse ilgilenmiyor. Ne olur bu köyün insanının hali? Kötü olur çünkü kimse ilgilenmez. Su, elektrik gitmez ve benzeri ihtiyaçları karşılamaz. Aynen bunun gibi kendimizi ilahi merkezden, Rabbimizden, yaratan, yaşatan ve her türlü güce sahip ve her türlü imkanı bize sunan yaratıcının, yaratıcıyla olan bağı keserek yaşadığımız atmosfer aslında bizi yalnızlığa sürüklüyor. Ve insanlardan da, yediklerimizden, içtiklerimizden, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dolayı da aslında kısmen bir rahatlama yaşamakla birlikte bunlar kalıcı olmuyor, fani oluyor, geçici oluyor. Dolayısıyla o zaman şöyle toparlayalım.

0: Ben de sana hidayet rehberi olarak kitabı gönderdim. İşte mutluluğunu sağlamanın yolu o hidayet rehberine uyarak felaha ermektir. Bununla ilgili Bakara suresinin ilk ayeti kerimeleri çok enteresan. İsterseniz onları okuyabilirim.
1: Evet hocam, buradan hareketle yüce kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de huzur ya da mutluluk anlamında ya da bunu yakalamak anlamında hangi ayeti kerimeler yer alıyor? Buyurun.
0: O zaman bu meseleyi buraya bağlamışken, yani Cenab-ı Hak bakın felaha eren, yani mutluluğa eren insanları hemen ikinci surede Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerinde Bismillahirrahmanirrahim Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur diyor Cenab-ı Hak. Kendi kitabını kendisi tanımlıyor. Ve bu kitap önemli olan şu, muttakiler için bir yol göstericidir. Muttaki ne demek? Sakınarak, çekinerek, biraz önce ifade ettiğimiz Allah'ın emirlerine uyarak ve onun yasaklarından kaçınarak. Yani aslında merkez kuvvetle birlikte hayatını düzenleme projesi yapan insanlar için bir yol göstericidir, bir kılavuzdur, bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Peki bu muttakiler kimlerdir diye tanımlama isterseniz diyor Cenab-ı Hak. Onlar ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar bir kere gaybe, görmedikleri Allah'a, meleklere ve buna benzer görünmeyen dünyanın var olduğuna, sadece görünür dünyanın varlığına iman edenler değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi günümüzün problemi madde anlayışlı, hayatın kaynağı maddedir diyen filozofların kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu bir batı dünyası var şu an. Hristiyanlığın da kenara itildiği ve bunun üzerinden İslam'ın da kenara itilmeye çalışıldığı bir modern anlayışta bakın görünmeyen dünya ile alakalı hiçbir perspektif sunulmuyor. Ne geldiğimiz yerle alakalı, melekuti alemle alakalı, ne de gideceğimiz ahiret hayatıyla alakalı hiçbir perspektif sunulmadan insanların huzurda olamayacakları aşikardır. Huzurda olamayan, yani Allah'ın huzurunda onunla bağlantılı yaşayamayan insanların da sonuç itibariyle felaha, huzura ve mutluluğa daha doğrusu ermeleri mümkün değil. Demek ki bunlar önce görünür alemin ötesinde başka bir alemin var olduğuna iman ederler. Bunlar namaz kılarlar. Yani merkez kuvvet olan Cenab-ı Hak ile, yaratıcı ile bağlantı kurarlar. Çünkü namaz salat kelimesiyle ifade edilir ve bağlantı kurmak demektir. Sıla kökünden gelir. Ve bakın hemen başka bir duruma geçti. Allah'ın rızık olarak onlara vermiş olduğu her şeyden, genelde maddi olarak anlaşılır, infak etmek tamam doğrudur ama ilim de bir rızıktır. Buna benzer fikir de bir rızıktır. Bunları paylaşmak da Cenab-ı Hakk'ın rızkı olduğu için her türlü maddi manevi ne kadar rızık vermişse bunların hepsinden infak ederler. Yani harcarlar, paylaşırlar, insanların istifadesine sunarlar. Bakın aslında burada bir medeniyet projesi çerçevesi çizilmiş oluyor. Ve aynı zamanda bunlar vellezine yu'minne bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yuqinun. İşte bu insanlar sana indirdiğimiz kitaba nasıl ki senden önce indirdiklerimize de iman ettikleri gibi sana indirdiğimizde iman edenler. Bakın burada imanın Hazreti Adem'den son peygamberimize kadar hepsini içine alıyor. Yani biz sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş insanlar değiliz. Biz bütün Allah'ın peygamberlerine ve bütün kitaplarına, yani zaten Allah'ın gönderdiği kitap onun ilahi vahyi olduğu için bir tanedir. Zaman zaman yenilenmiştir. Peygamberler de her dönemde bir tanedir veya nebi olarak birkaç tane olabilir. Dolayısıyla bakın burada bir bütün sisteme iman ediyoruz. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. Ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar da ahiretin, yani bir sonun geleceğini ve hesabın verileceğini bilen insanlardır. Şimdi düşünün, hesabın verileceğini hesaba kattığınızda dikkatli yaşarsınız. Ama hesapsız bir yaşam planı çizdiğinizde, ki bugünkü insanımızın da huzursuzluğunun bir sebebi, mutluluğu yakalayamayışının bir sebebi hesap verme felsefesiyle psikolojik ruh hali hareket etmediği içindir. Yani bugünün hürriyet algısı, gençlere çok soruyorum, aldığım cevap şu: istediğimi konuşurum, istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi yaparım. Hep istediğimi yaparım. Ama bu istediğin nefsani mi, rahmani mi olması arasında bir fark görmüyor. Dolayısıyla biz aslında dinden uzaklaşarak rahmani ve şeytani olma düşüncesinin de geriye atıldığını görüyoruz. Çünkü modern felsefede, anlayışta insan ne ile mutlu olursa onu yaparak mutlu olur. Bırakın istediğini yapsın. İşte bu felsefeyle Batı medeniyeti hareket ettiği için şu anda aile kuramıyor, gençlerini koruyamıyor, uyuşturucudan koruyamıyor. Neden? Çünkü insanlar isterlerse zararlı olan alışkanlıkları da edinirler.

0: da kullanırlar. Bu şekilde mutlu oluyorlarsa olsunlar. Peki başlarına gelen belaları nasıl def edeceğiz? O kendi tercih ediyor diyor. Bakın bu kadar insanı yalnızlaştırmış bir atmosferden bahsediyoruz. Ama buradaki anlatılan ayetlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bunu anlatıyor. Bize bir perspektif, bir hayat algısı ve bir hesap verme düşüncesini de yerleştirmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ulaike ala huden min Rabbim. Bak huden kelimesi başlangıçta geçti. Huden lil muttakin yine burada işte diyor bu şekilde hareket eden bu projeye sahip olan insanlar Rableri tarafından bir rehber üzere yaşarlar. Yani bir kılavuzları vardır, bir rehberleri vardır. Yolculuğu, hayat yolculuğunu ona göre yaşarlar. Bakın görüyor musunuz? Huzurun ve mutluluğun kaynağının hidayet rehberi edinmede yattığını. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Modern insan bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ve dinimizi zaman zaman yaşanan bir hadiseymiş gibi böyle ihtiyaçlardan bir ihtiyaçmış ve zaman zaman da onu giderme peşine düşüyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a. Aslında bu bundan çıkmak lazım. Din bir hayat rehberidir, bir yaşam kılavuzudur ve yaşam nizamıdır. Bütün boyutlarını hayatın bu hidayet rehberine göre şekillendirdiğimizde ancak huzura kavuşabiliriz.
1: Evet, şunu da ekleyelim. Hayatın ta kendisidir hocam. Bölüyoruz bahsettiğiniz üzere. Sadece dini ritüeller anlamında değildir. Yine değindiğiniz gibi bizatihi hayatın ta kendisi, yani ailevi ilişkileri düzenleyen, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, toplumsal problemlere çözüm yolları sunan bir kılavuz ve rehberimiz var. İlahi mesajın yer aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Dediğiniz gibi bunu hayatın tamamını aslında yansıtabilirsek birçok problemin de üstesinden gelmek mümkün olacak. Buyurun.
0: Hatta birçok değil, bütün problemlerin üstüne
1: evet,
0: gelebiliriz. Çözülmeyecek hiç problem yok. Sadece o probleme yaklaşım tarzı ve bunun kaynağının yaratıcı olduğunu ve bunun modelinin Hazreti Peygamber olduğunu artık bütün Müslümanların çok iyi anlaması, artı bütün insanların çok iyi anlaması. O yüzden ecdadımız fetihler yapmış. Yani hidayet rehberinin Allah olduğunu ve bu modeli bize aktaracak olan kişinin de peygamber olduğunu ispatlamak, anlatmak için gitmiş. Bilsinler, duysunlar, inanmasalar bile bizim gölgemizde yaşasınlar. Çünkü bu ilahi şemsiye inanmayan insanları da içine alacak kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ve ulaike humul muflihun, işte onlardır diyor, felaha erenler. Yani mutluluğa erenler. Şimdi bununla bağlantılı yine Müminin Suresi'ndeki ayetleri de okuyarak bu kısmı tamamlayayım inşallah.
1: Buyurun.
0: Hızlıca. Bakın yine felah kelimesinin kullanıldığı, yani mutluluk açısından baktığımızda Müminin Suresi'nin ilk 10 ayet kelimesi aynı minvalde devam ediyor. Kat eflehel müminun. Müminler ancak felaha erer. Yani saadete, huzura kavuşur. Ne demek? Yani yaratıcısına güvenmiş, onun gönderdiği peygambere bağlanmış ve bu merkez kuvvetiyle hayatın projesini kuran, hayatını buna göre organize eden, bu çerçevede lütfun da hoş, kahrın da hoş, beni ne ile imtihan edersen ona göre tavır alırım, nimet verirsen şükrederim, sevap kazanırım, sıkıntılar verirsen o da hoş, onunla da sabrı öğrenmiş olurum. Yani burada aslında hayatın bütün sıkıntıları veya bütün lütufları, iyilikleri veya kötülükleri, aslında kötülük yok bu anlamda, yani karşılaştığımız bütün olaylar aslında bizim sonuç itibariyle felaha ermemiz, kişiliğimizi şekillendirmemiz ve şahsiyetimizi mükemmel bir şekilde inşa etmemiz içindir. Bu anlamda tabii ki zorlamak ve zorlanmak gerekiyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bakın diğerinde Bakara suresinin başında namazı kılarlar, dosdoğru ikame ederler dedi. Burada diyor ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Yani kime karşı namaz kıldıklarını, kiminle bağlantı kurduklarını bilirler. Namazı taklidi olmaktan çıkarırlar. Tahkiki olarak, yani ben şu an inandığım, güvendiğim, bağlandığım, hayatımı şekillendiren yaratıcının, bana her şeyi veren ve bana aynı zamanda irade verip bir tercih hakkı da veren, bu tercihe göre de hayatımı organize etmeyi planladığım Rabbimin önünde onunla şu an bağlantı kurmuş durumdayım demek aslında. Ve bütün bağlantıları koparmak. Ve bu namazdaki elde ettiğimiz huşu aslında hayatımızın bütün anlarına yansıdığı an gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bakın enteresan, bugün karşıya karşıya kaldığımız dedikodu ve benzeri bir sürü boş laf. Onlar boş sözden, boş fikirlerden, bu boş söz demek boş duygulardan, boş düşüncelerden ve boş davranışlardan, yani faydası olmayan, anlamı olmayan, hedefe yönelik bir maksadı olmayan, motivasyonu olmayan bütün duygulardan, düşüncelerden ve davranışlardan uzak olan insanlardır. Bunlar iyilik insanlarıdır.

0: demek istiyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Bunlar mallarını temizlemek için mallarından zekat verilir aynı zamanda. Çünkü elindeki maddi imkanlarından az çok paylaşmak müminin önemli vasıflarından biridir. Eğer bunu paylaşamıyorsa demek ki bir tarafta eksiklik var, bir maddi bağımlılık var demektir dünyaya karşı. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar namuslarını korurlar. Bakın insanın en temel ihtiyaçlarından biri de cinselliktir. Bu günümüzde çok hoyratça kullanılan bir ihtiyaçtır. Ne diyor burada? Onlar namuslarını korurlar. Yani bunu ancak eşleri ile beraber yaşarlar. Onun dışında diğerlerine karşı kapatırlar. O yüzden gençlere ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın kendinizi kapatın, dış dünyaya karşı kendinizi kapatırsanız enerjiniz birikmiş bir şekilde kalır. Güzellik algınız varsa bunu eşinize karşı kullanırsınız. Estetik anlayışınızı ona karşı kullanırsınız. Evlilikten sonra eşinize karşı bir ömür boyu kullanacak sermayeniz olsun. O yüzden bugün evliliğin zorlaşmasının bir sebebi de Batı dünyasında çok yakinen gördüğüm için söylüyorum. Zaten bitmiştir evlilik hikayesi. Tedbir almazsak bu enerjiyi biriktirmelerini, yani bu hidayet rehberi Kur'an'ın içerisindeki bütün ihtiyaçlarımıza yönelik durumları eğer hayata tatbik etmezsek her adımda mutlaka bir sıkıntıyla, anlık geçici zevkler olsa bile nihai anlamda mutlaka bir problemle karşı karşıya kalırız. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Eğer bunu aşarlarsa, bakın Cenab-ı Hak bunu aşaracağını bildiği için söylüyor bunu. Bakın bu noktada kim ki diyor bunu aşarsa, işte bunlar nedir? Haddi aşan insanlardır. O yüzden gençler hep diyorum, haddi aşmayalım. Haddinizi bilirseniz Allah size huzur ve mutluluk verir, imkanlar verir. Siz onun yolunda tercihlerinizi yapmaya doğru gidin. Mesela maddi imkansızlığı, evlenmeye engel görmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak zenginleştireceğini söylüyor başka ayet-i kerimede. Bakın Cenab-ı Hak bizim karşı karşıya kalacağımız, nefsimizin üreteceği, şeytanın bize vesvese olarak vereceği bütün durumlara karşı da bize cevap üretmiş. O yüzden bütün cevaplarımızı buradan alacağız. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاوُونَ Onlar emanetlere de verdikleri sözlere de riayet ederler. Yani emanetleri korurlar. Hayat bir emanettir, can bir emanettir. Bakın sigara içerek, içki içerek beden emanetini kötüyü kullanan insanların da azabı çetin olacak. Hem bu dünyada huzur bulamayacaklar, hastalıklara yakalanacaklar ki bunu görüyoruz. Hem de ahirette Allah onlara harcanan paranın, gasp edilen ömrün bunların hepsini tek tek soracak. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِ مُحَافِظُونَ Bak yine burada geldi, namazı korurlar. Yani onu 5 vakit ve artısıyla beraber, nafileyle beraber namazı koruma altına alırlar. Asla onu terk etmezler. Çünkü namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Onu kim ki kılmazsa dinini yıkmış olur. Bir evin temeli gibidir. Evin temeli olmazsa yukarısında ne yaparsanız yapın hiçbir faydası olmaz. Bakın sonuç şöyle bitiyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte gerçek varisler, miras sahibi olanlar bunlardır. Diğer miras sahibi olmak maddi veya farklı şekillerde makamsal olarak onlar gerçek miras değil. Gerçek miras burada işte bu huyları kazanmak, bu eğitimi almak ve bu eğitimi gençlere ve insanlara bırakmak gerçek mirastır. Ve bunu yapanlar da gerçek varislerdir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cenneti, yani ki cennetin en yüksek ve en güzel yeridir. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin göründüğü, net bir şekilde göründüğü yerdir. Kum fiha halidun, işte onlar orada ebedi kalacaklardır diyerek de bakın mutluluğun, huzurun sonuç itibariyle hem inanma hem de eylem planında Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, yol göstericine tabi olarak yaşam sürmekten geçtiğini bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: Pek çok ayet-i kerime var elbette. Sadece bu ilk 10, yani Müminin suresinin ilk 10 ayet-i kerimesi bile bizim için bir rehber niteliğinde. Yani evet hocam, baktığımızda belki günümüz insanı belirli bir statüye ulaşma, belirli bir zenginliği elde etme, bunun kazanımlarıyla kendine huzurlu ya da mutlu hissetme anlamında koşturup duruyor. Elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek için koşturup duruyor. Ama baktığımızda hep bu bir hengame içerisinde devam eden bir süreç. Yani bir sonraki hedefe ulaşmak, bunun için çabalamak, yani hep maddi dertlerin ya da hedeflerin peşinde koşmak şeklinde ömürler tabiri caizse akıp gidiyor. Ya da belli bir yere ulaştığınızda da bir doyumsuzluk durumu söz konusu oluyor. Bakıldığında da insanlar boşlukta kendilerini hissediyor. Bir arayışa giriyorlar. Yani gönüllerinin gerçek manada huzurlu yaşaması, mutmain olabilmesi için bir arayışta olduklarını hissediyorlar. Burada da tabii belki başka yerlere yöneliyor da olabilirler ama bu ayet-i kerimeler bize gerçek huzurun yolunu gösteriyor. Hatta gönüllerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuştuğu buyurulur. Tabii bu sadece bir anmak anlamında değil, o anmayı, sevgiyi de belki, sevginin gerekliliğini de belki hayatın tümüne yansıtmaktan geçiyor. Nasıl bağlayalım hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle bağlayalım, yani huzur ve mutluluğun işte sağlanabileceği hangi yollarla sağlanabilir sorusuna cevap niteliğinde şunları söyleyerek bitirebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize bir perspektifi sunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3 tane önemli bir kavram var. 3 önemli kavram üzerinden gidebiliriz. Yani dediğiniz gibi insanlar bir hengame içerisinde gidiyor. Aslında bu hengame kötü bir durum değil. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet. Çalışılması gerekiyor, koşulması gerekiyor. Fakat insanlar neye, niçin, nasıl ve hangi hedefle koştuklarını belirlemeli. İşte bu çerçevede hayatı ihlas, ihsan ve takva dediğimiz bu üç anlayış üzere, yani dinimizin bize sunmuş olduğu bu çerçeve içerisinde eğer bu hengame yaşasak gerçekten çok bereketli sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya yaşamaya gönderdi. Bu dünyayı terk ederek mutluluğu sağlayamayız. Bu dünyanın da nimetlerinden, mülk aleminin de maddi nimetlerinden istifade eder konumdayız. Bedenimiz var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden, dokunduğumuz, gördüğümüz her şeyden keyif alıyoruz. O halde o zaman şöyle bir yol çizmemiz lazım. Yani benim hem maddi ihtiyaçlarım var, başta söylediğim gibi zaten huzurun tanımını böyle yapmıştım. Benim maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Ben mutluluğumu, huzurumu, iç huzurumu ve dış huzurumu, dünyadaki huzurumu ve ahiretteki huzurumu, ancak bu ihtiyaçların hepsini belli oranda, itidalli bir şekilde icra etmekle, yaşamakla ancak mutlu olabilirim. Biri için diğerini, diğeri için birini, diğerini terk edemem. Çünkü bu dengesizliği meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Hak bize şöyle bir çerçeve çizmiş. Diyor ki, hayatı benim için, bana samimi duygularla bağlanarak, yani ihlasla yaşamanız gerekiyor. Ya ne yapacaksınız? Bir kere her şeyinizi ayarlarken, düzene koyarken, yemenizi, içmenizi, aile kurmanızı, çalışmanızı, ne yapıyorsanız, yani dünyada ne iş yapıyorsanız, ne ile karşı karşıya geliyorsanız, toplum oluştururken, kurumu idare ederken, çoğaltabilirsiniz. Bana bağlanacaksınız. Benim koyduğum kurallar çerçevesinde hayatı organize edeceksiniz. Ve bunu yaparken de riyadan, ucuptan, yani bunu ben yapıyorum hevesinden kurtulacaksınız. Çünkü benim verdiğim imkanlarla çalışıyorsunuz. Benim verdiğim güçle hayatta kalıyorsunuz. İstediğim anı size alabilirim. İstediğim zaman size hayatı veriyorum. İstediğim zaman da geri aldığıma göre o zaman size ait bir şey yok. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz, ona dönüyoruz. Onun yolunda dönen insanlarız aslında. Raciun ismi fail vezninde dönen demek. Dolayısıyla bir kere bu İhlas suresi de bunu çok güzel ifade ediyor. Tek Tanrı'ya inanmak, tek Allah ve onun etrafında onun kurallarının koyduğu kurallara göre ama samimane. O kuralları uygularken görünüşte uygulayabiliriz ama nefsimiz oradan pay alarak batıni anlamda, kalbi anlamda yine bizi saptırabilir. Şeytan zaten bozmak için uğraşıyor. İnsanların şunu da anlaması lazım. Biz dini yaşarken bile dinden çıkabiliyoruz. Yani dini kurallardan çıkabiliyoruz. Ne demek bu? Namazımı kılıyorum, işte zekatımı veriyorum veya farklı farklı ibadetleri yapıyorum, kurallara uyuyorum ama bundan nefsim şimdi bunları engellemeyince bu sefer şöyle yapıyor, bunlardan pay almaya çalışıyor. O pay alması demek insanı işte riyakar yapıyor, bak sen ne büyük adamsın diyor, onu övünmesine yol açıyor derken bizi batını anlamda vurmaya başlıyor. İşte bunu da dinimiz yasaklayarak ve sufiler zaten bu konuyu çalışan insanlardır. Onlar batini fıkıh çalışırlar. Fukaha zahiri fıkıh çalışır, din ahkamını zahiri ahkamının nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir yığın fikir üretmişlerdir. Sufiler de batını fıkıhla uğraşırlar. İnsanın iç dünyasındaki ahkamı, efali, fiilleri ve hükümleri nasıl koyacak? Yani duyguları nasıl organize edecek? Düşünceleri nasıl organize edecek? Ve bunları samimi bir duygularla nasıl yapacak? Çünkü bizim hedefimiz ihsan makamında kulluk yapmaktır. Yani Allah'ı görüyor ve o her şeyi gözetliyor ve dolayısıyla bana her şeyin hesabını soracak şeklindeki bir anlayışla hareket eden insanlarız ve dolayısıyla her yaptığımızı iyi yapma. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir iş yaptığınızda güzel yapın. فَاَحْسِنْهُ Onu güzel yap diyor. Yani ne demek bu? Allah için yap. Bir, şeklen güzel yap. Zahiri anlamda işte biriyle konuşurken tebessümle konuş. Verirken yani ona ne diyelim böyle başına kakarak değil. Yani verdiğini hissettirerek değil. Verdiğini hissettirmeyerek yap. Tabii çok hikaye var ama hepsi şu an zamanımıza sığmadığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bakın ihsan makamında yani beni şu an Cenab-ı Hak gözetliyor. Karşılığını ondan beklediğim için onun rızası benim esasımdır. Onun beğenmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın ihlas, ihsan ve bir de peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl ihlaslı olacağız? Nasıl ihsan makamında hem güzel yaparak hem de Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü hissederek yapacağız? Takva sahibi olarak. Yani bir yığın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki biraz önce Bakara suresinde de okuduk. Muttaki kavramı geçti. Takva demek sakınarak yaşamak demek. Çekinerek yaşamak demek. Bir anlamda vera kelimesi de buraya giriyor. Sakınarak, çekinerek ve titiz davranarak. Yani her şeyde o bahsettiğimiz, biraz önce içerisinde çizdiğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın hidayet rehberine uyma noktasında her an yaptıklarımı onun talimatına göre yapmak. Yani ben talimat alan bir kulum, Rabbim o. Onun talimatlarını bir iyi öğrenmem lazım. Burada bir ciddi problemimiz var. Bir sürü kitabın olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen Müslümanların çoğu dini bilgileri net bilmiyor maalesef. Günümüzde yani birçok modern akımda Müslümanların itikatlarını bozdu ve Müslümanların anlayışlarını bozmak için de zaten çalışıp duruyorlar. Bizim bu çerçevede sizlerin yaptığınız gibi tebrik ediyorum, Allah razı olsun hepinizden. Yani doğru bilgiyi doğru şekilde, sakin bir şekilde aktarmanın yolunu aramamız lazım. Bir, ikincisi de doğru davranışları yaparak temsil kabiliyeti olan insanların biraz daha belirgin olarak ortaya çıkması lazım. Tabii burada ortaya çıkmaktan kastım ben varım, ben biriciğim anlamında değil. Var olan güzelliklerimle ortaya çıkmalıyım ki insanlar sizi rehber alsınlar. Rehberlere ihtiyaç var. Kenarda durarak yani ben Allah'la aramı düzeltmeye çalışıyorum deyip kenarda durmak da çözüm değil. Dolayısıyla içimizi dizayn edip kendimize güveni oluşturup özgüvenimizi oluşturup güzel bir şekilde insanların içine çıkarak onlara kendi kadarımızca, miktarımızca takva yolunda örnek olmalıyız. Yani şöyle özetleyebilirim. Takvayı hedef edinerek yani Allah'ın koyduğu kurallara uyma noktasındaki onun hadlerine, sınırlarına, emirlerine ve yasaklarına riayet ederek. Çünkü takvanın en önemli birinci kısmı el-içtinabu anil menahi yani Allah'ın yasaklarından sakınmaktır. Bu sizi eksi yüzden sıfıra getirir. Sıfırdan sonra artı yüze kadar artık Allah'ın emirleri vardır. Gücünüzün yettiği kadar farz olanlarını tamamen yaparak ama diğerlerinden de gücümüzün yettiği kadar yaparak takva derecemizi artırmak. Çünkü Allah katında en değerlimiz kimdir? En takvalı olandır. Ve kıyamet günü olduğunda bakın ahirete yakinen iman ederler dedi ya. Şimdi ahirette manzara şöyle olacak. Onu da söyleyip bitireyim. Cenab-ı Hak toplayacak insanları mahşer gününde. فَاَيْنَ الْمُتَّقُونَ Müttakiler nerede bir ayrısınlar bakalım diyecek ve onları ayıracak. Niye ayıracak? Siz hesabınızı dünyada gördünüz. Siz titiz davrandınız. Çalıştınız. Ufak tefek hatalarınız oldu. Onları da ben tevbeyle bağışladım. Zaten tevbe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın gaffar, gafur sıfatı da bunun için. Dolayısıyla onları ben sildim. Siz gayrette bulundunuz. Siz şöyle bir ayrılın bakalım. Diğer geri kalanlar hesabı olanlardır. Bu hesap 3 gün mü sürer, 3 ay mı sürer, 3 yıl mı sürer, 3 asır mı sürer onu bilemeyiz. İman etme şartıyla yine hesabını ödeyip cennete gitme imkanı var ama ilk günden cennete gitmek ve o mutluluğu yaşamak, o huzuru yaşamak varken neden geç gidelim değil mi? O yüzden kafirleri bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ey insanlar bak siz Allah'la bağ kurmadınız. Yani bunu kurmadığınız takdirde ebedi saadeti kaybediyorsunuz. Çünkü merkez kuvvetle burada bağ kurmadığınızda ahirette kuramayacaksınız. Yani böyle ahiret manzarasını, ki bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, peygamberimize anlatıyor. Dolayısıyla ahiretteki bu mutluluğu hedef edinerek dünyada da aslında o mutluluğu yakalayarak gitmiş oluyoruz. Bakın bu da enteresan. Bunu söyleyerek bitiriyorum inşallah. Yani ben ahiretteki mutluluğu hedef edinerek aslında birçok zorluğa göğüs germiş oluyorum. Ama bu birçok zorluğa göğüs germek demek mutlu olmak demek zaten. Hani bu dünyada bile mutlu olmanın, ahireti hedeflemeyen bir insan bile bu dünyada mutlu olmak için çalışıyor değil mi? Dolayısıyla çalışmak zaten insan için vazgeçilmez bir durumdur. Ama bu çalışmayı o hengame içerisinde devam ederken aslında hedefe yönelik bir gayretle bunları yaparsak mutluluğu hem bu dünyada hem de ahirette yakalamış oluruz diyor ve burada bitirmiş olayım.
2: Peki, helal hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse yani dengeyi korumak önem taşıyor, öyle anlıyoruz. Hem bu dünya için hem de öte dünya için, gerçek alem için bu dünyadaki mutluluk ve huzuru yaşarken de öte dünyayı da gözeterek ve tabii ki yaptığımız her işte, her ahvalde asıl rıza makamını, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ve buna göre mücadele etmek, hayatımızı da buna göre tesis etmek gerekiyor ki bir yandan da evet, hem bir aile kurmak, geliştirmek, hem bir medeniyet inşa etmek anlamında da bu iki dünya dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, aktardığınız bu kıymetli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
2: Çok sağ olun. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, program misafirimiz Profesör Doktor İbrahim Işıtan hocamız oldu. Tabii ki bu konuda çok şey söylenebilir ama biz bu süre içerisinde konuya bir açıklık getirerek başlamak istedik. Değerli hocamız da hem tanımlamalarla hem Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle birlikte bize konuyu aktarmış oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu konu anlamında, yani içteki huzuru yakalamak için mutluluk ve huzur kavramları etrafında pek çok yönüyle farklı akademisyenlerle, uzmanlarla bu konuyu konuşmaya diğer programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır. Şamil'in mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz. Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişide dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavire, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost, düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. İnsanların en yükseği ve asili Allah'tan en çok korkanıdır. Arkadaşını affet, affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: Yemekte doğrusu bile herkes kalkmadan daha yiyecekler vardır mesela. İştahları vardır. Sen çekilince onlar da utanır. Kalkarlar. Onun için sen de kalkma. Hep beraber elini uzatırsın. Az bir şey alırsın. Yemekte evvela büyüklerin ve alimlerin yemeğe el uzatması şart. Tabaklarda da olsa evvela bir büyük başlar Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra diğerleri Bismillahirrahmanirrahim girler. Halbuki şimdi devrimizde çok acayip haller oldu. Her gelen hemen mutfaktan gidiyor tabağına yemeğini alıp yiyip gidiyormuş. Yemeğini alıp gidiyor. Bu evde bereket de olmaz. Yemek de yetmez. Çok masraf da olur. Halbuki sofraların vakti vardır. O vakitte herkes toplanır. Güzelce yiyirler. Oh, ne güzel. Tatlı tatlı. Yemekte külfete katiyen girmemeli. Yemekte misafir de olsun ne olur olsun. Katiyen külfete girmemeli. Yemekler borçla veya meşakkatle yapılmamalı. Misafir gelecek mesela. Para da yok bende, şuradan borç alayım da misafirlere bakayım, şunu bunu yer. Yok, evde ne var? Bu meşakkatli yemeklerin yapılmasını da istememeli. Biz bu akşam geleceğiz ama sana, biz şunu da isteriz, bunu da isteriz gibi böyle terbiye harici şeyler olmamalı. Hazreti Ali Efendimiz'i yemeğe davet etmişler. Hazreti Efendimiz'i. O da üç şartla gelirim demiş. Üç şartla gelirim demiş. Birisi, çarşıdan bir şey almayacaksın demiş. Evdekilerden de bir şey saklamayacaksın. Çarşıdan almayacaksın, evdekilerden de saklamayacaksın. Evde ne varsa onu getireceksin. Bu hususta aileni de görmeyeceksin. Bunlara da bize yedirdiğinden ayıracaksın. Bu şartla gelirim demiş. Eski devirdeki Müslümanlar kendilerini ziyarete gelen kimselere evlerindeki yiyecek her şeyi çıkarırlar, önlerine korlarmış. Eskiden tabii hep kışlıklarını yaslanında hazırlarlar. Her şey ise evinde mevcut. Meyvesi de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu'l Heysem adında ve Eyyub-i Ensari Hazretleri'nin evlerine yemek kastıyla gitmişler. Hadi bakalım biz aç geldik, karnınızı doyur demişler. Misafiri kapıya kadar da uğurlamak lazımdır. Uğurlar olsun diye yapma. Kapıya kadar lükslük olmasınlar diye bir takım güzel sözlerle uğurlamak. Sünnet. Misafir, hane sahibinin izni olmadan evden de çıkması da sünnetten değildir. Ben doydum, hadi Allah'a sorduk. Olmaz be. Doydun, ev sahibi sana izin verirse ne adam? İzin vermedikse oturacaksın. Tabii o da verir izin ama izin istemek lazım yani. Ev sahibinin izni istemek lazım. Misafire, ziyaretçiye ancak evde hazır bulunanlar takdim olur. Enes vesaire ashab-ı kiram radıyallahu anh evlerinde olan şeyleri çıkartır ve topluca yemek yerler ve Kur'an okurlarmış. Yemek için toplanmak da mekârim-i ahlaktandır. Bu akşam bize toplan, buyurun da beraber yemek yiyelim demek mekârim-i ahlaktandır diyorlar. Güzel. Ashab-ı kiram hazretleri Kur'an okumak ve zikrullah yapmak için toplanırlar. Ve yemek ama istemezlermiş. Bu bizim için belki biraz şey, acıca. Biz böyle bir şey yaptık mıydı? Gözümüz bakalım ne getirecekler diye bakarlar. Bakarız. Bu olmaz. Biz Allah için geldik, okuduk. Zikrullah yaptık. Ölülerimize, bizim ölülerimize Allah rahmet eylesin. Bizim kastımız bu. Ama ev sahibi canı istemiş de bir şey ikram etmiş. O ayrı. Ancak ikram olursa buna da kanaat ederlermiş.
3: İbadet sağlıkla olur, hayatla olur. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözleri, sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz demiş. Sıhhat ilmini bilmeyen sakış olamaz. Bunun için el ilmi ilman. İlmül ebdan, ilmül edyan. Birisi vücut ilmini bilmek, sağlık ilmini bilmek, din ilmini bilmek kadar lazım. Din ilmini bilmeyen, bilin işte namazı, bütün ibadet taatları bilmek nasıl borcumuzsa, sıhhat kaidelerine böyle devirmek vazifemiz. Bunda ihmal, sen Allah'tan, Allah'tan şüphesiz her şey Allah'tan ama sen sebep oluyorsun bu hallerin başına gelmesine. Nasıl ki mesela namaz kılmamız Allah'tandır. Ama biz namazı kılmazsak, girmezsek o zaman da Allah halketmez kudreti. Onun için sıhhat kaidelerinde büyüklerin yazdıklarına size biraz okuyacaktık. İnsan aciz mahluk. Başka mahluklara pek de benzemez. Onun için o Kanun Süleyman nasıl demiş? Olma, cihanda olmaya devlet bir nefes sıhhat demiş. Cihanda. Yani en şey siz Allah muhafız etsin diye nefes alamayan insanlar var şimdi. Nefes alamıyor ve veremiyor. Sıkıntı var içerisinde. Bunaltı. Çok zor Allah'a şükür. Bunların en çoğu hep mide bozukluğundan ileri gelen şeyler. Onun için Kanun Sultan neyi söylemiş? En güzel şey sıhhat. Sıhhatın kıymetini de hasta bilir diyorlar. Hasta olduktan sonra da kıymeti yok zaten. Sen bilirsen bitti artık. Ne yazık ki bu vücudu bize teslim eden Allah-u Teala bunu korumayı, muhafızayı da bize emanet etmiş. Bak ben sana verdim bu vücudu. Hadi bakalım sen de koru. Büyü bana kulluk et. Bize lazım olan vazifelerden mühimi de midesidir. İnsan en çok iki şeyden tesir olur. Birisi soğuk, birisi de mide. Üşüldür kendisini, bir hasta olur. Bir de midesini bozar, bu da hasta olur. Neden bozulur mide? Lüzumsuz şeyler değil. Ağır şeyler değil. Hazmedemez, fazla değil. O da demirden de olsa bozuluyor işte. Demir değil ki et parçası. Onu bozacak her şeyden son derece sakınmak gerekir. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu marifetnamesinde güzel yemek listesi yapmış. Güzel yemek listesi yapmış. Bunları ye, bunları yeme diyerek. Ama biz bugün bunların hiçbirisini kulak astığımız yok işte. Ne bulursa onu yiyoruz. Bilmek başka. Yapmak da başka. Bilirsin de can ister. Can ister, iyiyim der. İştah doldur insanı genç. Ama ileride bunun zararı olacak ya. Yapma yeter. Buna hakim olamaz insan işte. Canı istedi miydi? Mesela bal, kaymak, güzel şey. Canı ister. İyi ama zarar eder arkasında. Hani bal çıkmadı ya, şifamı kararınca. Kararını kaçırdın mı bu sefer de zarar olur. Burada demiş ki içkinin, sigaranın zararını bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Hatta doktorlarımız ne kadar sigara müptelası oldukları herkese malumdur. Bu iptilalar ekseriyetle gençlik devirlerinde alışıp sonra da adetleşen bir beladır ki terki pek büyük mücadelelerine bağlıdır. Zaten bu yemek meselesinde de usule riayet edemediğimizin sebeplerinden birisi de aile arasındaki alışkanlıktır. Bu alışkanlığa tabiat-ı saniye. Tabiat-ı saniye diyorlar ki kurtulmak için yine büyük mücadelelere bağlıdır. Çünkü nefis daima alıştığı şeyi ister. Vermesen elinden gelmez. Vermezseniz sizi rahatsızdır. Artık çok azizim sebat sahibi olmak gerek ki nefsin elinden yakayı kurtarabilesin. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça da insanlıkta tekemmül denilen, olgunluk denilen, dürüstlük denilen, üstünlük denilen şey olmaz. Okumuşsun başka, biliyorsun başka. Ama o Allah-u Teala'nın istediği olgun bir kul nefsi hakimiyetin üstünde. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça, onun için büyükler, bazı tavsiye ederim. Müzekkiyü Nüfus diye bir kitap okumuştum gençlik devirlerimde. Çok hoşuma gitmişti. Onu şimdi galiba yeni yazıya da çevirmişler. İnsanın nefsini veya terbiye ediyor yani. Bu insan tekemmül denilen, olgunluk denilen şey kolay bir şey değil yani. Zengin olmak kolay. Para sahibi olursun başka. Bilgi sahibi o da olur. O da başka. Ama insan olarak peygamberin istediği, Allah'ın istediği güzel bir kul olabilmek. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes diyor ben 10 sene onun hizmetkarlığını yaptım da bana bir kere niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi. Bu kolay bir şey mi? Onun için üstünlük mümkün değil demiş olgunluk. O da yedikçe azdıran bir canavardır. Şimdi o da yedikçe azdıran bir canavar. hakkından gidemez. Onun hakkından ancak açlık gelmektedir. Başka hiçbir şeyden korkmaz. Onun için koşu atlarını bile koşturacakları vakitte biraz şeye çekerler onları. Az yemeği çekerler. İhtimalen eskiden besler, sonra koşacağı vakitte onu yemeğini keser. Yemeği yedirirse koşamaz aynı zaman. Nasıl yaparsa. Ahiret yolcularına da yakışan ilk şey kendisini açlığa alıştırmaktır. Kanaat. Hastahanedeki hastaların bazısına doktorlar tehriz verirler. Bu herhalde onları öldürmek için değil ya. Hastalığının icabı buna muhtaçtır. Yoksa ölüme sebep olsun diye değil.
4: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Sağduyulu akıllı insan olmanın ölçüsü nedir? Akra'nın insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çektiği sağduyulu akıl kapsamında hazırlanan özel söyleşiler, akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde önemli konuları ele alıyor. Söyleşiler kapsamında konuk olan Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk, aklın düşünce tarihindeki yeri ve İslam düşüncesindeki anlamı hakkında bilgiler verdi. Aklın insana insan yapan temel bir meleki olduğunu belirten Şentürk, aklın aynı zamanda insanın dini, ahlaki ve hukuki sorumluluklarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Aklın kelime kökenine de değinen Şentürk, Arapçada akale kökünden gelen aklın bağlamak, tutmak, korumak gibi anlamlar taşıdığını hatırlattı. Aklın bilgi elde etme, sınıflandırma, analiz etme ve doğru karar verme işlevlerine dikkat çekerek, aklın yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını, insanın davranışlarını ve nefsini kontrol etmesinde de önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akılla nefis arasındaki ilişkiye de değinen Şentürk, insanın aklını nefsine galip getirmesi halinde yüksek bir mertebeye ulaşabileceğini, nefsin akla galip gelmesi durumunda ise insanın sahip olduğu üstün konumu kaybedebileceğini ifade etti. Akıllı insan kavramının yalnızca bilgi sahibi olmakla açıklanamayacağını belirterek, ilim, amel ve edebin dengeli şekilde bir arada bulunmasının aklın önemli göstergelerinden olduğunu hatırlattı. Söyleşinin son bölümünde Gazali'nin duyular, akıl ve kalp arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerine yer verildi. Duyuların yanılabileceği, bu yanılgıları aklın düzeltebileceğini belirten Şentürk, aklın da yanılabileceği noktada kalbin daha üst bir idrak merci olarak değerlendirildiğini ifade etti. Sağduyulu akıl söyleşileri çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te Akra'da dinleyicilerle buluşuyor. Hazırlanan içeriklere Akre Medya adresindeki ilgili medya kategorisinden de ulaşılabiliyor. İlk Sav'dan Dua ve İşrak Buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu Dua ve İşrak Buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemazi ile velayını dualarla karşılamak isteyenler, ilk sabahın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program, işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin, kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Hadis-i şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyele Velayı'nın 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beyler ise Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vakti

girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Hava kirliliği hastane başvurularını artırıyor. İstanbul'da hava kirliliği ile hastane başvuruları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmada, kirliliğin arttığı dönemlerde sağlık kuruluşlarına başvurularında yükseldiği belirlendi. Araştırmada hava kirliliğinin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri incelendi. Bulgular özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerin buna karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Astım, akut bronşit ve KOAH nedeniyle yapılan başvurularla hava kirliliği arasında ilişki tespit edildi. Özellikle azot dioksit ve ince partikül madde düzeylerindeki artışların sağlık başvurularıyla ilişkili olduğu belirlendi. Çocuklar eşya ile değil, sevgiyle büyüyor. Günümüzde çocuklar yoğun tüketim kültürü, dijital ekranlar, reklamlar ve sürekli yenilenen ürünlerin etkisi altında. Uzmanlarsa çocukların sağlıklı gelişiminde eşya ve imkan bolluğundan çok sevgi, güven ve aileyle geçirilen kaliteli zamanın önemine dikkat çekiyor. Çocuğun çok sayıda oyuncağı ya da imkanı sahip olmasının onun daha mutlu olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor. Fazla eşya, etkinlik ve dijital uyarının çocukların dikkatini ve hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği ifade edilirken, daha sade bir yaşamın çocukların iç dünyasını destekleyebileceği vurgulandı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri aileleri tarafından değerli ve önemli olduklarını hissetmeleri. Birlikte kitap okumak, yürüyüş yapmak, sohbet etmek ve aynı sofrayı paylaşmak gibi günlük hayatın içindeki basit anların çocukların hafızasında pahalı hediyelerden daha kalıcı izler bırakabileceği belirtildi. Uzmanlar, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın eşya bolluğu değil, sevgi, güven, güzel değerler ve güçlü aile bağları olduğunu vurguluyor. Yeni çağın rahatsızlığı, oyun oynama bozukluğu. Özellikle çocuklar ve gençlerde dijital oyun kullanımının bağımlılık düzeyine ulaşması, oyun oynama bozukluğuna ilişkin endişeleri artırıyor. Oyun oynama bozukluğu, oyunları kontrol edememe, günlük yaşamdan ve diğer ilgi alanlarından uzaklaşma olarak kendine gösteriyor. Kişinin oyunları sürekli düşünmesi, oynama süresinin giderek artması, ondan uzak kaldığında huzursuzluk yaşaması, daha önce keyif aldığı aktivitelere ilgisini kaybetmesi önemli uyarı işaretleri arasında. Oyun nedeniyle aile, eğitim, iş ve sosyal yaşamın olumsuz etkilenmesi de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında. Oyun oynama bozukluğunun tanısında çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri tarafından yapılan klinik değerlendirmeler de önem taşıyor. Tedavide kişinin oyun oynama davranışını etkileyen durumların belirlenmesi, oyun kullanımını kontrol etmeye yönelik stratejiler geliştirilmesi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden yararlanılması hedefleniyor. Gençken yapılan spor depresyona karşı koruyor. Ergenlik döneminde fiziksel olarak daha formda olan kişilerin ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi. Avustralyalı araştırmacıların 30 yılı aşkın süre boyunca yürüttüğü bir çalışmada gençlik döneminde kondisyonu daha iyi olan kişilerin yetişkinlikte depresyon riskinin de düşük olduğu görüldü. Kondisyon, koşu ve uzun atlama gibi fiziksel testlerle değerlendirilen araştırmada koruyucu etkinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha belirgin olduğu da tespit edildi. Unutkanlığa sebep olan davranışlar. Unutkanlığa sebep olduğu belirtilen bazı davranışlar, Akramedya'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir içerikle takipçileriyle buluştu. Paylaşımda harama bakmak, fazla düşünmek ve üzülmek, gereksiz yazı ve tabelaları okumak gibi günlük hayata farkında olmadan yapılan bazı davranışlara dikkat çekiliyor. İçerikte iş ve meşguliyetin fazla olması, tamamlanmayan işlerin zihinsel yük oluşturması ve bilgilerin tekrar edilmemesinin de unutkanlığa sebep olabilecek davranışlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Paylaşımda ayrıca yaşam alanındaki dağınıklığın zihinsel

0: zihinsel dağınıklığa yol açabileceğine dikkat çekilerek daha düzenli bir yaşam ve zihinsel disiplinin önemine de vurgu yapılıyor. İnsanda unutkanlığa sebep olan 7 davranış başlıklı bu içeriği Akramedya'nın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Ankara, Antalya, Sivas, Kayseri çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar söz konusu. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sis ve pus görülebiliyor. Sıcaklıklar güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Polatlı Ankara, Kayseri Niğde, Ünye Fatsa ve Malatya Elazığ güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd.
2: Biz müminleriz. Allah'ın sevdiği kullarız. Ama dünya üzerinde bizden çok daha üstün başarı sergileyen gayrimüslim milletler var. Kıskanıyorum. Japonya'nın o gelişmesi, o üretimi, o üretimdeki canlılığı, efendim üretimi geliştirmek, güzelleştirmek için fikirlerin çalışması, buluşların yapılması çok önemli. 4000 tane buluş teklif ediyor fabrikanın şeyine, efendim ne kadar geliştiğini ve efendim elemanların her birisi işin gelişmesi için bir yeni teklifte bulunuyor ve bu 4000 adedi buluyor. Bizde 4 tane bir yeni teklif yapılmıyorsa ayıptır, günahtır. Yani bir işi yani bizim kafamız mı eksik? Gönlümüz mü? Nedir yani? Biz bir buluş yapamaz mıyız? Ben oturduğum yerden edebiyat fakültesi mezunu bir insan olarak efendim pencerelerin şekli, kapıların formu, efendim bilmem nenin nasıl olması gerektiği konusunda icatlar peşindeyim. Vaktim olsa oturacağım, cetvelle çizeceğim. Bence bu direklerin böyle, köşeler böyle olmaz. Neden? Birisi çarparsa bir çocuk burada, kafası yarılır. Karpuz gibi ikiye ayrılır kafası. Nasıl olacak? Yuvarlak olacak. Hafif yuvarlatılmış olacak. Bu önemli bir şey. Yani kafasını Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, tefekkürü geliştirmesi lazım bir Müslümanın. La ibadete ket tefekkür. Düşünmek gibi kıymetli, sevaplı ibadet olmaz buyuruyor. Düşünen insan olacağız, geliştiren insan olacağız, problemleri çözen insan olacağız, yenilikler ortaya koyan insan olacağız. Ben kardeşlerime dedim ki yeni icat edin, onu iman edelim, yeni olsun yani. Niye başkasını takip ediyoruz? Otururuz, daha güzelini yaparız, düşünelim. Ama daha güzelini yapmak için mevcudu bilmek gerekir. İlmin ilk şartı budur. Yani mevcudu bileceksiniz, ondan sonra mevcudu aşacaksınız. Çünkü sizin aylarca, yıllarca uğraşacağınız şeyi birisi uğraşmıştır da çözmüştür. Onun için Amerika'nın demir perde olduğu zaman Rusya'daki buluşları iyi takip edememesinden efendim araştırma, geliştirme masraflarında çok büyük kayıplar yaptığını yazıyordu bir kitap. Çünkü aynı konuyu Ruslar da incelemiş ve çözmüş. Amerika ondan habersiz o konunun çözümü için ne kadar masraf yapmış, sene harcamış. Onun için teknolojik casusluk, efendim, teknolojik istihbarat, bilimsel istihbarat önemlidir. Yeni şeyler bulanlar bilgisini saklarlar. Karşı tarafta onu çalmak için allem eder, kallem eder, uğraşır, didinir, onu çalmaya çalışır. Neden? Rahmetten kurtulmak için. Bir Japon efendim öğrencisi Almanya'daki bir fotoğraf firmasının çeşitli bölümlerinde çalışıyor. Sonra işini bitirdiği zaman Japonya'ya dönüyor. Japonya'da o çalıştığı firmanın aynı inşa edilmiş o fabrikanın başına getiriliyor. Çünkü çalıştığı bölümlerin fotoğraflarını çekmiş, Japonya'ya aktarmış. Efendim o bölümler aynen inşa edilmiş Japonya'da. Japonya'ya geldiği zaman o Almanya'daki o fotoğraf firması o hale gelinceye kadar neler çekmiştir? Hazır olarak hemen yüksek seviyeden fotoğrafçılık yapmaya başlıyor. Tabii ondan sonra da geliştiriyorlar. Yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İmalatçı, fabrikatör Charles'tan dinlemiştim. Bizim diyor fabrikamızda bir problem vardı. İmalatı aksatıyordu. Onun çözümünü bilmiyorduk. Almanya'da aynı cins veya Avrupa'nın bir başka şehrinde aynı cins imalat yapan bir fabrikaya gittim diyor. O benim problemli bölümüm orada gizli bölüm diyor. Oraya beni sokmadılar diyor. Yani tam püf noktası böyle olan noktaya yasak kısım fabrikaya oraya sokmadılar. Ama ben oradaki konstrüksiyondan bir şeyin nasıl yapıldığını anladım diyor. Biz başka türlü yapıyorduk. O şöyle yapmış. Böyle cihazların, depoların vesairenin duruşundan, gelişinden, gidişinden, ham malzemenin geliş yeriyle çıkış yerinin farkından Anladım meseleyi diyor, problemi çözdüm diyor bir bakışta. Gittim diyor, hallettim diyor. Radyo evinin karton piyerlerini yapmayı bir Karadenizli kardeşimiz ihaleyi kazanmış. Alçı karton piyerler yapılacak. Şu kenarlardaki desenli alçı kısımlar yapılacak. Bidonla alçıyı karıyoruz diyor. Yerine uygulayacağımız zamana kadar donuyor diyor. Çözemedik diyor. Çuvallarla alçı ziyan ettik diyor. Meseleyi çözemedik diyor. Onun üzerine gitmiş bir bu işin ustası gayrimüslimi parayla tutmuş. Onun başında da Şahin gibi oturmuş. Bakalım bu problemi nasıl çözecek? Yani alçının ani donmasını engelleyip oraya uygulanmasını sağlayacak kadar zamanı nasıl kazanıyor? Bu işi nasıl uyguluyor diye. Bir gün çalıştırmış o adamı, ondan sonra işine son vermiş. Çünkü problemi çözmüş, anlamış. Nasıl o işi uyguladığını anlamış. Evet, yani araştırma ve geliştirmenizi teşvik için bu sözleri söylemiş oluyorum. Japonya'dan bizim aşağı kalmamamız lazım muhterem kardeşler. Efendim, putperest bir kavim, müşrik bir kavim ama hırsla çalışıyorlar. Ve Allah da sa'i kanununa göre çalışmalarının sonucunu veriyor. Batı Almanya'nın gelişmesi, Yahudiler kendilerinden düşman, Yahudileri destekleyen Amerika, İngiltere, Fransa kendisine düşman, efendim Avrupa devletlerinin çoğu eskiden beri onun hasmı, o kadar hasmın karşısında vura kıra Almanya bugün Doğu Almanya'yı kurtardığı gibi şeyi de sürüklüyor. Efendim Avrupa Birliği'ni de, Avrupa topluluğunu da sürüklüyor. Düşmanlarının muhalefetlerine rağmen efendim Amerika gibi, efendim Rusya gibi, Çin gibi büyük bir devlet olma dinamizmini gösteriyor. Yani o hızla çalışıyor. Çok utanıyorum. Yani bizim Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmamızı fevkalade utanç verici bir durum olarak görüyorum. Çünkü biz de Osmanlı Devleti Aliyesi'nin evlatlarıyız. Yani niye biz Osmanlı Devleti Aliyesi'ni bu Batı Almanya'nın şimdiki çalışması gibi efendim yeniden kurtarma çalışmasına girişmemişiz? İşte ihtiyaç olduğu Makedonya'dan, efendim Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Kafkasya'dan, Suriye'den, Irak'tan, efendim Küveyt'ten görülüyor. Yani 23'ten sonra bu gibi meselelerle ilgilenmemiştir. Gözümüzün önünde 12 ada Yunanlılara verilmiştir, yendiğimiz Yunanlılara. Efendim Bulgaristan'la ilgilenilmemiştir. Yunanistan'a buğday yardımı yapılmıştır da Batı Trakya desteklenmemiştir. Kafkasya ihmal edilmiştir. Kafkasya'dan Türkiye'ye kaçanlar geriye oraya iade edilmiştir İnönü zamanında. Köprünün öbür tarafından geçer geçmez onlar bu tarafta yalvarmışlardır. Bunlar o tarafa geçince bizi öldürecekler. Siz öldürün demişlerdir. Hayır, öbür tarafa geçer geçmez Rus askerleri hiç başka bir şey yapmadan takır takır orada teslim edenlerin gözü önünde o mültecileri öldürmüşlerdir. Ne Nahçıvan hakkında bilgisi vardır yöneticilerin, ne Azerbaycan'ın yapısını bilirler, ne Kafkasya'yı bilirler. İtiraf ediyorum ki ben de Kuzey Ossetya, Güney Ossetya vesaire gibi Çeçen, İngüç vesaire gibi şeylerin Kafkasya'daki önemini vesaireyi son olaylardan sonra tanıdım. Sancak, Kosova, Makedonya vesaire gibi şeyleri son olaylarda öğrendim. Yani bizim Japonya'dan ve Almanya'dan ne eksikliğimiz vardı? Vefasız bir millet miyiz biz? Duygusuz bir millet miyiz? Korkak bir millet miyiz? Aptal bir millet miyiz? Aptal bir ümmet miyiz? Nedir bizim kusurumuz ki biz Japonya gibi Amerika'nın karşısında mutlak bir teslim oluşla tamam iki tane atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'de atıldıktan sonra kayıtsız şartsız teslim olmuş bir Japonya'dan ve Fransa, Rusya, Amerika, İngiltere tarafından toprakları istila edilmiş bir Batı Almanya'dan daha geri mi bir topluluktuk biz? Hangi şeyimiz eksikti ki onlar bu başarıyı bugünlerde aradan bu geçen zaman sahibinde sağladılar da biz sağlayamadık. Bizim Almanya'dan, Japonya'dan eksik tarafımız yoktur. Bizim rakibimiz Japonya'dır, Almanya'dır, Amerika'dır. Bizim onlarla yarışmamız lazım. Bizim onlarla efendim güreşmemiz lazım. Bizim onlarla olimpiyat mücadelesine girmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Onun için vazifeniz çok büyük. Biz Dünya Kupası'nda birincilik için mücadele verme durumundayız. Sizler de bu mücadelenin efendim elemanlarısınız bulunduğunuz beldelerde. Sıradan insanlar değilsiniz. Biz dünyadaki birincilik için çalışmaya başlamalıyız. Bu şuurla çalışın. Allah Teala Hazretleri muvaffakiyet ihsan eylesin. Birinci olmayı ihsan eylesin. Çünkü İslam birinci dindir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın en sevgili kullarıdır. Çünkü birincilik Allah'ın mümin kullarına layıktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı, yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a, ne oldu? Aşkın deryasına

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bibliografya, ilmi çalışmanın hafızası. Bibliografya en genel anlamıyla kitap bilgisi demektir. Bir konu üzerine yazılmış kitap, makale, dergi, tez ve diğer yayınların düzenli bir liste halinde gösterilmesidir. Bir araştırma veya inceleme metninin sonunda yer alan kaynakça, bibliografyanın uygulamalı bir biçimidir. Ancak kavram yalnızca yararlanılan eserleri değil, bir konu hakkında şimdiye kadar ortaya konmuş tüm çalışmaları kapsayabilir. Bibliografya, Türk İslam geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda ilk büyük sistematik çalışma 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından hazırlanmış Keşf-i Zünun adlı eserdir. Bu eser yalnızca kaynak listesini değil, aynı zamanda kitapların içeriklerini, konularını ve ilim içindeki yerlerini tanıtır. Bu yönüyle bibliografya kültür hafızasını kayıt altına alan bir çalışma türüdür. Bibliografyanın işlevi. Bibliografya basit bir listeleme işlemi değildir. Bir araştırmacı için daha önce hangi çalışmaların yapıldığını görme, konunun araştırma tarihini takip etme, tekrar edilen bilgiden kaçınma, yeni çalışma alanlarını tespit etme imkanı sunar. Bu nedenle bibliografya ilmi çalışmanın başlangıç noktası olduğu kadar çalışmanın sonunda da vazgeçilmez bir bileşendir. Bibliografya yapılan araştırmanın niteliğine göre farklı biçimlerde hazırlanabilir. Sadece yararlanılan kaynakları içeren bibliografya, bir konu üzerine yazılmış tüm literatürü toplayan bibliografya, bir sanatkarın veya düşünürün eserlerinin kronolojik dökümünü veren bibliografya, özellikle monografilerde. Dolayısıyla bibliografya tek tip bir listeleme yöntemi değildir. Araştırmanın kendi yapısı, bibliografyanın da yapısını belirler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım.

0: hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hı hı, hem işler birikirken ya da

Farabi, tıp, fizik, mantık ve musiki çalışmaları. Asıl adı Ebu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu et-Türki el-Farabi'dir. Miladi 873, Hicri 259 senesinde Türkistan'ın Farab şehrinde, bugünkü Kazakistan sınırları içinde eski bir şehir olan Otrar yakınlarındaki Vesic şehrinde doğdu. Batı felsefe sisteminde Al-Farabiyus adı ile bilinir. Farabi'nin tahsilini tamamladıktan sonra bir süre kadılık yaptığı, fakat ilim ve kültürün tadına varınca kendisini ilme vererek bu yöndeki amacını ve babasının tavsiyesini gerçekleştirmek üzere bilinmeyen bir tarihte memleketinden ayrılarak hayatı boyunca devam edecek olan bir seyahate başladığı kaynaklarla bilinir. İlerlemiş yaşına rağmen Farabi, Mısır'a kısa bir seyahat yaptıktan sonra Dımaşk'a döndü ve Aralık 950 yılında 80 yaşlarında vefat etti. Naaşı Bab-ı Sagir denilen semtin dışında toprağa verildi. Farabi kısa boylu, köşe sakallı, zayıf, nahif bir bünyeye sahip olduğu, yaşadığı sürece giydiği Orta Asya Türk kıyafetini hiç değiştirmemişti. Maddi servete değer vermeyen, şöhret ve gösterişten nefret eden, ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üstünde tutan bir zahit idi. İlim ve sanat adamlarına büyük değer vermesiyle tanınan Seyfüddevle, filozofa ikram ve ihsanda bulunmak ve yüksek bir maaş bağlamak istemişse de, Farabi günlük ihtiyacını karşılayacak 4 dirhem gümüş paradan başkasını kabul etmemiştir. Genellikle mütevazi bir hayat yaşamayı seven Farabi, hiç evlenmemiş ve mal mülk de edinmemiştir. İslam dünyasında ilk defa Kındi'nin başlattığı felsefi harekete, kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve ahiret akidesinin yanı sıra Eflatun ve yeni Eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak seçmeci yanlısı bir sistem kuran Farabi, kazandığı haklı şöhretten dolayı Aristo'dan sonra Muallim-i Sani unvanıyla anılmıştır. Sürekli damlayan su, taşı deler özdeyişinden hareketle başarının sırrının belli bir konu üzerinde yoğunlaşmada olduğunu belirtir. Fizik alanında da önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk alimdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etti. Farabi bu keşfi sonucu musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları da bulmuş oldu. Fizik konusunda İhsasül Ulum, İlimler Ansiklopedisi isimli eseri kaleme alarak devrinin tüm fizik ilimlerini bunda özetledi. Farabi tıp alanında yaptığı çalışmalarla

Daha sağlıklı bir bedene sahip olmak için neler yapılması gerektiğini araştırarak bu doğrultuda tıp ilmi için 7 esası saptadı. Özellikle insan bedenindeki tüm organların tanınması için hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi, bunların teşhisinde yardımcı olacak belirtilerin belirlenmesi, tıp aletlerini ve bu aletlerin nasıl kullanılacağını bilinmesi, ilaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına öncelik verdi. Farabi'nin fizyoloji görüşüne göre kalp bütün organların çalışma kaynağıdır. Gövdeye sıcaklığı, hareket gücünü veren kalptir. Beyin, kalbin çalışmalarına bağlıdır. Kalpten çıkan ruh, yani nefes, bütün gövdeye yayılır. Sinirler aldıkları sinyallerle adaleleri hareket ettirir. Beyinle kalp karşılıklı olarak birbirine yardım ederler. Yazdığı eserler ders kitabı olarak uzun süre okutulan Farabi, yalnızca İslam alimlerinin değil, kendisinden sonra gelen birçok batılı bilim adamlarını da etkiledi. Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanında birçok kitap yazan Farabi'den geriye büyük küçük yüzden fazla eser kalmıştır.

bir mucit, bir icat. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi.

Ebu Said radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Sevgili dinleyenler, ezanla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın.
1: Dostça bir tavsiye.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın devesi Kasva'nın kayboluşunu münafıkların fırsat bilerek nifaklarını açığa vuruşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hıcır'dan kalkıp Tebük'e doğru gittiği ve bir konak yerinde konaklayıp sabaha çıktığı zaman devesi Kasva kayboldu. Ashabı onu aramaya gittiler. Akabe beyatında ve Bedir savaşında bulunmuş olan Umare bin Hazm'ın kafilesi içinde Beni Kaynuka Yahudilerindenken Müslüman olmuş bir münafık bulunuyordu. Münafıkların yardımcısı ve destekleyicisiydi. Zeyd bin Lusayt adındaki bu münafık Yahudi, Umare bin Hazm'ın konvoyu içinde ve Umare bin Hazm da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunduğu sırada, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen ve size gök haberlerinden haberler veren Muhammed değil midir? Halbuki o devesi nerededir bilmiyor diyerek söylendi. Umare bin Hazm yanındayken Peygamberimiz Aleyhisselam, adamın vakidiye göre münafığın biri, Muhammed kendisinin bir peygamber olduğunu söylüyor. İbn İshak'a göre haber veriyor. Size gök emriyle haber verdiğini söylüyor. Halbuki devesi nerededir bilmiyor diyor. Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilirim. Fakat Allah şimdi onu bana gösterdi. O şimdi şu vadinin içinde ve vadinin içindeki şıbda ve şıbında şöyle şöyle olan tarafındadır. Yuları bir ağaca takılmıştır. Hadi gidiniz de onu bana getiriniz buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam devenin bulunduğu vadiyi ve tarafı gösterirken o tarafa eliyle de işaret etmişti. Hemen gittiler, deveyi getirdiler. Deveyi getirmeye giden Haris bin Hazemetül Eşeli yuları ağaca takılmış, asılmış bir halde bulmuştu. Umare bin Hazm hemen konvoyuna döndü ve "Vallahi Resulullah Aleyhisselam az önce bize şaşılacak bir şey söyledi. Bir adamın söylemiş olduğu sözü Allah Resulüne haber vermiş." diyerek Zeyd bin Lusayt'ın söylediklerini tekrarlayınca, o sırada Umare bin Hazm'ın konvoyunda olup Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunmayanlardan bir adam, vakıdiye göre Umare bin Hazm'ın kardeşi Amr bin Hazm, "Vallahi bu sözü sen yanımıza gelmeden önce Zeyd söyledi." dedi. Umare bin Hazm hemen Zeyd'in üzerine yürüyüp boynuna vurmaya başladı ve "Ey Allah'ın kulları, bana bakın. Meğer benim konvoyumun içindeymiş de ben bilmiyormuşum. Hemen çık git benim konvoyumdan ey Allah düşmanı. Sakın bundan sonra bana arkadaş olma." dedi. Bazıları Zeyd'in bundan sonra tevbe ettiğini, bazıları ise kötülükle suçlanıp durarak ölüp gittiğini söylemişlerdir. Harice bin Zeyd onun tevbe ettiğini kabul etmez ve "Ölünceye kadar yaramazlıktan geri durmamıştır." derdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 10.'sü, Havsa'nın önündeki başındaki Zülcife olup, Havsa'nın ikinci mescidi yani Zülcife Mescidi burada bulunmaktadır. Abdurrahman bin Avf'ın imam olup sabah namazını Müslümanlara kıldırışı. Muhire bin Şube der ki, "Hıcr'la Tebük arasında bir konak yerinde bulunduğumuz sırada Tanyer'i ağırdıktan sonra Resulullah Aleyhisselam ihtiyacını gidermek için uzaklara doğru gidince ben de arkasından su kabını taşıdım. Müslümanlar sabah namazını güneşletmekten korktular. Namazlarını kıldırması için Abdurrahman bin Af'ı ileri sürdüler. Resulullah Aleyhisselam işini bitirince geldi. Abdest suyunu döktüm, ellerini yüzünü yıkadı, başına ve ayaklarındaki meslerine meshetti. Resulullah Aleyhisselam üzerinde bulunan Rum cübbesinin dar olan kollarından ellerini ve kollarını çıkaramadığı için cübbenin içinden çıkarıp yıkamıştı. Resulullah Aleyhisselam birlikte yanına vardığımız zaman Abdurrahman bin Avf cemaati rükûya vardırmış, cemaat Abdurrahman bin Avf'la rükû tesbihlerini okuyor, cemaate bir rekat kıldırmış bulunuyordu. Cemaat Resulullah Aleyhisselam'ın geldiğini anlayınca az kalsın namazlarını bozacaktı. Abdurrahman bin Avf da arkasına dönmek isteyince Peygamberimiz Aleyhisselam ona "Dur, devam et." diye işaret etti. Abdurrahman bin Avf'ın arkasında bir rekat yani kalan ikinci rekatı onunla birlikte kıldı. Abdurrahman bin Avf selam verince cemaat sıçrayıp ayağa kalktılar. Resulullah aleyhisselam ise Abdurrahman bin Avf'la selam vermeyerek ayağa kalkıp kalan birinci rekatı kendi başına kıldı ve selam verdi. Namazdan boşalınca iyi yaptınız buyurdu. Tebük seferinde mesler üzerine meshedilişi ve abdest alınırken abdest uzuvlarının birer kez yıkanışı. Avf bin Malik el-Eşcai der ki, Resulullah aleyhisselam Tebük gazası sırasında misafirler için geceli gündüzlü 3 gün, mukimler için de bir gece bir gündüz meslerin üzerine meshetmelerini emir buyurdu. Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre Tebük seferi sırasında abdest alınırken abdest azaları birer kez yıkanmıştır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 11.'si Şıktara olup, orada Şıktara Mescidi bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 12.'si Zeneb-i Kevakip olup, Betra Mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 13.'sü Ela olup, Ela Mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 14.'sü Zat-ı Hatmi olup, yapılan Zat-ı Hatmi Mescidi oradadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 15.'si Sümme olup, Sümme Mescidi orada bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselamın Tebük'e giderken uğradığı konak yerlerinden 16.'sı Ahtar olup, Ahtar Mescidi orada bulunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İlahi neylesin, netsin, gönüllü sensiz karar etmez. Eğer dursun, eğer gitsin, gönül sensiz karar etmez. Cihan bağına bir saat, ne mümkündür ola rahat. Olursa ravza-i cennet, gönül sensiz karar etmez.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişi diyelim ki ağırlaştı, hastanede yattı, yoğun bakıma yattı. Ne yapıyoruz? Onu palyatif bakım merkezine getiriyoruz. Palyatif bakım merkezinde işte her türlü tıbbi tedavisini bir taraftan görüyoruz. Bir taraftan da hastalara yetiyoruz. Bir taraftan da kişiye eğer bir cihaz verilmesi gerekiyorsa işte bunun heyet raporları çıkıyor. O cihazların satın alma süreçleri bu arada tamamlanıyor. İşte hasta yakınlarına eğitim veriliyor. Gerekiyorsa hastaya eğitim veriliyor. Ve burada işte 10-15 gün, bazen 20 gün, bazen 1 aya kadar uzayan süreçlerde misafir ediyoruz. Daha sonra işimiz bitmiyor. Evde sağlık ekibimiz hastayı alıyor, evine götürüyor ve ondan sonra da hastanın ihtiyacına göre gerekiyorsa haftada 2 gün, 3 gün, gerekiyorsa haftada 1, 10 günde 1 olmak kaydıyla düzenli olarak hastayla irtibatı kesmiyoruz ve hastanın evine ne gitmesi gerekiyorsa, işte psikolog gitmesi gerekiyorsa psikolog, efendim söyleyeyim doktor gitmesi gerekiyorsa doktor, bu arada hastamız ağırlaşırsa, evde fenalaşırsa bunu tekrardan palyatif bakım merkezine veya başka bir birime her türlü ihtiyacı bu merkezleri görmüş oluyor. Şimdi bu tabii dünyada da çok yeni, Türkiye'de de yeni başlatıldı. Daha sonra vefatı yaklaşan hastalarımıza yönelik de işte içinde dini hizmetleri de barındıran, hani hastaların vefat ederken de yakınlarının yanında olacağı ve yakınlarla beraber bu vefat aşamalarının gerçekleşeceği merkezlerde inşallah. Çünkü şu anda bu olamıyor biliyorsunuz. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu yoğun bakımlarda vefat ediyorlar. Belki de bir Kur'an-ı Kerim bile belki okunamıyor başında. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu şu anda farkındayız. Toplumdan ciddi talepler geliyor. Bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığımızın arasında bir protokol imzalandı. Artık hastanelerde talep eden vatandaşlarımıza dini vecibeler yerine getirilecek. Ne gerekiyorsa inşallah bu uygulamalar da başlamış olacak.
0: 2 dakika. Az, öz,

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Bugün merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur isimli eserinin son bölümünü okuyacağız. Allah Resulü fena aleminde son günlerini yaşamaktadır. Bu dünyada artık yaşanacak bir günleri kalmıştır. Pazartesi. Güneşin ışık verme vazifesini kaybetmeksizin simsiyah kesileceği günün sabahı, şafak vakti, hücrelerindeki pencerenin perdesini aralayıp sabah namazındaki sahabilerine bir göz attılar. Herkes Ebu Bekir'in arkasında en mahzun vecid içinde. Derinden derinden tekbir sesleri. Tebessüm buyurdular. Sahabilerde ani bir dalgalanma, namaz bozulur gibi oldu. Elleriyle demek istediler, yerlerinizde kalın, namazınızı tamamlayın ve perdeyi kapadılar. Sahabiler mukaddes yüzü son olarak görüyor. Mukaddes yüz kanın çekilmesinden müthiş bir beyazlık içinde. O sabah kendilerini gayet iyi hissettiler. O kadar ki perdelerini aralayıp baktıktan biraz sonra mescide geldiler. Farz başlamıştır. Saflar imama bağlı. İlerlediler. Geleni sezen Ebu Bekir yerini insanlığın imamına bırakmak istedi. Yine hafif bir işaret. Yerinde kal ve devam et. Ebu Bekir'in yanında durdular. Sahabiler Ebu Bekir'e uymakta berdevam. Ebu Bekir de ona uydu. Namaz içlerinde kainatın efendisi Ebu Bekir'in arkasında kılındı. Sahabiler namaz içinde heyecanlarından edep ölçüsünü güç muhafaza ediyorlar. Namazdan sonra en yakıcı ümidin verdiği kaynaşma. Çehreler soruyor, yoksa Allah'ın Resulü tamamıyla şifaya mı erdiler? Daima mütebessim, yakınlarının kolunda odalarına dönüyorlar. Genç başbu Üsame yine geldi. Ona derin gözlerle bakıp dediler, artık Allah'ın bereketiyle git. Birden ağırlaşıyorlar. Elleri suda, boyuna yüzlerini siliyor. Fatıma insanlığın tacı babasına sokuldu. Baba ve kız göz göze. Dünyanın en hisli sözünü söylediler. Üzülme kızım, babana bugünden başka acı yok. Pazartesi günü dünyaya geldiler. Pazartesi nübüvvete erdiler. Pazartesi günü hicret ettiler. Pazartesi günü Medine'ye vardılar. Ve işte dünyaya geldikleri ayda pazartesi günü hakiki hayata geçiyorlar. 63 yaşındalar. Ebu Bekir, Ömer ve Ali de aynı yaşta ölüm döşeğine uzanacaklar. Şu saat, gün, hafta, ay hesabı ne hazin. Hepsi bir an içinde gelip geçiyor ve dünya tek an üzerinde duruyor. İçinde bütün zamanı, mekanı ve hareketi eriten başsız ve sonsuz an, ebediyet. Vatanımız sensin. Zaman, zaman ve mekanın uğrunda yaratıldığı peygamber için bile saatini çalıyor. Allah'ın emri. Allah hay ve la yemut. Er-Refikül Ala. Rebihül Evvel'in 11'i veya 12'si. Pazartesi. Hastalıklarının 13. günü. Akşam olmakta. Bütün Medine bir garip uğultu içinde. Giden, gelen, kimse nereye gittiğini, ne ettiğini bilmiyor. Kuşların bile uçuşlarında bir istikamet şaşkınlığı var. Allah'ın sevgilisinde ölüm alametleri başlamıştır. Üsame'nin ordugahı karma karışık. Askerler bölük bölük Medine'ye akıyorlar. Üsame atını eğerlerken annesi çığlık çığlık bağırdı. Nereye gidiyorsun? Hangi işe hazırlanıyorsun? Allah'ın Resulü vefat etmek üzere. Üsame eğer kolanının iplerini bıraktı. Aklını oynatacak gibi. Bütün Medine bir garip uğultu içinde. Güneş ufkun arkasına, bütün ufukların arkasına kaçıp bir daha çıkmamak isteyebilirdi. Fakat çıkacak ve zamanı o günden sonra da sadakatle saymakta devam edecektir. Allah'ın emri. Gaye insan ve ufuk peygamberin başı, dirayet ve zerafet timsali Ayşe'nin göğsünde. Hücre loş, güneş batmak üzere. Allah'ın emri. Varlığın batmasına, mesafenin yanmasına, boşluğun çökmesine, Adem'le vücudun birbirini yutmasına o dem Sadece Allah'ın emri mani. Cebrail ile Azrail kapıdalar. Cebrail ölüm meleğinin içeriye girmek ve Allah'ın emrini yerine getirmek için izin istediğini bildirdi. Mukaddes başları Ayşe'nin göğsünde gözlerini açtılar. Tavana diktiler, şehadet parmaklarını kaldırdılar ve altı hece. Er-Refikul Ala. Ve mukaddes başları Ayşe'nin göğsünde hareketsiz kaldı. Vahidi, ilk sözleri Allahu Ekber, son sözleri Er-Refikul Ala. Er-Refikul Ala, yüce dost. Peygamber evinde ufak bir haykırış, koşuştular. Ebu Bekir bir an için evine kadar uzanmıştır. Haberi yok. Ömer, Osman, Ali faş gibi donmuş. Ne elleri oynuyor ne dilleri. Abdullah bin Enis o türlü çarpıldı ki alıp yatağına götürdüler. Bir daha kalkamadı. İlk beyin yırtıcı sayha, kim Allah'ın Resulü öldü derse paramparça ederim. Bu sözü Ömer söylüyor. Kılıcını çekmiş Selim akıl mümessili Büyük Ömer koparıyor bu sayhayı. Hal ve keyfiyet bu. Herkesten yufka, fakat herkesten kuvvetli ve derin Ebu Bekir yetişti. Kalabalığı yardı, hücreye girdi, yatağa yaklaştı. Mukaddes başın üstündeki örtüyü kaldırdı, diz çöktü. Allah'ın Resulü'nün bembeyaz yüzünü eğilip öptü. Ve yaş gözlerinden akmadan uçup gitmiş, deli gibi bakanlara döndü.

Nefsimi kudretinin elinde tutan Allah'a yemin ederim ki peygamber öldü. Sonra alemlerin yüzü suyu hürmetine yarattığı o yüze baktı. Hayatında ne güzeldin, ölümünde ne güzelsin. Devam etti. Öldün, ikinci defa ölmeyeceksin. Ömer gerilerde, vallahi peygamber ölmedi, peygamber ölmedi diye kendi kendisiyle konuşuyordu. Ebu Bekr Ömer'e yöneldi. En derin rikkat ve yumuşaklık, en keskin celadet ve sertliğe, yani Ebu Bekir Ömer'e yöneldi. Esrar anlayışı selim akla yöneldi. Aklını başına devşir Ömer. Ömer bir anda kendisine geldi. Ebu Bekir hücreyi, evi, sokağa dolduranlara hitap etti. Seslerin en heybetlisi. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez. Hay ve la yemüttür. Sanki yattığı yerden o konuşuyordu. Bu ölçüyü o şu anda ölüm döşeğinde yatan getirmişti. Bütün Medine haber duyulur duyulmaz çığlıklar içinde. Dini temkini tutabilenler ölüme ait ayetler okuyor. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Bilal Allah Resulü'nün defninden evvel son ezanını okuyor. Gözlerinden sakalına yaş iniyor ve sesi hasret bulutlarını kavuracak kadar yanık göklere tırmanıyor. Peygamber beldesi artık katıla katıla ağlıyor. Üsame'nin başbuğuluk sancağı mescit kapısının önüne dikili. Allah'a, Refikul Ala'ya kavuştukları hücreye defnedildiler. Hatifi bir sesin emriyle Allah'ın Resulü'nü soymadan yıkadılar. Gasl esnasında insanoğlunu mest edici semavi bir raiha ortalığı kapladı. Kabre Ali, Abbas ve Abbas'ın iki oğlu indi. Mukaddes vücudu kara toprağa koydular ve örttüler. O zaman derin ve ince Fatıma geldi, kabirden bir avuç toprak alıp yüzüne gözüne sürdü ve dedi: "Toprağını koklayan, zaman boyunca mis kokusu almasa ne gam. Benim üzerime öyle musibetler çöktü ki gündüzleri çökseydi gece olurdu." Hazreti Ayşe, vefatlarında nübüvvet mührüne baktım. Yoktu, kaldırılmıştı. Enes bin Malik, Allah Resulü'nün Medine'ye geldikleri günden aydınlık ve Medine'de vefat ettikleri günden karanlık bir gün görmedim. Mukaddes Merkad'in başında Ebu Bekr ve Ömer, gözleri kara toprakta. Ebu Bekir'in ileride yeri Allah Resulü'nün göğsü, Ömer'inki de Ebu Bekir'in göğsü hizasında. Bu yeri şimdiden görüp görmedikleri ve kendi devirlerinde dünya çapında bir hamleye kavuşacak olan İslam akınlarındaki tekbir seslerini duyup duymadıkları belli değil. Şurası belli ki içlerinde şekilsiz ve kelimesiz bir mana çağlayanı köpürüyor. Allah hay ve la yemut. Akıl ve ruhun kamaşma noktası. Tek tek ve kesik kesik fikir çığlıklarıyla konuşalım. Gaye, evet, bu kara toprağın karanlık dehlizlerinden geçmek, evet. Hay ve la yemut olanla ölümsüzlüğe ermek, evet. Ebedi aydınlığa çıkmak, evet. Bu dünyanın kendisiyle yalan, yaratıcısıyla doğru söylediği hayatı bulmak. Hayatı bulmak, hayatı, hayat ismini verdiğimiz hayatsızlığın içinden hayata geçmek. Gaye insan, toprakta yatıyor. İyi ama kara toprak ve içinde o, bu nasıl geçiş? İşte kara toprakta bu gayeyi getiren varlık gayesinin gaye insanı kara toprağa nasıl girer? Akıl, istersen çatla, zerre zerre infilak et, kara toprağa kapanıp onu tırmık tırmık pençele. Ömer'in haberini duyunca kılıcını çekerken düştüğü bir lahzalık hal, halimiz. Ebu Bekr, nurani teslimiyet ruhu, ona yapışalım. Kara toprak, onu da alan kara toprak. O kapkara dudakları ki konuşan, sırlara dil veren sıcak dudakları yemeğe mahsustur. Onlar konuşsun. Ne o? Toprağın göğsü inip çıkıyor ve dudakları kıpırdıyor. Eğilin insanlar, eğilin, kara toprak konuşuyor. Kulağınızı onun göğsüne dayayın ve dinleyin. Kara toprak ses veriyor. Kara toprak hay ve la yemutu anıyor. Kara toprak zikrediyor. Kara toprak içinde bütün lisan ve manaların eridiği, tek kelimeyle sonsuzluğa açılan bir dehliz gibi yiv yiv derinleşiyor. Kara toprak Allah'ı anıyor.

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar ve dualar ediyorum. Allah dünya ve ahiret saadetine erdirsin cümlenizi. Tefsir sohbetlerimizde Bakara Sure-i Şerifesinin 159. ayet-i kerimesine ulaştık. Bugünkü sohbetimde 159, 160, 161. 162. ayetleri okumak ve onlar üzerinde açıklamalar yapmak istiyorum. Önce mübarek metnini besmele çekip okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnasi fil kitabi ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun illellezine tabu ve aslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve enet tevvabur rahim. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffarun ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmaine halidine fiha la yukhaffifu anhumul azabu ve lahum yunzarun. 162. ayet-i kerimeye kadar. Sadakallahu lazim. Şimdi bu ayet-i kerimelerde konu nedir? Allahu Teala Hazretlerinin ahkamını peygamberlerine vahiy yoluyla indirdiği kitaplarındaki bilgileri efendim ketmedenler. Ketmetmek ne demek? Söylememek, saklamak, ağzını kapamak, bildirmemek o bilgiyi efendim açıklamamak demek. Efendim bunlar aleyhinde bu ayet-i kerimeler. Buyuruyor ki Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda. Hiç şüphe yok ki en azimüşşan alemlerin Rabbi Allahu Teala'nın efendim beyinattan ve hidayetten indirmiş olduğumuz ayetleri, bilgileri ketmedenler, saklayanlar, susup söylemeyenler min ba'di ma beyyennahu linnâsi insanlara, halka biz bunları ben azimüşşan bunları açıkladığım halde açıkladığımdan sonra bildirmiş olduğumdan sonra bunları saklayanlar, söylemeyenler efendim kitapta bunları insanlara açıklamış olduktan sonra işte bunlar ulaike yel'anuhullah Allah bunlara lanet eder. Bunlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Ve yel'anuhumul la'inun ve lanet edenlerin bütün lanet edenlerin lanet ettiği kişilerdir. İllellezine tabu. Ancak şu kimseler bu durumdan müstesna olurlar ki onlar bu yaptıkları hatayı anlayıp dönmüşlerdir, tevbe etmişlerdir ve aslahu ve hallerini düzeltmişlerdir, ıslah etmişlerdir ve beyyenu sakladıkları şeyleri biz şunları saklamıştık, işin doğrusu budur diye açıklamışlardır. İşte böyle dönenler, ıslahı hal edenler, açıklamalarını yapanlar ve ulaike bunlar etûbü aleyhim, ben onlara teveccüh buyurur, tevbelerini kabul eder, affederim. Ve ene tevvâbur rahim, çünkü ben tevvâb ve rahim Mevlanızım. Tevvâb, çok tevbeleri kabul edeceğim, rahim ve çok merhametliyim. İnnellezîne keferû, o kimseler ki efendim kafir olarak yaşadılar, kafir oldular ve mâtû ve hüm küffârun. Kafirler olarak da canlarını teslim ettiler, kafirler olarak öldüler. Ulaike aleyhim lanetullah. İşte onların üzerine Allah'ın laneti olacak. Vel melaiketi ve meleklerin laneti olacak. Ve nasi ecmain. Ve insanların da laneti olacak. Böyle efendim hali hayatlarında kafir olup da o kafir halleriyle kafir olarak ölenler, İşte onlara Allah lanet edecek. Laneti Allah'ın onların üzerinde olacak. Meleklerin laneti onların üzerine olacak. İnsanların hepsinin topluca laneti, bütün insanların laneti onların üzerine olacak. Haldine fiha. Ebedi olarak.

bu durumda cehennemde kalacaklar. La yuhaffefu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onların üzerlerine tatbik edilen azap hafifletilmeyecek, azaltılmayacak, bütün şiddetiyle devam edecek cehennemde. Ve lahum yunzarun, onlara nazar da buyurulmayacak. Efendim sözleri, nazarı dikkate alınmayacak. Efendim yalvarmaları kabul olmayacak. Evet, bu ayet-i kerimeler bir rivayete göre Medine'deki Yahudi alimlerine, Medine'deki Müslümanlar Peygamber Efendimiz evsafını ve Müslümanlarla Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberi olarak efendim Tevrat'ta geçiyormuş, efendim bu ahir zaman peygamberinden bahsediliyormuş, İslam dini anlatılıyormuş, bu bilgiler Tevrat'ta neresinde diye sordukları zaman onlar söylememişler, saklamışlar. Efendim, bir rivayete göre de sadece Yahudi alimleri değil, Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri, hem de kendilerine Allah hangi kavimlere vahiy göndermişse peygamberleri vasıtasıyla, o bilgileri efendim saklayanların hepsine aittir bu ayet-i kerime. Bunlar için inmiştir deniliyor. Çünkü ayet-i kerimelerden biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evsafı, şanı, efendim şerefi, izzeti, kıymeti bütün peygamberlere bildirilmiş. Herkes ahir zaman peygamberi Muhammed'in, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'ın Habibi olduğunu, en yüce peygamber olduğunu, mertebesi en yüksek, eşrefül mürselin olduğunu bütün peygamberler biliyordu ve ümmetlerine söylüyordu. Ve ey benim ümmetim diyordu onlar. Kur'an-ı Kerim'de kesin bu bilgi. Eğer siz, sizin neslinizden gelen torunlarınız bu bilgileri onlara siz aktarırsınız, onlar kendi torunlarına aktarırlar. Eğer bu ahir zaman peygamberinin zamanına erişirseniz ona saygı göstereceksiniz, ona bağlanacaksınız, ona tabi olacaksınız, onun emrini tutacaksınız, tamam mı? O Allah'ın Habibidir, sevgilisidir, ahir zaman peygamberidir tarzında efendim ismiyle, ismi Ahmet olacak, Muhammed olacak diye ismiyle ve sıfatlarıyla efendim nerede doğacağı, hangi şehirde doğacağı, hayatının bir anında o şehirden çıkartılıp hicret edeceği, başka bir şehre gideceği, gideceği şehrin böyle bir ova olduğu, yani Medine'nin evsafı, bunların hepsi efendim eski kitaplarda bildirilmiş. Eskiden de Peygamber Efendimiz'in zamanında da bu saklamayı yapmışlar. Neden yapıyorlar? Söylese ne olacak? Söylese haklı olduğu anlaşılacak Peygamber Efendimiz'in. Etrafındakiler de hepsi gidecek, Müslüman olacaklar. Efendim onun şeyi bitecek. Kendisi de Müslüman olacak. Ebedi saadeti kazanacak ama bu sefer işte çeşitli zarara uğrayacağını düşünüyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde, sahih hadis kitaplarında bilgi olarak bize kadar gelmiş bulunuyor. Okuyoruz. Hadis kitaplarında var. Sizler de belki hadis kitaplarını okuyorsanız karşılaşmış olacaksınız, hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, hicret ettiği zaman orada tabii herkese kendisinin hak peygamber olduğunu anlattı, ziyaretler yaptı. Zaten Mekke'deyken de biliyorsunuz yine efendim hacca gelen kabilelere vazifesini hatırlatıyordu. Mine'ye gidiyordu, oradaki toplanan çadırlara, insanlara kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu belirtiyor, vazifeyi, tebliğ vazifesini yapıyor, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyordu. Taif'e gitmişti biliyorsunuz, orada sert karşılamışlar, taşlamışlardı. Şimdi Medine'ye gidince de tabii yine tebliğ vazifesini yapmak için Yahudi havrasına da gittiği zaman efendim diyor ki, ey Yahudiler, sizin Tevrat kitabınızda falanca falanca yerlerde, filanca filanca cümleler halinde, ayetler halinde ahir zaman peygamberi gelecek, ona tabi olun tarzında bilgiler var ya, işte o peygamber benim, bana tabi olun. Artık devir, efendim, bana tabi olma zamanı, eskiyi bırakacaksınız, yeni efendim şeye tabi olacaksınız. Zaten Peygamber Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu söylüyor. Tevrat'ın aslının hak kitap olduğunu söylüyor. Yani bir zıddiyet ve ihtilaf yok. Siz de efendim o kendi kitabınızda bahsedilen zatın efendim ahir zaman peygamberinin geldiğini görün ve tabi olun diye söyledi. Sustular. Susunca tebliğatını yaptı, dinledi Peygamber Efendimiz.

herhangi bir güzel karşılama ve kabul yok. Efendim, evet öyle aynen. Peki kelime-i şehadet getiriyoruz. Sana tabi oluyoruz. Ya Resulallah demiyorlar. Yürüdü. Yürüyüp dışarı çıkıp giderken yanında da ashabından bir iki yoldaşı arkadaşı almıştı yanına. Yahudi hahamlarından bir tanesi arkasından koştu, koştu, koştu, yetişti. Dedi ki ya Resulallah, Peygamber Efendimiz'e Yahudi hahamı. İsmi de Abdullah İbni Selam. Abdullah İbni Selam. Ya Resulallah, dediklerin aynen doğru. Evet, sen ahir zaman peygamberisin, hak peygambersin. Ben kabul ediyorum ama bunlar işte çeşitli duygular. Kıskançlık, haset veya menfaatinin elden gitmesi veya nasipsizlik, efendim, hidayetsizlik, bunu söylemediler dedi. Ve o sonradan Peygamber Efendimiz'e geldi ve Müslüman olduğunu beyan etti. Müslüman oldu radıyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki Peygamber Efendimiz peygamberliği ilk geldiği zaman başladı tebliğ etmeye, peygamber olduğunu söylemeye. Safa tepesine çıktı, kavmini, akrabalarını çağırdı. Enzir ve Enzir aşiretekel akrabin diye emrolunduğu için, yakın akrabalarını efendim ikaz etmekle başla diye emrolunduğu için orada efendim seslendi ve dedi ki ey kavmim, beni nasıl bilirsiniz? Sen Muhammed'e de eminsin. Ben şimdi size şu dağın arkasında bir ordu bu tarafa doğru geliyor, sizi basacak, efendim mallarınızı alacak, sizi esir edecek desem inanır mısınız? Görmüyorsunuz dağın arka tarafını ama ben size bu sözü söylesem inanır mısınız? İnanırız, sen Muhammed edeminsin dediler. Bu halde ben size söylüyorum ki efendim, tabi Peygamber Efendimiz'in ne söylediğini şu anda kelime kelime efendim söyleyemezsem belki efendim hatalı olur. Yani ben Allah'ın peygamberiyim, sizi İslam'a davet ederim tarzında söyledi. Şimdi o tebliğden ondan sonraki efendim hacca gelen kabilelere efendim Mina'da, Arafat'ta ziyaretler edip söylemesinden, Medine-i Münevvere'ye hicretinden, oradaki Arap yerleşmiş olan Hristiyanlara ve Yahudilere tebliğ etmesinden, öbür kabile reisleri geldikçe tebliğ etmesinden, Yemen'e vesaire yerlere efendim elçiler gönderip tebliğ etmesinden sonra Bizans'a, Mısır'a, Bahreyn'e efendim diğer yerlere hali hayatında mektuplar ve elçiler göndermesi ne kadar tebliğ vazifesini bütün safahatıyla her yönden tam manasıyla yaptı. Kad bellertel ve davetel risalete ve etteytel emanete ve nasahtel ümmete diyoruz ziyaret ettiğimiz zaman efendim her şeyi vazifeyi pek güzel yaptığına şehadet ediyoruz türbesini ziyaret ettiğimiz zaman. Bu kimse der ki ben Rabbül Alemin Mevlanızın efendim beyinat ve hidayet babından efendim indirdiklerimize, indirdiğimiz bilgilere, ayetlere, insanlara bunları kitapta açıkladıktan sonra efendim karşı efendim ters tavır takınıp bunları söylemeyenler ne oluyor? Ulake yelanehumullahu ve yelanehumul lainun. Onlara efendim Allah da lanet ediyor. Etmedikleri, söylemedikleri için lanet edenler de lanet ediyor. Şimdi bir bilgiye söylememek, bildiği bir doğruyu susmak, söylememek çok kötü. Söylemek, şahitlik etmek, mesela ben bu olayı gördüm, şu adam şu işi yaptı, şahidim demek. Hatta istemeden, rica etmeden gidip hak yerini bulsun diye şehadet etmek çok sevap. Hüsnü şehadet, yani hüsnü şehadet değil de başka tabirleri söylememiz lazım. Efendim yani istekli olarak, gönüllü olarak candan sevap olduğunu bilerek şahitlik yapmak. Bu çok sevap. Yalancı şahitlik çok günah. Hakkı saklamak çok günah. Sahih hadislerde geçmiş ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Levla ayetün fi kitabillah. Allah'ın ayeti olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de ma haddestü ahaden şey'en efendim hiç kimseye bir hadis rivayet etmezdim. Şimdi hangi ayet? Bir bu ayet var, bir de ilerideki günlerde önümüzdeki sayfalarda karşımıza gelecek ikinci ayet. Bunu da o zaman açıklarız, hatırlatırız. Bu ayetlerden dolayı yani ilmini saklamak efendim çok kötü bir şey. Allah lanet eder, bütün lanet edenler lanet eder diye. Onun için hadis-i şerifleri söylemiş, yoksa söylemeyecekmiş. Niye söylemek istemiyor? Söyleyiş sebebini anlıyoruz. Bu ayetten korkuyor. Allah'ın lanetine uğrarım diye söylüyor bildiğini. Niye söylememek istiyordu bu ayet olmasaydı? Öyle bir

şahidi olmasaydı söylemeyecekti. Çünkü acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü tam nakledemez miyim? Acaba biraz başka bir kelime mi kullanırım? Bazı kısımlarını unutur muyum? Acaba yanlış anlamış olabilir miyim diye korkusundan, o da suç, o da büyük günah. Böyle yapanlar da cehennemde efendim şey yapacaklar, atılacaklar, ceza çekecekler. Ve yetebevve makadehu minen nas, yani men kezebe aleyye müteammiden, kim bana yalan yere efendim şöyle dedi Resulullah diye söylemediğim bir sözü söylemiş gibi efendim başkalarına efendim böyle yalan söyleyerek şey yaparsa, o zaman cehennemde yerini hazırlamışsın dediğinden susmuşlardır sahabe-i kiram. Ama bu ayet-i kerimeden dolayı da bildirmek lüzumunu hissettiklerinden bildirmişlerdir. İkisi arasında efendim böyle bir yol tutturmak zorunda kalmışlardır. Çoğunu da iyi bilmediklerinde susmuşlardır. Çok iyi bildiklerini söylemişlerdir. Birçoğu birçok bildiği şeyi tam söyleyemem belki diye ihtiyaten saklamış, söylememiştir. Demek ki bu kendisine bilgi sorulanların söylemesi lazımdı. Diyeceklerdi ki evet, Tevrat'ta ayet var. Ahir zaman peygamberin evsafı tam sizin bu peygamberiniz, işte bu ahir zaman peygamberidir. Kesin belli. Zaten bir peygamber gelecek diye bekliyorlardı. Evet ya, tefsir derslerinden bileceksiniz. Demediler. Efendim, aziz ve sevgili dinleyiciler, buyurun iki tane durum. Bir, güzel alemin durumu, denizdeki balıklar ve efendim havadaki kuşlar, yeryüzündeki bütün mahluklar efendim istiğfar ediyor, affet bunu ya Rabbi, bağışla bunu diye lehine dua ediyor iyi alime. Bu ne güzel. Bir de bildiğini saklayan, söylemeyen, efendim gerçekleri itiraf etmeyen, efendim yardımcı olmayanlara da efendim bütün lanet ediciler lanet ediyor. Bunlar melekler, insanlar, cinler, efendim behaim, hayvanlar, dabbe, yani yeryüzünde canlı gezinen her şey lanet ediyor. Tabii bu lanet acaba nasıldır? Efendim ne tarzda olacak? Hepsi lanet ediyor. Yani dili güzel konuşan, Arapça konusu güzel olan, Arapçası olmayan, yani fasihün ve acemiyün diyor. Mâ bilisanin makal evil hal. Ya lisanı hal ile söylüyor, ya lisanı dil ile söylüyor. Yani ya haliyle lanet ediyor, ya da sözüyle söyleyerek efendim lanet ediyor. Nasılsa onu Allah Teala Hazretleri biliyor. Efendim, yani Allah korusun, Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Niçin yapılır bu? Yani neye değer, ne elde edilecek de bu yapılıyor? Ne kadar şey. Tabii bu çok korkunç bir şey. Ama bunun kurtuluş noktası var. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu fe ulake etubu aleyhim ve enet tevvabur rahim. İlla ne demek? Şunlar müstesna demek. Edatı istisna deniliyor illaya. Şunlar hariç ki, o kimseler ki hariç olanlar, onlar ki tabu, tevbe ettiler. Tevbe etmek ne demek? Yaptığı hatayı bırakıp doğruya dönmek demek. Yani hataları neydi? Büyük suçları, günahları, hakkı saklamak, söylememek, gizlemek, susmaktı. Tevbe ettiler. Ve aslahu, hallerini ıslah ettiler. Kötü hallerini düzelttiler. Salih, güzel bir hale geldiler. Demek ki efendim yanlış yolu bırakacak, güzel hale bürünecek ve beyyenu, bir de anlatacak, susuş, söylemediği şeyi söyleyecek. Şimdi alimler kitaplarda açıklamışlar ki, yani bazı suçlara sadece tevbe yarabbi demek yetmiyor buradan anlaşıldığına göre. Yani o suç neyse onu izale edecek hareketi de yapmakla oluyor. Burada suç neydi? Gerçeği gizlemek, söylememekti. Tevbe ediyor, halini ıslah ediyor, gerçeği gizlediğinin aksi nedir? Gerçeği söylemek. Ve beyyenu, o gerçeği söyleyecek. Demek ki bu işi, suçu işleyenlerin gerçek tevbesi sadece lafla değil, affet beni Allah'ım, o hatamı anladım demekle değil, bir kere halini düzeltecek, yanlış yoldan dönecek, bir de söylemediğini söylemeye başlayacak. Şimdi birisi bana karşı zulmetti, haksızlık etti, düzeltelim arayı. Düzeltelim ama sen şu yaptığın tahribatı bir düzelt, düzeltelim. Sen ilk önce yaptığın zulümden, haksızlıktan dolayı ne kadar suç, günah işledin, ne kadar kimseye yanlış bilgiler şey yaptın. Şimdi barışmak istiyorsun. Barış, tamam barışalım. Ben barışmayalım demiyorum ama itiraf

kimseler ki tevbe ettiler. Ben de onlara tevbe ederim diyor Allah. Ve etübü aleyhim. Şimdi Allah nasıl tevbe eder kullara? Kullar Allah'a nasıl tevbe eder? Tevbenin kelime anlamında saklı bu şey. Efendim, incelik. Aynı fiil ikisi içinde geçerli. Nasıl oluyor? Tevbe yönelmek demek. Dönmek demek. Yani kul yanlışından dönerse Cenab-ı Hakk'a doğru, Cenab-ı Hak da ona doğru döner. Cenab-ı Hak da, yani kul yanlışından dönünce Cenab-ı Hak da onun, o zaman ona doğru döner ne demek? Yani onu kabul buyurur, tevbesini kabul buyurur, affeder. Allah'ın kullara tevbesi ala fiiliyle kullanılır. Ve etuba aleyhim. Ben de onlara teveccüh buyururum. Onların üzerine teveccüh buyururum. Yani rahmetimi efendim döndürürüm onlara tekrar kesmişken. Rahmetimi onlara döndürürüm gibi. Kullar tübu ilallah. İla ile. Yani kulların Allah'a tevbesi ilah edatıyla kullanılıyor. Tübtü ilallah. Ben Allah'a tevbe ettim. Tâbellâhu aleyhim. Allah da tevbe edenlere yöneldi. O ala ile kullanılıyor. İşte böyle bir dil bilgisi hatırlatması. Daha önce de söylemiştim. Bir kelimenin anlamını iyi kavramak için hangi edatlarla kullanıldığını bilmek çok önemlidir. Arapçada çok önemlidir. Kullanılan edattan dolayı mana değişiverir. Çok önemli. Mesela ragibe fiile rağbet etmek demek. Ragibtu fihi dersen ona bir şeye rağbet etmek, isteklenmek, arzulamak, onu almaya çalışmak, beğenmek demek. Ragibe anhu ile kullanılırsa, an harfi cerri ile, edat ile kullanılırsa bu sefer bir şeyi istememek, vazgeçmek manasına geliyor. Aynı kelime ama sonuna gelen edattan mana değişiyor. Bunu bilmek lazım. Evet, hallerinden dönenler, kötü hallerinden, efendim, hallerini ıslah edenler, durumlarını güzel hale, uygun hale getirenler ve açıklamadıkları hakikatleri açıklamayanlar. Evet, sen Allah'ın hak peygamberisin. Evet, ahir zaman peygamberisin. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Evet, ahir zaman peygamberinin şöyle bir şehirde doğduğu yazılı bizim kitabımızda, orası Mekke'nin evsafı, işte taşların arasında Faran denilen yer. Efendim, işte sonra hicret edecek, etti işte. Hicret edeceği yerde ovalı kurmalık bir yer, işte Medine. Bunları diverse, فَاُلَاكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ ben onlara teveccüh buyururum. Yani tevbelerini kabul etmiş oluyor. Onları Allah'a yönelmelerine üzerine Allah da onlara rahmet ediyor. Ve enet tevvabu rahim. Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatı var burada. Et tevvab ve rahim. Tevvab çok teveccühkar demek. Yani kendisine yönelen, tevbe eden kullarına Allah da çok teveccüh ediyor. Tevbeleri, tevbe etmeyi seviyor. Tevbelerini kabul ediyor. Tevvab, tevbeleri kabul edici diye tercüme edebiliriz. Kelimenin manası bilerek, kökenini bilerek. Tevvab biliyorsunuz faal vezninde mübalağa sıgasıdır. Yani ben çok teveccüh edeceğim, tevbeleri çok kabul edeceğim demek. Burada kulun tevbesini sevdiği, tevbe edenin hemen affu mağfiret olunca nadair efendim, müjdeli bir şeyler var, manalar var. Cenab-ı Hakk'ın tevvab sıfatı bir. Bir de rahim, çok merhametli demek. O da fail vezninde İki şey olabilir fail vezni. Efendim tabii çok Arapçada incelikler fazladır. Bir fail vezninde sıfat-ı müşebbehe olur. Bir fail vezninde mübalağa sigası olur. Efendim burada sıfat-ı müşebbehe değil, efendim mübalağa sigasıdır. Rahim çok merhametli demek. Cenab-ı Hak Teala çok teveccühkardır. Kullarına yöneliverir. Onlar kullar Mevlasına yönelince o da yöneliverir. Çok yönelicidir. Affediverir, yöneliverir. Efendim, çok merhametlidir. Merhamet eder. Yani azap etmez. Bu kadar tevvapken Mevlamız, bu kadar rahimken, bu kadar affediciyken, bu kadar bağışlayıcıyken, bu kadar gaffarken, günahları silecekken insanlar nasıl cehenneme gidiyor? Çünkü efendim, inat ediyorlar. Devam ediyorlar. Günahta ısrar ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, efendim, mağfiretinden, affediciliğinden, teveccüh buyurucundan, Erhamir Rahim'inden ifade etmiyorlar. Kusur kendilerine. 160. ayet bu. Şimdi فَاُلَٰيكِ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاَنَتْ تَوَّابُ rahim. İşte ben onlara teveccüh ederim, tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben çok tevbe edeceğim, rahimim. Eskiden efendim şeyler, öyle şey yapan insanlardan tevbeler bu kadar kolay kabul edilmezmiş. Bu tevbelerin böyle kolayca kabul olması ümmeti Muhammed'e mahsus bir lütuf.

0: lütfu ilahi bir bağış. Eskiden tevbeler çok zormuş. Yani çok ağırmış cezaları eski ümmetlere. Allah-u Teala Hazretleri bizim peygamberimizin sıfatlarından birisi nedir? Nebiyyü tevbedir, tevbe peygamberi. Bir sıfatı nedir? Nebiyyül rahmedir, rahmet peygamberidir. Bu tevbe peygamberi, rahmet peygamberi olan Peygamber Efendimizin hatırına bizim şeriatimizde tevbe edeni Allah affediyor. Hatta sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, günahına pişmanlık, gönlüne nedamet, pişmanlık ateşi düşünce daha sözünü söylemeden affediyor. Söylemeye vakti olmasa, dur bakalım eve gidince ne abdestimi alayım, namaz kılayım da dua edeyim demeden mesela, daha yangın içine düştüğü zaman, gönlünü yakmaya başladığı zaman günahının pişmanlığı, o zaman affediyor. Efendim böyle Erhamurrahim. Sonra Cenab-ı Hak kulunun tevbesinden çok, o kadar çok memnun olur ki çok sevinir diye hadis-i şerifler var. Onları eski derslerde okumuştum. Şimdi sözü uzatmamak için şey yapayım ama tevbeyi çok seviyor. Onun için ey kusurlu, günahkar, hatalı, perişan, şimdiye kadar çok isyan etmiş, çok hata işlemiş kardeşlerim. Ey beni dinleyenler, ey beni dinleyenlerin yakınları, onlara dinleyenler söyler belki. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çok lütfedicidir, çok affedicidir, çok merhamet edicidir. Hatalarınızı hatırlar, anlar, hatanızdan döner, halinizi ıslah ederseniz Allah bağışlar. Allah beni affetmez diye düşünmek haramdır, yanlıştır. Hem de haramdır. Bu sözü bilerek söylüyorum. Yasaktır İslam'da. Ümit kesmek yoktur Allah'ın rahmetinden. Allah'ın rahmetinden ümitli olun. Hemen tevbe edin. Şu anda tevbe edin. Tevbe ettim ya Rabbi deyin. Allah'ın iyi kulu olun. Evet, insanları şaşırtmak, saptırmak için çok oyunlar, hileler, tuzaklar, şeytanın aleti, edevatı, malzemesi var. Ama Cenab-ı Hakk'ın tevbekârların tevbesine kabul ediciliği ve Erhamurrahiminliği var. Tevbe edin, şeytanın tuzağından kurtulun, Allah'ın rahmetine erin. İnnellezine keferu. Tabi tevbe edenleri, islahı hal edenleri, efendim hakikatleri söyleyenleri Allah affediyor, edecek. Ama bir de bunun aksi var. 161. ayet-i kerime. İnnellezine keferu. O kimseler ki kafir oldular. Küfürde devam ediyorlar. İmana gelmediler, mümin olmadılar. Ve matu ve hum küffarun. Ve kafir olarak öldüler. Ve hum küffarun hal cümlesidir. Ve matu ve öldüler ne hal üzere? Ve hum küffarun. Kafirler halindeyken. Kafir halinde öldüler. O kimseler ki kafir oldular ve öldüler kafir haliyle. Tevbe etmeden, imana gelmeden. Ulaike aleyhim lanetullah. İşte onların üzerine Allah'ın laneti vardır. Vel melaiketi ve meleklerin laneti vardır. Ven nasi ecmain ve bütün insanların laneti vardır. Lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden kovulmak ve uzak olmak, uzaklaştırılmak demek. Yani o manaya geliyor. Kapıdan kovulmak, efendim, Allah'ın rahmetinden mahrum, uzak, atılmak dışarıya. Manada korkunç bir şey düşünün. Yani kapıya girmişler, içeri girmişler, tutulup yaka paça atılmak, uzaklaştırılmak ne kadar kötü. Lanet çok fena. Allah'ın laneti çok kötü. Yani o duruma Allah Celle Celaluhu düşürmesin. Hidayet yolundan cümlemizi ayırmasın. Hidayet deyince tabi birinci ayetteki artık beyinat deyince, hüda deyince onları açıklamadım. Beyinat, beyine kelimesinin çoğulu açık seçik belgeler demek yani. Hüda da hidayetin bir başka masları o kökün. Efendim hüdendil müttekinde açıklamıştık. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle ilahi belgeleri, bilgileri insanları hidayete götürecek efendim ikazları, uyarıları eski peygamberlere, onlara indirilen kitaplarda efendim açıklanmış olan belgeler. Halidine fiha, bu oyuncak değil, küçük değil, geçici değil, önemsiz değil, çok önemli bir olay. Cehennemde ebediyen bu lanette halidine fiha'nın efendim hu ha zamiri orada ebediyen kalacaklar. Yani ha nereye gidiyor? Ya cehenneme gidiyor çünkü cehennem efendim bennestir ya da buradaki lanete gidiyor. Bu lanette efendim ebediyen kalacaklar demek. Çünkü cehennem kelimesi geçmediğinden geçmeyen bir kelimenin orada zamiri olmaması düşünülebilir ya da herkes biliyor diye olduğu düşünülebilir. Efendim lanette ebedi kalacaklar. Allah'ın lanet yeri de, lanet ettiği, rahmetinin olmadığı, gazabının olduğu yerde cehennem. Cehennemde ebedi kalacaklar. Yani çıkmak yok. La yukhaffafu anhumul azab. Onların üzerinden azabın biraz kaldırılması, azaltılması diyor. Aynı şiddetle ilk başında olduğu gibi sonuna kadar o şiddetle azaplanacaklar. Ve lahum yunzarun. Kendilerine hiçbir şekilde nazar da olunmayacak, teveccüh olunmayacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi lütfuna eren kullarından eylesin, rızasına vasıl olmayı nasip eylesin, sevdiği razı olduğu kul olarak yaşayalım, huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varalım, Rabbimiz bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çok mu zor yani aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerini dinleyip, ayetlerini anlayıp da Allah'a itaat etmek çok mu zor? Çok mu zor bir şey Müslüman olmak, mümin olmak? Hayır. Hiç zor değil ama o kolay şeyi insanlar maalesef yapmıyorlar. Şeytan insanları aldatıyor. Allah sizlere de cümlemize İslam'a güzel hizmet etmeyi nasip etsin. Cümlemizi sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. Rabbimiz bizi kahrına gazabına uğramayan, lütfuna, rahmetine erenlerden eylesin. Sevdiği kullardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Felak Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in insanı kötülüklerden koruyan rehberliğinde olan bir sureyi anlatacağız bugün. Felak Suresi, insanı karanlıktan ve her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmaya davet eder. Medine'de indirilmiştir, 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve yarıp çıkaran, aydınlatan anlamına gelen felak kelimesinden alır. Nas suresiyle birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Nas sureleriyle birlikte El-Muavizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Felak suresinde haset ve üfürükçülüğün kötülüğü, karanlık zamanlarda ve kötü niyetli kişilerden korunmanın önemi, her türlü kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabb'e sığınırım.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de "Bunlar bir şairin sözleridir." diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadisi şerife gelince durup "Bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek." demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. "Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok." demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi-i Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. "Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada?" Mevlana isteyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esniyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şu

şöyle dedi: senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil, kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi, açılış sesi gözyaşı döktürür. Kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden, cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayına'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup, diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esed oğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kısai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kısai Hazretleri'nin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kısai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ezzeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kısai Hazretleri'nin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Cafer-i Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kısai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kısai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi Halifesi El Mehdi'nin olduğu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en veli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kısai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde, hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam-ı Kısai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muhin, Ebu Ömer el-Duri,
Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur.

şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdir diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, Nahiv'de Mazini, Fıkıhta Hilal bin Yahya, Hadiste El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir El-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahit, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı, buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde, Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez, demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakili hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir?

3-5 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir an.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terliyorlar.

0: yüksekler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki, problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor bir. İkincisi, çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra, akra, akra, akra.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istedim.

İstediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman Müslümana küçük şeylerden de kızıp büyük gürültüler çıkartıyor. İki aile ferdi arasında bir kavga olduğunu görüyorsun. Kocasın, iki tarafı tanıyorsun. Oturuyorsun, dinliyorsun. E anlat bakalım, nereden çıktı bu ihtilaf? Anlat, anlat, anlat, anlat, anlat. Saatlerce anlatıyor. İncir fikirlerini doldurmaz derler ya. Küçücük şeylerden, ya siz küçücük şeylerden bu güzel efendim yaşamı kendinize zindan etmişsiniz, dünyayı. Başınıza göçürmüşsünüz, kendi başınıza. Yani değmez ki bunlar. Birazcık hoşgörü ver. Yani birazcık müsamaha, birazcık halim selimlik, birazcık yumuşaklık, birazcık gülüp geçivermek. Yani bazen böyle biraz söylüyorum, iyi niyetle bir söz söylüyorum. Karşı taraftan pat öyle bir cevap geliyor ki sivri, dikenli. Anlıyorum yani. Lafımı doğru değerlendirmedi, hemen karşılık veriyor. Hemen bakıyorsun, hava değişiyor. Rüzgar günü gibi. Hemen bakıyorsun, istikamet değişmiş. E demin nasılsın canım? Canım feda, bilmem gözlerimden öperim, bilmem ne diyordun. Şimdi ne oldu? Bir laftan dolayı hemen böyle bir suratın asılıverdi, değişiverdi. Tahammül yok. Nefisler kabarık. İzzeti nefisler çok fazla. Kendisine laf söylettirmeyecek. Kendisinin efendim bilmem birazcık yan bakıldığı kanaatindeyse, tarafına doğru yan bakılmış diye hissedirse hemen şeyi bozuyor. Öyle olmayacak. Müslüman, Müslümana karşı çok olduğunca, olabildiğince müsamahalı olacak, yumuşak olacak. Yüceliği, yüksekliği, mertebeyi Allah'tan isteyecek. O adam beni saymıyor, ben ona zorla kendimi saydırırım. Ya bırak saymasın. Yükseklik Allah'ın indinde olsun. Makamı Allah sana verdi mi, onlar saysa da saymasa da kıymeti yok diye düşünmesi lazım demek ki. Vermeyene vermesi lazım, gelmeyene gitmesi lazım, darılarına barışması lazım ve Allah'tan sevabı beklemesi icap ediyor. Mümkün olduğu kadar böyle yapmaya gayret edin. Tabii her şeyi ölçülü, yerli yerinde. Yani kime halim selim davranılacağını çok iyi tayin etmek lazım. Hırsıza halim selim davranalım, affedelim cezasını. Haksız muamele yok, eşit muamele var.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Kur'an nedir mahiyeti itibariyle? Kur'an öncelikle Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bizimle konuşması ve Cenab-ı Allah'ın bütün muradının toplamını ifade eder Kur'an. Emirleri, irşatları, yönlendirmeleri, ikazları. Bütün bunların toplamına biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Dinleyicilerimizin yani dikkatlerini de üst seviyede tutmak için İslam alimleri tarafından Kur'an için yapılan en önemli, en güzel tanımlardan bir tanesini burada paylaşalım dinleyicilerimizle. Buradan hareketle Kur'an'ın mahiyeti ve yapısı üzerine konuşmuş oluruz. İslam alimleri diyorlar ki Kur'an tanımak isterken bizim bilmemiz gereken 4 tane temel nokta vardır. Kur'an her şeyden önce Peygamber Efendimiz'e indirilmiş bir kelamdır. Ondan sonra musaflarda yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş ve okunmasıyla ibadet olunan bir kitaptır diye bir tanımlama yapıyorlar. Kaldı ki bu tanımlama hakikaten üzerinde böyle ittifak edilmiş, güzel bulunmuş bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'in terimsel anlamı bu şekilde ifade ediliyor. Tek tek unsurlardan hareketle konuşmaya başlayalım. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla indirilmiş Allah'ın kelamını ifade eder. Bu birinci cümlemiz. Burada kelam Arapça'da veya normal dil bilimde anlamlı bir söze karşılık gelir. Cenab-ı Allah tarihin bir döneminde insanlar anlamlı bir takım sözler söylemiştir. Bunlar Peygamber Efendimiz'e söylenmiş, melek tarafından Peygamber Efendimiz'e iletilmiş ve bunlar insanlara ulaştırılsın diye bir anlam taşımıştır. Burada aynı zamanda bu sözün muhatapları söz konusudur. Bu sözü dinleyecek insanlar mutlaka olacaktır tarihte. Ve bu kesin olarak Peygamber Efendimiz'e indirilmiş, onun dilinden, onun dudaklarından bize dökülmüş, okunmuş, onun tarafından tebliğ edilmiş, yazdırılmış Allah'ın kelamıdır. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim temel yapısı itibariyle bir kelamdır. Bunu sık sık vurguluyoruz. Kelamı şöyle açalım isterseniz biraz da. Kelam Arapça'da konuşmak demek. Fakat burada konuşan mahiyet itibariyle, varlık itibariyle biraz daha farklı bir durumda. Konuşan Cenab-ı Allah. Yani bizden çok çok farklı, alemlerin yaratıcısı konuşuyor. Ve o konuştuklarını bir melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e iletiyor. Peygamber Efendimiz de bu kelamı, sözü insanlara tebliğ ediyor. Bir tarafta Cenab-ı Allah var, bir tarafta Cebrail var. Bunlar mahiyet itibariyle bizim idrakimize kapalı şeyler. Peygamber Efendimiz ne yapıyor peki? Peygamber Efendimiz bunu Resul, Nebi olması itibariyle tebliğ ediyor. Yani her şey onun ağzından çıkan kelimeler, onun dudakları arasından dökülen ifadelerle başlıyor. Tarihin değişimi böyle başlıyor. İnsanların kendini değiştirmesi böyle başlıyor. Her şeyin değişmesi aslında bu şekilde başlıyor. Ve bizim Cenab-ı Allah'la olan bütün irtibatımızı, İslam'ın güzellikleri olan bütün irtibatımızı kuran temel nokta Peygamber Efendimiz'in tebliğidir. Onun okuyuşu, onun tebliği, anlatışı ve onun anlatmasıyla birlikte ortaya çıkan güzelliklerin eseriyiz biz aslında. Yani şöyle bir kısaca hayatımıza baktığımız zaman temizlik kültürümüzden yemek kültürümüze, banyo kültürümüzden mutfak kültürümüze, yatışımıza, kalkışımıza kadar hayatımızın bütün unsurlarında bizim Kur'an vardır. Onun direktifleri söz konusudur. Onunla biz hayatı yaşamaya çalışırız. Onunla bir yerlere gelmeye çalışırız. Bizi bu güzelliklere bağlayan o ipin başında, o köprünün başında Peygamber Efendimiz var. Her şey ona indirilen kelamın bizim tarafından anlaşılması ve yaşanmasıyla başlıyor ve oluşuyor. Birinci noktamız bu. Peygamber Efendimiz'e indirilmiş Allah'ın kelamı, Allah'ın konuşması, Allah'ın emirlerinin ve direktiflerinin toplamı Kur'an. Daha sonra Kur'an musaflarda yazılmıştır dedik. Kur'an'ın musaflarda yazılması onun aynı zamanda korunduğu anlamına geliyor. Korunma amaçlı, okunma amaçlı ve yaşanma amaçlı olarak bu metnin korunması gerekiyor. Allah'ın kelamı Peygamber Efendimiz'e indirilmeye başladığı andan itibaren kelam aynı zamanda bir metne dönüştürülüyor Peygamber Efendimiz tarafından. Bir metnin tarihi de başlamış oluyor belki bu şekilde. Peygamber Efendimiz 3 yolla Kur'an'ı korumaya çalışmış eş zamanlı olarak. Öncelikle onu kendisi ezberlemiş. Daha sonra yanındaki vahiy katiplerine yazdırmış. Bu yazan vahiy katibinden sesli olarak yazdığını dinlemiş Peygamber Efendimiz. Onu sahabelerine, Müslümanlara ezberletmiş. Müslümanlar bu kelamı namazlarında, irşatlarında, eğitimlerinde okumuşlar, okutmuşlar. Hep bununla hemhal olmaya çalışmış.

0: olmuşlar. Dolayısıyla kıraat ve tilavet üzerinden de bir eş zamanlı korunma sağlanmaya çalışılmış. Bir de üçüncü bir yol olarak da Peygamber Efendimiz ile Cebrail arasında gerçekleşen bu arıza dediğimiz hadiselerde aynı zamanda Kur'an'ın korunmasına yönelik işaretler ve hikmetler de gizlidir. Üçüncü bir cümle olarak Kur'an-ı Kerim'in bize tevatür yoluyla nakledildiğini bilmemiz gerekiyor. Tevatür nasıl bir şey? Tevatür bir haberin veya bir bilginin bize ulaştırılma biçimlerinden bir tanesi tevatür. Başka biçimleri de var. Tevatür bunun en güvenilir, en sağlam biçimi diyoruz. Bildiğimiz bir tanım daha var. Tevatür, yalan üzerine birleşmesi söz konusu olmayan büyük bir topluluğun, doğrular topluluğunun, sadıklar topluluğunun naklettiği haberlere de tevatür deniyor. Hepimizin malumudur. Kur'an işte böyle bir haberin, böyle bir kesinliğin eseri olarak bizlere kadar ulaştırılmış. Biz her zaman şunu da söyleriz. Hiçbir harfi ve hareketi değiştirilmeden günümüze geldiğini biliriz, söyleriz. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var belki de. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ibadet olunan bir kitap. Biz bu kitabı okuyoruz. İster namazda olsun, ister namaz dışında olsun bu ibadet olarak kabul ediliyor. Çünkü meşgul olunan şey, bir şey zatı itibariyle değerliyse onunla meşgul olmak da değerlidir. Onun zatından, onun kaynağından ve onu bize ulaştıranların ağızlarından biz bunu öğreniyoruz, okuyoruz ve bu okumakla biz ibadet sevabı alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken ve anlarken onun sözel bir yapıda, bir kelam olarak, bir hitap olarak bize geldiğini bilerek okumak ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Kur'an sözlü bir dille Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz tarafından ve Müslümanlar tarafından bu metinleştirildi. Dolayısıyla bugün elimizde olan mushaflar, Kur'an-ı Kerimler bir metindir. Ve biz bu Kur'an-ı Kerim'i yazılı ifadeler üzerinden okuyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim orijin itibariyle yazılı bir eser değildir. Kur'an-ı Kerim sözlü. Allah'ın kelamı, Allah'ın hitabı olarak sözlü bir doğaya sahiptir. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bu sözlü yapının bütün enstrümanlarını baştan sona görebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de nida harflerinin, nida edatlarının çok ciddi bir yer tutması, insanlara seslenilmesi, sesleniliyor insanlara. Ya eyyühen nasinur, ya eyyühellezine amenü deniliyor. Bunun dışında tekrarlar var. Şimdi yazılı bir metinde tekrarlar pek hoş durmaz. Ama konuşan bir kişi açısından tekrar çok önemlidir. Konuşan bazen ben diye hitap eder, bazen biz diye hitap eder. Dolayısıyla buradaki zamirler çok sık bir şekilde sözlü bir kelamda yer değiştirebilirler. Kur'an sureleri itibariyle, ayetlerdeki bazı tekrar itibariyle bu tarz ifadelere çok sık yer veriyor. Bunun dışında dediğimiz gibi yani sözlü dilin, bir konuşma dilinin bütün enstrümanları Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Bunun okuyucu tarafından dikkate alınması gerekiyor. Örnek olarak bugün bir okuyucu Fatiha suresine başladığı zaman, onu okumaya başladığı zaman bu coşkunluğun ancak sözlü bir dille gelmiş bir kitabın coşkunluğu olduğunu bilmesi gerekiyor. Oradaki o ifadelerin taşkınlığı, o ifadelerin güçlülüğü, o vurgular, bütün bunlar Kur'an'ın Cenab-ı Allah'ın hitabı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Yani ortada bir konuşan var. Cenab-ı Allah konuşuyor. Bir mütekellim var. Ben onu okuyorum. Ben bu konuşmanın muhatabı benim. Bütün Müslümanlar, bütün insanlık. Dolayısıyla konuşmaya kulak veriyorum. Konuşuluyor ve ben bunu dinliyorum. Kitap ediliyor, ben bunu dinliyorum gibi bu şekilde düşünebiliriz. Sözel mahiyet bundan ibarettir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar

0: yarışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
1: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Gençlerimiz %40 oranında depresyona meyilli oluyor çocuklar. Çünkü bu dönem bilinmeyen alana gidince korkular oluşuyor. Yani o alanda böyle bir antisiyeti gibi, böyle bir heyecan durmaya başlıyorlar. %40 oranında depresyon. Yani bu %40 oranındaki depresyon hepsi ilaçlık veya bir şeylik değil ya. Aile bireyleri bu işi kendi arasında çözebiliyor. Bir de en çok bizim korktuğumuz alan madde bağımlılığı. Yani madde bağımlılığı deyince şöyle, adını çok vermek istemiyorum ama yani uyuşturucu diyelim, uyuşturucu türevleri diyelim. Kısaca şöyle anlatayım. Çocuğun birisine soruyor, madde bağımlısı olan. Ben çünkü uzun yıllardan beri onunla da uğraşıyorum. Çocuğa soruyorum, niye kullanıyorsun bunu? Niye ihtiyaç duydun? Ya bakıyorsun, senin ekonomik durumu ailenin iyi. Seni iyi bir okulda okutuyorlar. Ailen de gördüğüm kadarına iyi. Ne derdin ne senin? Çocuk diyor ki, yani ben diyor babamı ve annemi benle konuşurken görmedim. Babam benim cebime para koydu. İstediğim telefonu alıyor. Hangisini istersem. İyi okullarda okutuyor. Ama karşısına alıp da benle konuşmuyor. Bir şey olduğu zaman okulda, eğer derslerim diyelim kötü geldi diyor. Mesela onların sınavları oluyor. STS'likte sınavları oluyormuş. Geldiği zaman babam diyor ki, bunlar nasıl sen başarısız olursun? Ben görevimi yapıyorum. Ben çalışıyorum. Senin bu standartlarda yaşamını sağlıyorum. Senin de bir görevin var deyip oradan başlıyor. Dolayısıyla başlangıç buradan olunca sürtüşmeyle başlanıyor. Çocuktan beklenti yüksek. Çocuktan çok başarı bekleniyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz programımıza. Psikiyatri uzmanı Sayın Mehmet Yücel Ağargün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz değerli hocam. Psikolojik rahatsızlıkların önlenebilmesi için önceden yapılması gerekenleri konuşmak istiyoruz ama öncesinde isterseniz sağlığın tanımıyla başlayalım. Biz genellikle bedensel rahatsızlıkları hastalık olarak kabul ediyoruz. Genel olarak sağlık nedir değerli hocam? Tanımıyla başlayalım, sonrasında devam edelim.
2: Teşekkürler. Sağlığı tanımlarken biyolojik, psikolojik ve sosyal iyi olma hali. Bu evrensel kabul edilen bir tanımdır. Sağlığın 3 tane boyutu var. Dolayısıyla evet. Biyolojik, buna bedensel sağlık diyebiliriz. Psikolojik ve sosyal sağlık. Dolayısıyla aslında sağlık dediğimiz zaman 3 ana başlığın 2 tanesi ruh sağlığı ya da sosyal sağlıkla ilgili. Bu iki ya da üç bileşen birbirleriyle zaten bağlantı halinde. Sosyal sağlık ya da ruh sağlığı etkilendiği zaman bedensel sağlık da etkileniyor. Ya da bedensel sağlığımız bozulduğu zaman ruhsal ya da sosyal sağlığımız da etkilenmiş oluyor.
1: Biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı olma hali, iyi olma hali dengede olmak gerekiyor sağlıklı olabilmek için. Yine alanınızla ilgili

0: olarak sormak istiyorum. Psikolojik rahatsızlıkların kapsamında neler var değerli hocam?
1: Çok sayıda psikolojik rahatsızlıktan söz edebiliriz. Kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi çok sayıda başlık söz konusu olabilir.
0: Peki bu rahatsızlıklara bizim nasıl yaklaşmamız gerekiyor?
1: Her şeyden önce hastalanmadan önce sağlığın tabii kıymetini bilmek lazım. Buna koruyucu tıp ya da koruyucu sağlık diyebiliriz. Koruyucu sağlık ya da hijyen iyi uygulandığı zaman hem bedensel hem de psikososyal hastalıkların önüne geçilmesi mümkün. Bir bütün olarak baktığımızda öncesinde daha hastalık belirtileri başlamadan önce yapılabilecek çok fazla şey var.
0: Evet.
1: Bunlar başarılı bir şekilde uygulanırsa, koruyucu tedbirler alınırsa, hastalanmadan önce yapılması gerekenler uygulanabilirse hem hastalıkların görülme riski azalıyor hem de tedavi konusunda daha başarılı olabiliyoruz.
0: Evet, koruyucu tedbirler dediniz, ona özellikle gelmek istiyorum ama psikolojik rahatsızlıklarda depresyonu çok çok daha sık duymaya başladık. Genellikle şehir hayatı deniyor, yalnızlık deniyor. Bunların çaresi nedir hocam, var mıdır? Öncelikle bunu sorayım.
1: Bunların çaresi vardır. Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa yaratmıştır muhakkak ki. Sadece depresyon olarak bakmayalım. Tüm psikolojik rahatsızlıklar için geçerli olan bazı temel ilkeler var. Neden sonuç ilişkisi bağlamında. Her şeyden önce insanın demin sağlığın tanımında yaptığımız gibi hem bedensel hem ruhsal hem sosyal açıdan tam bir uyum içinde olması gerekiyor. İnsanların kendileriyle barışık olmaları gerekiyor. Kendi vücutlarını, bedenlerini iyi tanımaları ama aynı zamanda kendilerini de kimlik olarak, kişilik olarak, ruhsal olarak iyi tanımlamaları gerekiyor.
0: Evet. Kendisiyle barışık dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız değerli hocam?
1: Evet. Buradan kastettiğim şey iç huzuru. Yani buradaki anahtar kelime iç huzuru olabilir. Aslında insanların hayatta niye amaçladıklarına bakacak olursak huzurlu olmak istiyorlar insanlar. Huzurlu olma yolunda kullandıkları çok sayıda argüman var. Kimisi parayla eşleştiriyor huzur kavramını. Kimisi aileyle, kimisi sosyal hayatla. Ama önemli olan kişinin kendi iç dünyasında iç huzuruna erişmiş olması. İç huzuru yüksek olan insanların psikososyal sağlıkları da oldukça iyidir.
0: Para ya da aile, dıştan gelen etkiler, bu durumda şartlar değiştiği halde iç huzurunu sağlayabilmek midir önemli olan?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hayatın tanımını yapmak gerekirse hayat nedir diye soracak olsak insanlar tabii değişik tanımlamalar yapabilirler. Ama benim evrensel kabul ettiğim bir hayat tanımı var. Hayat aslında avunmak ve teselli olmaktır. Avunmak ve teselli olmaktır. İnsanlar avundukları ve teselli oldukları zaman kendilerini mutlu hissederler ve sağlıklı hissederler. Aslında avunmak ve teselli olmak sadece insana özgü bir durum değil. Hayvanlar aleminde de var. Hayvanlar da yerler, içerler, evlenirler ve böylece tatmin olmaya çalışırlar. İnsanlar için de bu geçerlidir. Ama insanların avundukları ve teselli oldukları alanlar, amaçlar ya da merkezler farklıdır. Kimileri karnı doyunca avunur, teselli olur. Kimisi bir hedefi vardır. O hedefe ulaşınca, amaç hasıl olunca huzura kavuşur. Bir öğrenci işte üniversite sınavını kazandığı zaman huzura kavuşur, avunur, teselli olur. Bir politikacı belli bir amaca ulaştığı zaman avunur ve teselli olur. Ama kimileri de karşılıksız iyilik yaptıkları zaman avunurlar ve teselli olurlar. Ama esas olan, farklı boyutlarda da olsa, insanın iç huzurunu sağlayan şey amaçladığı hedefler ve bu hedeflere ne kadar ulaştığıyla alakalıdır. İç huzuru yüksek olan insanlar, yüksek ahlakla bağlantı kurabileceğimiz ilkeler doğrultusunda hayatlarını sürdürürler ve bu iç huzurunu elde ederler.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
0: Avunma olmak ve teselli olmaktır dediniz. Aynı zamanda hayata bakış açımız böyle olursa daha çok iç huzurunu yakalayabiliriz sizin de ifadenizle. Varlıkta, zenginlikte kişinin kendinden aşağıya bakması, ilim ve güzel ahlakta da yukarıya bakması bir tür avunmadır diyebilir miyiz? Biz teselliyi ya da iç huzuru burada da bulabilir miyiz?
1: Tabii bir dini yaklaşım olarak şöyle ifade etmek belki uygun olabilir. Biliyorsunuz bir iman var, bir İslam var, bir de ihsan var. İslam'ın tezahür ettiği yer insanın bedenidir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Bunlar İslam'ın esasları.
0: Farz olan esaslar.
1: Evet. Yani Cebrail Aleyhisselam'la ilgili olan hadis-i şerif hatırlarsanız kıyafet değiştirerek geliyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sorular soruyor. İslam nedir diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ne olduğunu ona söylüyor ve doğru söyledin diye tasdik ediyor.
0: Evet.
1: Hatta rivayet eden Hazreti Ömer radıyallahu anh de şaşırdık diyor. Hem soru soruyor hem de tasdik ediyor diye. Orada tarif edilen İslam insanın bedeninde kendini gösterir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak bedenle yapılan ibadetler.
0: Evet.
1: Ve siz insanın bedenine, dış görünüşüne bakarak Müslüman dersiniz o kişiye. İmanın tezahür ettiği yer ise kalptir. İman kalbi bir özellik. Kişi inanmışsa biz onun kalbinden geçeni bilemeyiz. Ama imanın tezahür ettiği yerin kalp olduğunu biliriz. Bir de ihsan var. İhsan, yani biz Allah'ı her ne kadar görmüyorsak da Allah-u Teala Hazretleri bizi görüyor ve biliyor. Bunun şuurunda olarak ibadet etmek, ihsanın tezahür ettiği yerinde ruh olduğu söyleniyor. Bu üç sistem arasında bir uyum, bir denge olmak zorunda. O zaman iç huzurunu elde etmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun canlı örneği. Her üçünü de bizzat hayatıyla göstermiş, bizlere örnek olmuş. Dolayısıyla avunmak ve teselli olmak dediğimiz zaman bu şuurdaki bir Müslümanın avunacağı ve teselli olacağı yer burasıdır. Biliyorsunuz kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, teselli bulur ve kişi bu güzellikleri tattıkça o zaman gönlünün derinliklerine nüfuz edebilir. O derin iç dünyasında bir takım zevkler yakalayabilir. Böylece gerçek anlamda tatmin olma duygusunu yaşamış olur.
0: Evet. Hayat normal düzeyde gittiği zaman birçok şey belki biraz daha kolay olabiliyor. Ama insanın başına öyle şeyler geliyor ki aklına gelmeyen, ya bedensel ciddi büyük rahatsızlıklar, acılar, kayıplar. Bu durumda da bizim yaklaşımımız ne olsun ki o ruhi teselliyi bulabilelim? Hadis-i şerifte olanda hayır vardır buyuruluyor.
1: Bizim Yunus, yani Yunus Emre Hazretleri'nin biliyorsunuz, hatırlarsınız, güzel bir beyti var. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş demiş. Çok güzel özetliyor aslında.
0: Evet.
1: Ya da İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin tevfiznamesinde çok güzel ifadeler geçiyor. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler gibi. Veya bir işi murat etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediği gibi. Ben bu şiirleri hastalarıma öneriyorum. Bir terapi aracı olarak veriyorum. Bazen basılı veriyorum, bazen kendilerinin bulmalarını istiyorum. Burada çok açık yönlendirmeler var aslında. Dediğiniz gibi insanın hem bedensel hem psikolojik olarak başına çok şeyler gelir. Hayatın cilvesi derler buna.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. Ama bunları yaşamak, bunları algılamak ve bunlarla mücadele etmek konusunda o çok derin, deruni iç dünyasının güçlü olması lazım ki insan bunların üstesinden gelsin. Depresyon dedik az önce. Depresyon çok genel bir tanım aslında. Yakını kaybetmiş birisi de depresyon yaşar. Yas diyoruz ona.
0: Evet.
1: Aslında o yas reaksiyonu tam tamına bir depresyondur. Ağır bir depresyondur. Ağır depresyonlu hastanın klinik belirtileri nelerse yas yaşayan insan da aynı belirtileri gösterir. Ama biz bunu normal bir süreç olarak kabul ederiz. Veya boşanmış bir insan düşünelim. O da depresyon geçirebilir. Veya iflas etmiş, ekonomik kriz yaşamış birisi depresyon geçirebilir. Veya başarısız olmuş, sınava geçememiş bir insanda, bir öğrencide depresyon görebiliriz. Yani Psikososyal stresörlere bağlı, psikososyal yüklenme faktörlerine bağlı depresyonlar görebiliriz.
0: Evet.
1: Bunlar aslında bir hastalık mıdır, değil midir? Bunu tanımlamak bile zor. Onun için biz genelde deriz ki hastalık yok, hasta vardır deriz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
0: Sizin de ifade ettiğiniz gibi yas bir rahatsızlık mı, hastalık mı? Hatta bazen denir ki depresyon hafif seyirdeyse dünyaya düşkünlüğü, dünyaya meyli azalttığı için kişiye iyi de gelebilir. Belki bunun dozu mu önemli bu açıdan?
1: İyi bir yere temas ettiniz. Hani halk arasında şöyle bir inanış vardır. Müslüman depresyona girmez diye.
0: Evet.
1: Bunu söylemesi kolay.
0: Ama
1: insanın başına gelince anlar. Müslüman depresyona girmez diye bir şey yok bence. Müslüman da depresyona girebilir. Çünkü depresyonun tam tersi ne? Eğlenmek, gülmek.
0: Ehli keyif olmak
1: diyelim. Bir Müslüman için bunlar kolay şeyler mi? Dünyanın birçok yerinde acı varken, gözyaşı varken, Müslüman ülkeler, Müslüman insanlar açlık, sıkıntı, savaş içinde yaşarken nasıl olur da gülebiliriz? Nasıl olur da sevinebiliriz? Nasıl olur da gamlanmayız, kederlenmeyiz? Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir. Hadis-i şerifine göre nasıl olur da depresyonda olmayız? Bu göreceli bir kavram. Bu kavramları genelleştirmek yanlış. Bir Müslüman depresyona girmez derken, depresyona girse bile ümidini kaybetmez.
0: Evet.
1: Allah'ın rahmetine güvenir, Allah'a tevekkül eder ve tevekkül ve Allah'a tam teslimiyet bütün sıkıntıların aslında çaresidir, çözümüdür. Tevekkül o kadar yüce bir duygu ki kişi aciziyetini kabul ediyor, bir şey yapamayacağını görüyor ve işini Allah'a havale ediyor. Allah'a vekil kılıyor. Bu çok yüce bir duygu. Müslüman tevekkül ettiği için, evet, hakkıyla tevekkül ederse o zaman işte depresyona girmez. Ama kendi başına kalırsa, kendi haline kalırsa diğer insanlardan bu anlamda farkı yoktur ki.
0: Evet, ifade etmiştiniz değerli hocam. Yunus Emre'den, İbrahim Hakkı Hazretlerinden. Nitekim yüzyıllar öncesinden olmasına rağmen onların sözleri hala bize reçete sunuyor. Selamet yolunu gösteriyor. Bizim kendi seçtiğimiz dostlarımız, çevremiz de önemli midir? Salihlerle arkadaşlık ettiğimizde bu rahatsızlıkları aşmak ya da daha doğru yolu bulmak kolay olacaktır diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle bedensel sağlık açısından da bu doğru. Psikolojik sağlık açısından da bu çok doğru. Aslında bedensel hastalık dediğimiz hastalıkların birçoğu da psikosomatik hastalıktır. Psikosomatik hastalık demek kökeni, nedeni psikolojik olan ama bedenle ilgili olan hastalıklara psikosomatik hastalık diyoruz. Hatta psikosomatik tıp diye bir alan var. Günümüzde karşılaştığımız birçok bedensel hastalığın aslında kökeninde psikolojik etkenler var. Mesela sedef hastalığını duymuşsunuzdur.
0: Evet.
1: Cildiye ile ilgili olan birçok hastalık psikosomatik hastalıktır. Kişi üzülür, heyecanlanır, canı sıkılır, hemen sedef belirtileri başlar hastada. Veya zona duymuşsunuzdur. Zona, evet, diye bir hastalık var. Aslında viral, mikrobik bir hastalıktır ama vücutta bekler bu virüs. Ne zaman ki direnci düşerse kişinin, üzülürse, heyecanlanırsa o zaman aktif hale geçer. Veya gece kişi bir korkulu rüya görür, ertesi gün sabahleyin dudağında uçuk çıktığını fark eder. Hipertansiyon öyle, bağırsak hastalıkların birçoğu öyle, cildiye ile ilgili olan hastalıklar öyle. Hatta kalp hastalığı ya da akciğer hastalığı diye bildiğimiz birçok hastalık bile aslında böyle. Şeker hastalığı böyle, hipertansiyon öyle. Yani biliyorsunuz kalp sağlığı açısından doktorlar ne derler? Şunlara dikkat et, şu ilaçları kullan, sigaradan, içkiden uzak dur ama bir şey daha derler. Stresten de uzak dur derler.
0: Evet.
1: Nasıl duracağını pek söylemezler ama,
0: evet,
1: bunu hep söylerler, klasik hale gelmiştir. Bu da işte psikosomatik hastalık olduğunu gösteriyor. Aslında bizim insan olarak varoluşumuzun içinde çok güzel dengeler var. Bu dengeler biyolojik, psikolojik ya da sosyal dengeler. Bu dengelerden herhangi birinin bozulmasına biz stres diyoruz. Stres ortaya çıkan hastalıklar bütün bunlar. Ve tekrar sizin sorunuza dönecek olursak, insanın iç dünyasında tam bir uyum, tam bir denge, yani tıbbi kavramıyla homeostasis hali varsa hastalıklara karşı da korunmuş demektir. İnsan bir şeyi sevmesi ya da bir şeyden nefret etmesi Niye göre? Bunu biraz irdeleyelim.

0: Ama burası çok irdelenmesi gereken bir nokta. Kişi kendisi için sevmeyecek de Allah için sevecek. Aslında kendisine kalsa sevmeyecek ama Allah için olunca sevecek. Kendinden vazgeçecek. Bunu yapabilirse o zaman stres olmamış oluyor zaten.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Sevgi düşünerek ya da uğraşarak elde edilen bir şey midir hocam?
0: Evet öyledir ama...
2: Gayret mi etmek mi gerekir?
0: Kim için olduğu önemli, niçin olduğu önemli. İnsan davranışlarını inceleyecek olursak hep otomatik ya da tepkisel olduğunu görürüz. Ama kişi durup kritik ettiği zaman, analiz yaptığı zaman aslında o düşüncenin ya da davranışın kökenine inebilir ve kendisini sorgulayabilir.
2: Evet.
0: O zaman stres ortadan kaldırmış olur aslında.
2: Evet. Konunun başında iç huzurundan bahsettiniz ki iç huzurunu kaçıran pek çok sebeplerin başında da kin gütmek, birilerine kızmak, affetmemek geliyor. Aile içinde olsun, diğer dışarıdaki sosyal çevrede olsun. Nasıl yaklaşalım ki affetmediğimiz bir şey kalmasın değerli hocam ve iç huzurunda yakalamış olalım?
0: Burada benlikten geçmek lazım. Benlik dediğimiz kavram tanımı biraz zor belki ama benlikten geçersek, yani kendimiz için değil de Allah için seversek ya da Allah için kızarsak, o zaman o iç huzurunu yakalarız. O zaman gülü seven dikenine katlanmış olur.
2: Evet.
0: Ama kendimiz için seversek, kendimiz için kızarsak, hayat devam ettiği sürece de bizi kızdıran ya da bizi sevindiren olaylar da devam edecektir. İşte bizim Yunus'un "Hoştur bana senden gelen ya Gonca gül ya diken" dediği beyitlerinde geçen bu.
2: Evet.
0: Biz kendimiz için değil, Allah için seveceğiz ya da Allah için kızacağız. Bunu başarabilirsek o zaman iç huzurumuz tam olur. O zaman stres faktörü ortadan kalkar.
2: Evet. Bulunduğu hale razı olmaktır da demek mümkün müdür?
0: Diyebiliriz. Tabii yani rıza makam biliyorsunuz. Makamların en yükseklerindenmiş. Bulunduğu hale razı olmak ama bunu ancak kişi Allah için yapabilir. Kendisi için yapamaz. Kendisi için bulunduğu hale razı olmaz insan. Çünkü Ademoğlunun bir gözünü toprakla doldursak öteki gözünü de doldurmak gerekir. Bir vadi dolu altın olsa ikinci bir vadi altın olmasını ister.
2: Evet. İnsanda böyle bir arzu var, istek var dünyadaki maddiyata yönelik. Maddiyat arttıkça manevi değerlerimiz azalır mı ya da bunun dengesini nasıl kurabiliriz?
0: Bunun dengesini kurmak çok zor herhalde. Zenginlik, fakirlik kavramları göreceli kavramlar. Hadis-i şeriflerden bildiğimize göre fakirler zenginlerden 500 yıl önce cennete gireceklermiş. Ve fakirlerin ahirette karşılaşacakları mükafatlar daha fazlaymış. Ama bir insan dünyada hem zengin olur ama Allah için parasını harcarsa o da iç huzurunu yakalar tabii ki.
2: Elde olup gönülde olmaması mı hocam?
0: Diyebiliriz.
2: Evet, çok merak edilen sorulardan biri de antidepresanlar. Antidepresanlar gereksizdir demek mümkün müdür? Buna yaklaşımımız nasıl olsun? En azından ehil kişiden doğru cevabı almış olalım.
0: Estağfurullah, bu kritik bir soru. Benim gördüğüm kadarıyla bir kutuplaşma var.
2: Evet.
0: Türkiye'de görüyorum. Bir ilaç taraftarları, bir de ilaç karşıtları diye. Ve bir kutuplaşmaya dönmüş bu gibi bu. Böyle bir kutuplaşmaya gerek yok. Burada esas olan ehliyettir. Ben şahıs olarak, kişi olarak ilaç yanlısı birisi değilim. İlaç karşıtı da değilim. Ama karşıtlığım biraz daha fazladır aslında. Ama ben bilgim, görgüm, tecrübem ve iyi niyetimle yaklaştığım zaman bir vakaya, az önce söylediğim gibi hastalık yok, hasta vardır deriz. O kişi için, muhatabım olan kişi için eğer ilacın gerekli olduğuna kanaat getiriyorsam reçete yazarım ve kullanmasını isterim. Ama ilaçtan fayda görmeyeceğini tespit ediyorsam, gözlüyorsam o zaman ilaç yazmam. Bazen hastalar ilaç yazmadığım için bile kızarlar. Çünkü doktora gidince ilaç yazılır gibi bakarlar. Ama ben inanmadığım bir şey yapmamak adına gerekmedikçe ya da faydası olmadığını düşündüğüm zaman ilaç yazmam.
2: Peki antidepresanlar bağımlılık yapar mı hocam?
0: Antidepresanlar bağımlılık yapmaz.
2: Yapmaz.
0: Kesinlikle bağımlılık yapmaz. Bağımlılık yapan ilaçlar bellidir. Bu ilaçlar da yasal olarak özel reçeteye tabidir. Kırmızı reçete ya da yeşil reçete ilaçlardır.

0: bunlar. Normal yazdığımız reçeteler eczaneden alınabilir ve bağımlılık yapmaz. Antidepresanlar normal reçete ilaçlardır ve bağımlılık yapmaz, alışkanlık yapmaz.
1: Hekimin sunduğu süre kadar uygulaması, kullanması da önemli midir?
0: Kesinlikle birebir takip etmek gerekiyor. İlaçtan ne kadar fayda göreceğini belirlemek ve izleyerek buna karar vermek gerekiyor. Dediğim gibi ilaç taraftarı olmak ya da ilaç karşıtı olmak gibi bir ayrıma gerek yok. Bu bilimsel bir ayrım değil.
1: Denge ve itidal olması gerekiyor. İhtiyaç olduğu yerde sizin de ifade ettiğiniz gibi alınacak.
0: Ehil bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Oruç tutabilir mi Ramazan'da kişi? Diyelim ki hastalığı var, şeker hastası, kalp hastası veya depresyonu var. Kim karar verecek? Benim bildiğim kadarıyla fıkıhta bununla ilgili iki tane hüküm var. Bir, ehil ve dindar hekimin, ehli hazik bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Eğer ben ehilsem, işimin ehliysem, uzmanıysam ve dini hassasiyetim varsa ve ben o zaman oruç tutabilirsiniz diyorsam hasta oruç tutmalı. Tutmamalı diyorsam tutmamalı. Bu örnekteki gibi ben hastanın ilaç kullanmasına gerek görüyorsam ilaç kullanmalı ve hasta eğer doktoruna itimat ederse ve itibar ederse o zaman çok ilginç kullandığı ilaç işe yarıyor.
1: İtimat ve itibar önemli.
0: Evet, evet. İtimat ve itibar etmesi lazım ve sizin hastayı muhatabınızı çok iyi tanımanız, kavramanız lazım. O zaman ilaç kullanırsanız kullandığınız ilaç da işe yarıyor.
1: Evet. O zaman hekime gitmeden önce iyi araştırılacak, mutmain olduktan sonra hekimin dediklerine uyulması gerekiyor.
0: Evet. Evet. Bununla ilgili bir pazarlık yapmaya gerek yok. Evet. Ve biliyorsunuz günümüzde alternatif tıp diye bir kavram var. Akra'da da bildiğim kadarıyla programlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Bunun sınırlarının çok muğlak olduğunu düşünüyorum. Bu sınırların iyi çizilmediğini düşünüyorum. Burada da yine o karşıtlık ya da taraftarlık fikri var. Yani hani limon nasıl bir meyvedir? Çaya çorbayı limon diye satarlar limonu, değil mi?
1: Evet.
0: Yani her şeye yarar anlamında söylenir. Günümüzde o hale geldi ki bir yöntem, alternatif yöntem sanki her hastalığa da devaymış, şifaymış gibi takdim ediliyor. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Burada da yine ehliyet,
1: liyakat
0: ve iyi niyet lazım. Ekonomik kaygılardan arındırılmış bir yaklaşımla kişi doğru tanımlanırsa o zaman o kişiye hangi tedavi şeklinin uygulanacağına karar verilebilir. Şimdi benim alanım psikiyatri sadece ilaçlarla uğraşan bir alan değildir. Biz dahileci değiliz. Cerrah da değiliz. Biz ilaç kullanırız ama ilaç dışında çok fazla sayıda tedavi seçeneğimiz vardır. Psikoterapi duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Psikoterapi nedir? Terapi özel bir takım teknikleri, yöntemleri kullanarak kişide değişim sağlamaktır. Bir değişim elde etmektir. Değişimin sağlandığı her teknik, her yöntem terapi sayılabilir. Evet. Böyle bakarsak terapiyi birçok kişi yapabilir aslında. Ama bir hastada terapi mi uygulayacağız, ilaç mı vereceğiz yoksa daha başka bir tedavi yöntemi mi uygulayacağız? Bunun kararını itibar ve itimat edebileceği hastanın ve liyakat sahibi ve iyi niyet taşıyan bir hekim karar vermeli, evet, bunlara. Doktor açısından da böyle, hasta ya da danışan açısından da böyle. Karşılıklı bir etkileşim var burada. Siz muhatabınızı ne kadar iyi tanıdıysanız, ne kadar iyi niyetle tanımaya çalıştıysanız o kadar çok yardımcı olabilirsiniz. Karşıdaki muhatabımız da bizim ne kadar bizi doğru anladıysa ya da ne kadar benimsediyse o kadar bizim uyguladığımız tedaviden fayda görür.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Son olarak soru hocam, bir psikiyatriste ne zaman gitmeye ihtiyaç duyulur?
0: Bu aslında devlet politikasıyla alakalı bir soru. Biliyorsunuz birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak gibi basamaklar var sağlık organizasyon şeması içinde. Aslında tıp fakültesini bitiren doktorlar, pratisyen hekim diyoruz onlara ya da aile hekimi diye adlandırılıyor. Bu kişilerin eğitim süreleri boyunca çok donanımlı ve eğitimli olmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş önce onlara başvuruyor. Aslında buradan başlıyor iş.
1: Evet.
0: Koruyucu sağlık, koruyucu tıp uygulamalarının çok yaygınlaşması gerekiyor. Ve bilinçlendirme gerekiyor, bilgilendirme gerekiyor. Bize pratik olarak birebir başvurdukları zaman danışanlar ya da hastalar aslında bayağı bir zaman geçmiş oluyor. Bayağı bir zaman geçmiş ve kayıp oluşmuş oluyor. Hani ne derler? Kanserden korkma, geç kalmaktan kork derler. Bu genel böyle bir özdeyiştir. Aslında psikoloji ve psikiyatri alanında da bu geçerli. Problemler, sorunlar ne kadar erken tespit edilir, ne kadar erken başvurulursa kalıcı etki, kalıcı fayda o kadar fazla olur. Ne kadar geç kalınırsa o kadar tabii süreç olumsuz işleyebilir. Aslında dikkat edilecek temel unsurlar var. Uyku düzeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uyku normal bir insanın sağlıklı olması için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Uyku düzeni, uyku uyanıklık ritmi. Bunlar çok önemli. Bunlardaki bozulmaların çünkü hem psikolojik hem bedensel sağlık açısından önemli sorunlar oluşturduğunu görüyoruz. Beslenme çok önemli. Beslenme şekli, beslenmenin niteliği, niceliği bunlar önemli faktörler. Strese karşı dayanma gücü bu çok önemli. İnsanlar arası ilişkiler, kişiler arası ilişkilerde yaşanan zorluklar, güçlükler, bunların bir takım öncü belirtileri, aile içinde çocuklarda anne babaların gözledikleri bir takım davranış değişiklikleri. Bunlar tabii öncü belirtiler. Bunlarla ilgili bir problem ortaya çıktığı zaman aslında görüşmek lazım. Koruyucu sağlık açısından ama burada dediğim gibi öncelikle pratisyen hekimlere, aile hekimlerine büyük görev düşüyor. Sağlık politikalarının buna göre şekillenmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam.
0: Rica
1: Allah
0: ederim,
1: razı olsun.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikiyatri uzmanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Yücel Ağargün'ü ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız, sağlık, sıhhat, afiyette kalınız efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

zararlardan kurtulmanın bir çaresi de iyi muhitlerde bulunmaktır, kötü muhitlerden uzak olmaktır. İnsan malum, demirci dükkanına böyle benim gibi beyaz elbise giyip de giderse, akşama hanımından bir sürü azar işitir. Neden? Bir yere sürtünür, kara olur, üstüne kıvılcım sıçrar, şurasını yakar, burasını yakar, efendim bir şeyler olur. Arabayı tamir etmeye kalksa da öyle. Yani sağa solu şey olur. Neden? Muhitte yağ var, kir var, duman var, pas var. Orada olunca ne kadar sakınsa bir yerden bir şey sıçrar, gelir, bulaşır. Onun için iyi muhitlerde olmak lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. Nefis istemese bile iyi insanların arasında olmak lazım. Şunlar şunlar iyi insan. Ölç zihninden. Şunlar şunlar iyi insan. Onların yanına sokul, onların meclisinde bulun ki iyi insanlarla bulununca da insan kendisini günahlardan koruyabilir. Bir de günahlara götüren yollar vardır. Sen mesela bu akşam biraz eğleneyim, felekten kam alayım. Herkes alıyormuş. Şairler de şiirlerde yazıyorlar. Gazellerde gazeller okunuyor. Boğaz içinde bir safa sürelim, filanca gazinoya gidelim, mehtap da gelsin, efendim sularda şıkır şıkır şıkır şıkır pırıldasın, efendim gelsin içkiler, çalgılar çalınsın, rakkaseler oynasın, şöyle bir tatlı gece geçirelim. Tamam, sen buradan kalkıp oraya giderken daha günahın yoluna girdin. Gazinonun yoluna giderken daha günahın yoluna girdin. Yolları var, yolun başlangıcı var. En iyisi başlangıçta adımı oraya atmamak. Çünkü oraya adımını attın mı cump, hadi öbür tarafa düşer insan. Günaha götüren yollara adım atmamaya dikkat edin. Orada kolaydır. Orada nefsinizi yenebilirsiniz. Ama ta günah yanına kadar sokuldunuz mu o zaman gidersiniz. O zaman mıknatısın çektiği gibi günah sizi çeker, şıp yapışırsınız. Kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız. Ta yanına kadar gelirseniz, sen oradan yüzerek kurtulmaya çalışsan bile uçur alt tarafına

الحمد لله.

Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

vakti ecel müyesser edip hüsnü hateme, imanım ile kalbimi pür nur eder misin? Ruz-ı kıyamet, arsagehi hevlnâk'te, peygamberinden ümmetini dur eder misin? Edip zuhur, mâye-i mihr-i Muhammedi, tâb-ı misal cilvegehi hur eder misin? Birdem gelir mi nur-u tecelli feyz ile, künceder onu şulegehi tur eder misin? Makrun iken inayeti ehli basirete, etmez küşa çeşme dilim kur eder misin? Nahd-i Resulü Hazretine hasredip sözüm, ser levha-i ceride-i meşhur.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı

İnsanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak O'nun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında, eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve O'na gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun.
Allah'a karşı yalan

yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller, bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş

ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin "Kesinlikle onlar ateş ehlidir" şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir: Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da "Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır?" derler. Onlara denilir ki, "Bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine delalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, "Bugün mülk, hükümranlık kimindir?" Yine kendisi cevap verir: "Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır." Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar

yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar, kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum.''

Kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, "Doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da, "Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi." diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, "Ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin." derler. Bekçiler onlara, "Size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?" derler. "Evet geldi." diye cevap verirler. Bekçiler de, "O halde kendiniz Allah'a yalvarın." derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, İman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz.
Hiç şüphesiz.

Şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler, aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah, size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça
bir ayet veya bir mucize

getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da isteyerek geldik dediler.

Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde, müddetini Allah'ın bildiği 2 günde veya 2 devirde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz, dediler. Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir, dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman, dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" diyecekler. Derileri de, "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz," derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanları

yaptıklarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar," derler. Ey müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de ilerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın. Ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru

0: yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24'ü dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek bütünde bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Cüz 24'ü dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.

Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İnnallâhe azze ve celle yakbalü sadakate ve ye'huzuhâ biyeminihi fe yürebbihâ li ahadikum kema yürebbi ahadikum muhrehu hatta innel lukmete lettasîru misle uhud. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Darakutni ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi sahih hadis diye de söylemiş. Sahih olduğunda beyan etmiş. Bu hadisi rivayet ederken manası nedir? Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri, yani mutlak galip, son derece kıymetli ve son derece ulu olan Allahu Teala Hazretleri yakbelü sadaka, kulun sadakasını kabul eder. Ve yehuzuha bi yeminihi, onu sağ eliyle tutar. Allahu Teala Hazretlerinin eli, yüzü efendim vesairesi tabi bilinmez. Neden? Allahu Teala Hazretlerini akıl efendim tasavvur edemez. Çünkü leyse kemislihi şeyun. Hiç onun gibi bir şey yoktur. Mahlukatına muhalefetün